Ama bunun Türkçe ifadesi her şeyi örtüp kaplayan bir azap. Öyle bir azabın gelmesinden veya onlar farkında olmadan o saatin yani azap vaktinin ansızın onlara gelmesinden onlara gelmeyeceğinden emin mi oldular? Allah Teala'nın sorusu. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı geliyorlar. Onu bir peygamber olarak değerlendirmiyorlar. Bir irşat makamı olarak değerlendirmiyorlar. Bunlar putperestler. Bunlara tapmalarına engel olacağını düşünüyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ve tabiatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı bir yanlış duygunun içindeler.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an-ı Kerim sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Sizlerle birlikte olmak her zaman zevklerin en büyüğü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bizleri Allah-u Teala her zaman bir araya getiriyor diye. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir konferansta birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek isteriz. Sizleri çok ama çok seviyoruz.

Onun için her zaman mutluluğumuz Allah'ın bu müstesna emirleriyle en güzeli aksettirir. Hepimiz için sevmek konunun temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi İslam'ın şartı beştir diyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hani teslim olmak sevgili kardeşlerim? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bunu içermiyor. Ama Allah-u Teala dinimize İslam dini diyor. İslam teslim olan demek. Öyleyse biz Allah'tan aldığımız emri yerine getirmekle vazifeliyiz. Bu emir Allah'a teslim olmaktır. Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Sevgili kardeşlerim, elbette namaz kılacağız, elbette oruç tutacağız, elbette zekat vereceğiz, elbette hacca gideceğiz, elbette kelime-i şehadet edeceğiz. Hepsi neler mümkünse elimizdeki imkanlar itibariyle onları yapacağız. Ama burada hep Allah'ın emirlerini gözetmek konunun temelini teşkil eder. Ne kadar güzel bir olgu ki Allah-u Teala bizleri sevmekle kalmıyor, sevdiğini açık bir ifadeyle belirtiyor, hamdolsun. Her zaman bizleri çok sevdiğini ifade ediyor Yüce Rabbimiz, sevgili kardeşlerimiz. Bu da bizler için Allah-u Teala'nın en güzel hediyesi. Onun tarafından seviliyoruz. Ne mutlu bize sevgili kardeşlerim, bu sevginin sahipleri olarak yaşıyoruz. Bütün insanlar için Allah-u Teala o emri vermiş. Seviniz diyor, bir. Sevdiriniz diyor, iki. Nefret etmeyiniz diyor, üç. Nefret ettirmeyin diyor, dört. Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği tek şey o insanların mutluluğudur. Ama Allah'sız bir mutluluk hiçbir şekilde hedefine varamaz. İnsanlar ben para kazanırsam mutlu olurum diye paraları kazanmaya çalışırlar. Tabii Allah'sız bir mutluluk da aldatmak da konunun normal standartlarından birisi olabilir. Olmayabilir de tabii birçok insan dinden uzak olmasına rağmen kötü davranmamayı da başarabiliyor. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, onları mutlu etmek bizim temel şiarımız olmalı. Hedefimiz bu olmalı sevgili kardeşlerim. İnsanları sevmek ve sevdiğimizi onlara açık bir şekilde ispat etmek. Demek ki hepimiz seveceğiz. Ve bu insanlar bu istikamette Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmeyi de başarırlarsa büyük bir mutluluk içinde bir ömür geçirecekler. Ne mutlu onlara tesir edip de onları bu güzel neticeye ulaştırmayı başaran kardeşlerimize. Sevgili kardeşlerim, koskoca bir İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş durumda. Diyorlar ki biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Gerçekten namaz kılmakta, oruç

sadaka, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte Allah-u Teala'nın emirleridir. Ama sevgili kardeşlerim, bu İslam'ın 5 şartında asli unsur unutulmuş. İnsanlar onu bir değer olarak düşünmüyorlar. Bu nedir? Bu İslam olmaktır. Yani Allah'a teslim olmaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmektir. Fizik bedenini Allah'a teslim etmektir. Nefsini Allah'a teslim etmektir. İradesini Allah'a teslim etmektir. Bu teslimlerin hepsinin yapılmasını, gerçekleşmesini ister Allah-u Teala hepimizden. Ne olur sevgili kardeşlerim, hepimiz aynı güzelliği yaşasak, ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etsek ve dinimizin teslim dini olduğunu böylece o teslim olmanın en büyük havuzunda kendimize ispat etsek. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek herkesin başarabileceği bir şey. Böyle bir şeyi gerçekleştiren insan başka insanlara karşı nefret duyamaz, sevgi duyar. Sevgi duyarsa onlara yakın bir dizaynda yaşamaya başlar. Onların sevdiğini sık sık ispat ettiği bir dünyada yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Etrafımızdaki insanları sevsek, onları sevdiğimizi davranış biçimlerimizle ispat etsek ve bu sevgiyi devam ettirsek, ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok insanların kalbini kazanırız ama bir şey kaybetmeyiz. En güzeli Allah'ın emrini yerine getirmemiz. Allah-u Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Dinimizin adını da ona göre koymuş zaten. İslam dini. İslam teslim olan demek. Neyini teslim eden demek? Ruhunu. Neyini teslim eden demek? Fizik bedenini. Neyini? Nefsini. Neyini? İradesini. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden bir insan 4 teslimi yerine getirmiştir. Burada teslimler Allah'ın emri istikametinde ait olduğu yere ulaşmıştır. Allah ile olan ilişkilerimizde hepimiz için hedef her şeyimizi Allah'a teslim etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamakla aynı hedefleri ihtiva eder. Sevgili kardeşlerim, insanlar bazen kendilerini tutamayıp başkaları onlara kötü davranıyor diye onlar da onlara kötü davranır veya onlar kötü davranmadan kötü davranır. Hepsi mümkün. Ama sizler böyle olmamalısınız sevgili kardeşlerim. Size kötü davranan birilerine ulaşmışsanız, onlara kızarak, sen bana böyle davranamazsın deyip kavga ederek değil, onlara Allah'ın dinini anlatarak cevap vermelisiniz ki sadece İslam kelimesi bile bunu ispat eder. İslam teslim olan demek. Neyimizi Allah'a teslim edeceğiz? Ruhumuzu. Sonra fizik bedenimizi.
Sonra nefsimizi, en sonra irademizi Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. Bunun bir zevk olduğunu, çok büyük bir zevk olduğunu bunu yaşayanlar çok iyi bilirler. Ve buna ulaştıkları zaman da her zaman Allah-u Teala'ya hamd ederler, şükrederler. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel, hem hamd ederler kelimesi kullanılıyor, hem şükrederler. Fizik standartlardaki şeylerin bize ulaşması bizi mutlu eder. Ama manevi standartlarda aynı değil mi sevgili kardeşlerim? Ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz, bedenimizi Allah'a teslim etmemiz, nefsimizi teslim etmemiz, irademizi teslim etmemiz. Bu teslimlerden ruhumuzun teslimi manevi bir teslimdir. İrademizin teslimi manevi bir teslimdir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şeylere baktığımız zaman hepsinin Allah-u Teala tarafından insanları mutlu etmek için ortaya konduğu hemen belli olur. Neden böyle oluyor? Çünkü Allah-u Teala insan adını verdiği bu mahlukunu en üst seviyede yaşatmak istiyor. Biz insan olarak doğmuşuz sevgili kardeşlerim hepimiz. İslam olmak üzere insan olarak doğmuşuz. Ama insanlar çeşitli dinlerin mensupları olabilirler. Dilediklerini yaparlar. O herkesin ait olduğu bölümle alakalı. Ama biz İslam olanlar, bunun manası teslim olanlar demek. İslam teslim olan demek. Hepimiz ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala hep onların mutlu olmasını ister. İster ki insan olarak yarattığı ve ruhundan üfürdüğü bu tek varlığın sonsuz bir mutluluğa ulaşmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek ki biz emirlerimizi Allah'tan alırız. Tabii bu Allah-u Teala'nın bize dünyadaki en büyük nimetidir. Her an onunla konuşmak imkanının Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sahibiyiz. Her an onunla konuşmak imkanımız var sevgili kardeşlerim. Onun için çok mutlu olduğumuzu söylediğimiz zaman arkasında ne yaptığını hepiniz bileceksiniz. Arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Ona hayranız. Onun için yaşarız. Ve onun emriyle her şeyi yaparız. Öyleyse hepimizin vazifeleri var. Bu vazifeler sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanlara hep yardımcı olmak. Onların mutlu olmasını sağlamaya çalışmak. İnsanlar bir bilseler ki bu istikamette ne kadar gayret ederlerse o kadar çok mutlu olurlar.
O zaman hepsi bizim gibi davranırdı diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Kim başkalarına ne kadar mutluluk ulaştırabilirse Allah-u Teala da ona o ulaştırdığı bütün mutlulukların aynını yaşatır. O kişi de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor şarkısını söylemeye başlar herhalde. Söyler miydiniz sevgili kardeşlerim? Haberler nasıl? Evvela hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Sevmek Allah-u Teala'nın en güzel standardı. Ne diyor? Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse hepimiz için Allah-u Teala'nın bir emri var. Sevmek. Sevmek neyi getirir? Sevilmeyi getirir. Kendisinin başkaları tarafından sevildiğini gören bir insan, o kendisini seven insanlara kötü bir dizaynla bakmayacaktır. Ondan kendisine ulaşan her davranış biçiminin sadece kendisini mutlu etmek istikametinde olduğunu elbette o kişi görecektir. O zaman kendisine her fırsatta, her an en güzel dizayn içerisinde ulaşan, hep onu mutlu eden birisine negatif istikamette bakmayı düşünmez bile. Kendisini sevdiğini her an ispat eden birisi var karşısında. Bu onu sevmesi için yeterli sebeptir. Her an onun tarafından sevildiğini hisseden bir insan onu sevmeye başlar. Sonunda o da mutlaka o sevginin içerisinde mutluluğu yaşayanlardan birisi olur. Hepimiz için sevgili kardeşlerim, Allah Teala aynı şarkıyı söylüyor, söylememizi istiyor. İfade nasıl? Bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Yani yalnız kendiniz sevmeyeceksiniz etrafınızdaki insanları. Birbirlerine karşı küs olan insanları barıştırmaya çalışacaksınız. Birbirine karşı kayıtsız kalan insanları, karşı tarafı, etrafındakileri sevmeye davet edeceksiniz. Ve siz onları göstereceksiniz. Nasıl onlarla en güzel konuşmaları yaptığınızı göstereceksiniz, ispat edeceksiniz ki böyle bir sevgi dolu dünyada negatif istikametteki insanlar adım adım yön değiştireceklerdir. Ve onlar da sevenler arasına mutlaka gireceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna mı söylüyor? Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz diye. O boşuna hiçbir şey söylemez. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. Biz onun emiriyiz. Ne emrederse onu mutlak olarak yerine getirmek istikametinde her şeyi yaparız. Sevgili kardeşlerimiz, Allah'ın emrini almak, sonra onu gerçekleştirmek bir insan için ne kadar büyük bir mutluluk vesilesidir. Allah Teala sebepsiz yere emir vermez. Verdiği emir mutlaka en güzelidir. Ve arkasında kim bilir bizim bilmediğimiz daha neler var. Bütün insanlar için Allah Teala'nın temel emirleri bir seviniz,
İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz şeklinde. O zaman demek oluyor ki sevgi Allah-u Teala'nın temel emridir. Sevmek ve bununla paralel olarak insanları birbirine sevdirmek. Küs olanları gördüğünüz zaman barıştırmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Ve başarırsanız onların dostluklarını görmenin mutluluğunu yaşarsınız ki bunda sizin de payınız vardır. Sizin gayretinizle onlar birbiriyle dost olmuştur. Birbirini sevmişler ve bu güzelliği yaşamışlardır, yaşayacaklardır. Sevgili kardeşlerim, sizlerle konuşmak Allah-u Teala'nın ne kadar büyük bir zevki, Allah-u Teala'nın ne kadar güzel bir emri. Sevmek gibi güzel bir şey düşünülemez. Allah-u Teala'nın neden seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz emrini verdiği açık bir şekilde belli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Bunun temelinde sevgi var. Sevgili kardeşlerim, böyle bir başlangıç sizi Allah ile konuşmaya mutlaka ulaştıracaktır. Bu ise hayatınızın en mutlu olayı olacaktır. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olmak. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz sevgili kardeşlerimiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala madem ki seviniz diyor, bir, sevdiriniz diyor, iki, nefret etmeyiniz diyor, üç, nefret ettirmeyiniz diyor, dört. Bu dört tane standardı hayatınıza mutlaka destek etmelisiniz. Bu sizin hayatınızın miyarı olmalı. Hayatınız hep bununla etrafa ulaşmalı. Sevdiğinizi her an etrafınızdaki insanlara ispat etmek. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Deneyin. Siz de başkalarını anlatmaya başlayacaksınız o zaman. Efendimiz böyle söylemişti. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur demişti. Hakikaten ben Allah'ın emirlerini yerine getirerek zikrimi devamlı yaparak, daimi zikre ulaşarak Allah'ın insanlara ulaştırmak istediği o muhteşem mutluluğu yaşamaktayım. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ne kadar isterdik hepinizin öyle demesini. Neden olmasın? Biz ümitliyiz. Sevgili kardeşlerim, insanlara sevgiyle davranırsanız, sevgiyle dolu bir karşılık alırsınız. Ama birçok insan nefsinin afetlerine kapılarak başka insanlara yanlış ve ters davranışlarda bulunabiliyor. Bunun tabii neticesi nedir? Onlardan yanlış ve sıkıntı veren bir davranış kendilerine ulaştığı zaman onların bir kısmı mutlaka buna aynı şekilde cevap veriyor. Onlar da onları sıkıştıracak olan,
onları rahatsız edecek olan davranışlarla cevap verirler. Böyle mi olmalı sevgili kardeşlerim? Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız, bu yaşayan tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden size kötü davranana da en güzel davranışlarla cevap vermenizi isteriz. Bu güzellik içerisinde yaşamalısınız sevgili kardeşlerimiz. İnsanları sevmelisiniz. Sevmek onlara bunu ispat ettiğiniz zaman değerlidir. Onlar davranışlarınızdan sizin kendisini sevdiğinizi net bir şekilde idrak edebilmelidir. Bunun çaresi de sizin bu istikametteki davranışınızın açık ve onu sevdiğinizi tam olarak ispat eden bir hüviyet taşımasıyla mümkündür. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Birisi var, bize kötü davranıyor. Olabilir. O, onun derecat kaybetmesine sebebiyet veren bir şeydir. Ama biz onun o negatif davranışlarına hep pozitif davranışlarla, yani onu üzecek değil, sevindirecek davranış biçimleriyle cevap verdiğimiz zaman biz iki defa kazanırız. Bir, o kişi bize kötü davranmıştır. Onun karşılığı olarak Allah Teala bize derecat kazandırır. O kişi derecat kaybeder ama biz kazanırız bize kötü davrandığı için. Sevgili kardeşlerim, işte sevmek denilen şey bu istikamette Allah Teala'nın bize bir muhteşem hediyesidir. Kanun sevenler sevilir şeklinde. Sizi sevmeyeni, sizden nefret edeni, her vesileyle size kötü davrananı gördüğünüz zaman ona karşı sevgi duymanız bir hayli zor olur. Ama onların bu kötü davranışlarına hiçbir zaman negatif cevaplar vermeden, onların kötü davranışına hep en güzel davranışlarla cevap verirseniz, onlar sonsuza kadar bu davranış biçimlerini devam ettiremezler. İşlerinden gelmez. Mutlaka yavaş yavaş değişeceklerdir. Şöyle düşüneceklerdir. Yahu ben bu insana bu kadar kötü davranmama rağmen, her fırsatta onu bu kötü davranışımla zehirlememe rağmen o kişinin bugüne kadar olan bana o davranışları hep en güzel davranışlar şeklinde devam ediyor. Onda hiçbir negatif davranış biçimi görmedim bugüne kadar. O kişi normal değil. Ama benim gibi herkese böyle sataşan, İnsanları rahatsız eden birisi olmama rağmen bu kişi bana bu kadar güzel davranıyorsa bunun arkasında başka bir şey olması lazım diye düşünecektir sevgili kardeşlerim. Bunun arkasında başka bir şey olması lazım. Bu normal bir insanın davranış biçimi değil. Ben başkalarına da kötü davranıyorum. Ama bakıyorum ki onlardan da bana kötü davranışlar geri geliyor. Ben de buna zaten alıştım diye düşünüyor şimdi kişi. Ama bu kişi öyle olmadığına göre ben onunla konuşmalıyım. Nasıl oluyor da benim bu kötü davranışlarıma sanki hiç onları duymamış, işitmemiş gibi kötü cevap vermek bugüne kadar hiç oluşmadığı cihetle bunun nasıl gerçekleştiğini öğrenmem lazım. İşte böyle bir istikamette ona ulaşan kişi bakar ki o kişi
bir Allah dostu. O insanları sadece seven bir insan. Kendisine kızanları da seven bir insan. Ve davranış biçimleri nasıl başkalarına, kendisine en güzel davrananlara en güzel davranışlar sergiliyorsa, kendisine en kötü davrananlara da gene davranışları güzel davranışlar. O kendisine kötü davranan kişiye o kötü davranmıyor. Tam aksine kötü davranan kişiye adeta utandıracak bir hüviyette onu ne kadar çok sevdiğini ispata çalışıyor. İşte sevgili kardeşlerim, dünyanız böyle bir dünya olmalı. İnsanları sevmelisiniz. İnsanları mutlu etmeye çalışmalısınız. Ve bu mutlu etmeye çalışmanın her seferinde sizi ne kadar mutlu ettiğini o zaman adım adım yaşayacaksınız. Yaşadığınız süre içinde Allah-u Teala'ya daha çok zikirle yaklaşırsanız kalbinizdeki afetler azalacağı için çok daha mutlu bir hayatı kendinize ulaştırabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O zaman her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olarak hayatınızı devam ettirirsiniz. Ve her fırsatta başka insanlara da bu yaptığınız güzel davranışın neticelerini anlatırsınız. Ben hamdolsun ki başka insanlara güzel davranışlarla davranmayı öğrendim. Efendimiz bana öğretti. Ve bunu tatbik ettiğim zaman gördüm ki o bana kötü davranan insanların adım adım değişmesi söz konusu. O kadar kötü davrandığım, onların da bana o kadar kötü davrandığı insanlar, ben onlara daha güzel, daha güzel, daha güzel davrandıkça onların da bana ulaştırdığı davranış biçimi daha güzel, daha güzel, daha güzel davranışlar. Öyleyse demek ki ben yanlış yapıyormuşum. Demek ki benim yanlış yapmama, yanlış davranışla ona çarpmama karşılık olarak o da bana çatıyormuş. Bunu net olarak ispat etmiş oluyor Allah-u Teala ki eğer sen ona güzel davranışlarla davranırsan ondan da sana geri dönen şey güzel davranışlar olur. O zaman sen sadece onu mutlu etmekle kalmazsın. Onun mutlu oluşu ve sana güzel davranışlarla davranması seni de mutlu edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kadar basit. Bu kadar açık kapılar var önünüzde. Her yanlış davranan kişiye siz o yanlış davranıyor diye sizin de ona ters davranma imkanınız varken hayır bunu yapmıyorsunuz. Onun o en kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap veriyorsunuz. Ki kime böyle bir şey söyleseniz bu güzel davranışı ulaştırsanız o kişinin size karşı duyacağı şey yalnız sevgi olabilir. İşte böyle bir davranış biçimleri dizisini etrafınızdaki insanlara sergiledikçe mutluluğunuzun kat kat arttığını göreceksiniz. Ve insanların adım adım size karşı olan davranışlarının daha güzele doğru yolculuğa çıktığını göreceksiniz. Sizin onlara o güzel davranışlarınız kısa bir süre sonra onların da size güzel davranışlarla davranmasına sebebiyet verecektir. Bu
sizi hayata bağlamalıdır. Demek ki Allah Teala'nın bu istikamette hedefleri var. Ne istiyor? İnsanları sevmenizi istiyor. O kadar çok mu seviyor insanları? Yalnız o insanları değil, seni de çok seviyor. Çünkü bu söylediği şeyi gerçekleştirdiğin zaman asıl sen en güzele doğru yaklaşacaksın. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksın. Neden? Çünkü senin onlara ulaştırdığın şey, onları kızan, onları kızgın yapan, kızdıran ve sıkıntıya sokan davranışlar olmadığını ispat edeceksin. Eğer senden etrafındaki insanların hepsine ulaşan şey, onları sadece mutlu edecek olan bir davranış biçimi ise, hiç çekineceğin bir şey olmamalı. Kısa bir süre sonra onlardan da sana geriye dönen şeyin aynı olduğunu göreceksin. Yani senin davranışının aynı. Onlardan da sana güzel davranışlar geri dönecektir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Allah Teala bize bunları öğretti. Sevmeyi öğretti. Ve tabiatıyla mutluluğu öğretmiş oldu. Çünkü kanunu açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden nefret edilir. İnsanlar hem başkalarından nefret ederler, hem de neden o benden nefret ediyor diye kızarlar. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Diyelim ki arkadaşlarımızdan, etrafımızda olan insanlardan A bize karşı kötü davranıyor. Olabilir. Bu bir davranış biçimi. Bizim de ona kötü davranmaya hakkımız var mı? Var. Ama kazandığımızı kaybetmiş oluruz. Ne demek bu? Yani o bize kötü davrandığı zaman o derecat kaybeder ama biz derecat kazanırız. Eğer biz de ona kötü davranırsak biz de kazandığımız dereceyi kaybederiz. Sevgili kardeşlerim, hep insanlar kızarlar etrafındaki insanlara, onlara kötü davranıyor diye. Halbuki kızmamaları lazım. Çok sevinmeleri lazım. Neden? Bir kişinin etrafında diyelim ki 20 kişi var ve her biri de ona karşı kötü davranıyor. Bu kişi onların o kötü davranışlarına, aynı kötü davranışları ile cevap vermek imkanının sahibi olmasına rağmen onlara karşı en güzel davranışlarla davranıyorsa, o güzel davranışla davrandığı için derecatı kazanacaktır. Bir, başkası kendisine kötü davrandığı için o kötü davranan kişi derecat kaybedecektir. Ama kendisine kötü davranılan kişi derecat kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kanununu öylesine mükemmel bir şekilde dizayn etmiş ki duyacağınız şey her zaman hayranlıktır. Allah o adaletsizliği asla oluşturmaz. Hep insanlara verdiği ilim, insanların başka insanlara en güzel davranışlarla davranmasını hedef alır. Neden? Öyle yapsın ki onlar da kendisine öyle güzel davransınlar ki bu davranış biçimi onun da hoşuna gitsin ve artık negatif davranışlardan vazgeçsin. Sahiden vazgeçerse ne olur? Sahiden vazgeçerse o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birilerinden olur. İnsanlardan biri olur. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz.
İnsanlar belli bir süre yaşarlar. Allah Teala ne kadar ömür verdiyse o kadar. Bir, bu geçen zaman parçasını insanlar kendisine kötü davranıyor diye hep onlardan intikam almaya adamışsa kişi, hep bunu da yapmış yapıyorsa, intikam alıyorsa her zaman, o intikamını aldığı zaman huzursuzluğu o olayda geçer. Ama sıkıntısı bir süre sonra tekrar var olacaktır. Sevgili kardeşlerim, ya kendisine kötü davranan bir insana Allah'ın emirlerini gerçekleştirerek en güzel davranışlarla cevap veren bir insan, onu kıracak değil, mutlu edecek olan davranışlara cevap veren bir insan, bundan sıkıntı duymaz. Allah ona sadece mutluluk verir. Neka küfte, oka ekmek. Kime ne kadar güzel davranışlarla cevap verirseniz, siz de o kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Kime ne kadar onu üzecek davranışlarda bulunursanız, siz de o kadar sıkıntılı, huzursuz olursunuz. Allah-u Teala'nın kanunları, bu kanunlar, Allah boş kanunlarla uğraşmaz. O ne ister? O ister ki, insan adı verilen bu mahluk, kendisine en yakın mahluktur ve sevmekle vazifelidir. Başka insanları mutlu etmekle vazifelidir. Görevi mutlu etmek ve bu mutlu etmenin karşılığı olarak da Allah'ın kendisini mutlu etmesi. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Sevgili kardeşlerim, İnsanları sevmek hepimizin hedefi olmalıdır. Kızdığımız, bu sebeple kötü davrandığımız insanlar söz konusuysa, bu insanlara kötülük yapan bizsek, o zaman hakkımız var mı? Onların bu davranış biçiminden üzülmeleri bizi rahatsız etmez mi? Sevgili kardeşlerim, neden öyle olsun? Madem ki biz insanlar bize iyi davrananlara genel olarak iyi davranmayı hedef tayin ederiz. Ama kötü davrananlara da kötü davranmak İnsanların çok büyük bir kısmının davranış biçimi olarak ortaya çıkıyor. Bu istikamette kendinizi terbiye etmelisiniz. Nasıl size iyi davranan bir insana siz iyi davranıyorsanız, kötü davranan insana da iyi davrandığınız zaman farklı sonuçlarla karşılaşacaksınız. Zaman içinde o kişinin size karşı olan davranışının adım adım değiştiğini ve o hedeflere sahip olduğunuzu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi hep o insanların mutluluğunu sağlamak üzeredir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala aynı şeyleri ifade etmiş. İnsanları sevmemiz lazım geldiğini, biz onları sevdiğimizi ispat ettikçe onlardan da bize sevgi dolu davranışların geri döneceğini anlatıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim,
insanlar için Allah-u Teala'nın hedefi onları kırmak, üzmek, sıkıntıya sokmak değil sevgili kardeşlerim. Onları mutlu etmek. Yeter ki onlar Allah'ın kendilerine emrettiği şeyleri yapsın, yasak ettiklerinde yapmasın. Eğer bunu başarabilirlerse zaten mutluluğu yaşamaya başlayacakları cihetle artık ondan vazgeçmezler diye düşünüyorum. Eğer bir insan mutsuzsa, arkasında başkalarının ona kötü davranışı varsa, mutlaka o kişinin de onlara karşı kötü davranışı vardır ki ona karşı kötü davranıyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer başarabilirseniz size karşı kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vermeyi başarabilirseniz, onlara karşı kin beslemek yerine onlara güzel davranışlarla davranmak suretiyle onları da sizi mutlu edecek bir hale sokabilirsiniz. Çünkü Allah sizinle beraberdir. Gayrete başladığınız zaman adım adım gayretinizin Allah-u Teala tarafından arttırıldığını göreceksiniz. O kişi de size belki hayretle bakacak. Bu böyle değildi. Evet, ben ona kötü davranıyordum ama o da bana kötü davranıyordu. Şimdi ben ona gene kötü davranıyorum ama onun bana karşı olan davranışı benim ona davrandığım gibi kötü değil. Bakayım, onu daha imtihanlara sokayım ve neticeye bakayım. Şimdi bu kişi öbürünü imtihanlara sokarak daha kötü davranışlarının hepsine onun gene en güzel davranışlarla kendisini kırmayacak olan güzel davranışlarla cevap verdiğini tespit ettiğinde bunu defalarca tekrar etmesine rağmen neticenin hiç değişmediğini, o kişinin hala kendisine en güzel davranışlarla cevap verdiğini görünce karşısındaki kişi bunu belki yüzlerce defa ispat edince ona karşı olan davranışı mutlaka değişecektir sevgili kardeşlerim. Deneyin, göreceksiniz ki mutlaka değişecektir. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey açık değil mi? Allah-u Teala'nın emrine seviniz. Sevdiriniz. Ne demek? Başka insanların arasında da birbirini sevmeyen insanlar vardır. Gelip size şikayette bulunurlar. Falanca mı? Bırak onu ya. Onunla çok kötü günlerimiz geçti. Hala da geçiyor. Bu kişi saygısızın biri. Ona cevap vereceksiniz. Tamam, hay Allah razı olsun. İyi ki söyledin. Şey, bana söyleyebilir misin? Sen ona ne yaptın da sana karşı saygısız? Burada onun cevap vermesi çok güç olan bir suali sordunuz ona. O sizden bekliyor ki o kişi madem ki sana karşı kötü davranıyor, ben senin arkadaşınım, ben de ona karşı kötü davranırım. Ama siz eğer bu arkadaşınızı o kızdığı kişiye yaklaştırmak üzere hareket ederseniz, hatta fırsat bulursanız ikisini bir araya getirip barıştırmayı başarırsanız, o zaman Allah'ın size verdiği emri yerine getirmiş olursunuz. Size karşı kötü davranmış olsa bile bunu yapabiliyorsanız, o zaman siz kötülüğe iyilikle mukabele eden en üst kat davranış biçimini sergilemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyin, nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bu dört tane temel emir. Seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Bütünün en büyük parçası. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bunu yaptığınız takdirde mutluluk mutlaka sizin elinize geçer. Hepiniz için bu mutlaka tahakkuk eder. Öyleyse neden başkalarına güzel davranmak ve böylece o güzel davranışlarınızla onları mutlu etmek ve bu güzel davranış sebebiyle onlardan size geri dönen davranış biçiminin de sizi üzmeyecek, size sevinç verecek, mutluluk verecek davranışlar olduğunu görmek. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz olmasın mı? Siz ne yapacaksınız? Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vereceksiniz. Onlar baştan buna şaşıracaklar. Bu kişi böyle değildi, ben ona kötü davranıyordum ama o da bana kötü davranıyordu. Böylece devam ediyordu hayatımız. Şimdi ben ona kötü davranıyorum ama o bana kötü davranmıyor. Bu işin içinde başka bir iş var. Acaba ne? Nasıl bir şey? Bu soru işareti onu karşısındaki kişiye daha çok yaklaştıracaktır. Ve neticede görecektir ki o kişi artık eski arkadaşı değil. Yani eskiden o ona kötülük yaptığı zaman bu da ona kötülük yapıyordu. Kötülük böylece devam ediyordu. Şimdi kendisi ona kötü davranmıyor. Ama o kötü davranıyor. Ve o kötü davranışı bunun devamlı iyi davranışları sebebiyle adım adım azalacaktır. İşte o kişi doğruyu yapmaktadır. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek Allah-u Teala'nın en üst seviye emridir. İnsanlar gerekirse kötüler kötülükle de mukabele edebilirler. Ve kazandıkları dereceler kadar derece kaybederler. Belki daha fazlasını kaybederler. Ama eğer bir insan kendisine kötü davranmasına rağmen o kişiye kötü davranmıyorsa, dostluk arıyorsa, gidip konuşursa kendisiyle mutlaka bir çözüm yolu bulacaktır sevgili kardeşlerim. Hepimiz bu çözüm yoluna sahip olabiliriz. O bize kötü davranan kötü kişi neyse, kimse onunla kavga etmeden konuşmak imkanının her zaman sahibi olabiliriz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz. Bizi seven insanları zaten otomatik olarak severiz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden onun ötesini istiyoruz. Size kötü davrananları da sevmenizi istiyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrananlara onları sevdiğinizi ispat etmenizi de istiyoruz. Ve denemenizi istiyoruz. Acaba ne kadar zamanda o kişi eskiden kendilerine kötü davranırken gene aynı kişi artık kendisine kötü davranmamaya başlıyor. İşte o süreç içerisinde bu bir güzel davranıştır. Allah-u Teala'nın emrettiği davranıştır. Buna kötülüğe İyilikle mukabele etmek diyor Allah-u Teala.
Eğer böyle yaparsak sevgili kardeşlerim, kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi başarabilirsek, o kişiyle dost oluruz. O kişi de bizimle dost olur. Problem biter. O zaman başka insanlar, bize kötü davranan başka insanlara aynı güzellikle mukabele etmeyi usul haline getiririz. Ve bir süre böyle devam eder. Bir de bakarız ki, etrafımızdaki insanlardan hiç kimse artık bize karşı kötü davranmıyor. Çünkü biz ne yapmışız? Her kötü davranana en güzel davranışlarla onları kızacak değil, onları mutlu kılacak davranışlarla, kötü davranmalarına karşı onlara güzel davranarak, onları huzursuz etmeyecek olan davranışlarla mukabele etmemiz sebebiyle onların her geçen gün bize daha çok yaklaştığını göreceğiz. O zaman aynı şarkıyı söyleriz, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey belli. Mutluluk. Allah-u Teala istiyor ki bütün insanlar mutlu olsunlar. Ama konunun kesin olan bir tarafı var. Allahsız bir insan mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Eğer kişi ben zengin olurum, çok param olur, çok para harcarım, mutlu olurum. Bunu diyorsa denesin bakalım becerebilecek mi? Yüzlerce insanı denedik ama hiçbirisi bunu başaramadı. Sevgili kardeşlerim, insanları seveceksiniz. İnsanları seviniz. Size iyi davrananları zaten seversiniz. Siz de ona iyi davranırsınız. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de, size karşı kötü davranışları olanları da seviniz. Siz o size kötü davrananlara güzel davranışlarla cevap vermeye başladığınız anda onlar hayret edeceklerdir buna. Ben ona eskisi gibi hala kötü davranıyorum ama o bana güzel davranıyor. Bakalım ne kadar samimi. Bunun üzerine kişi gene kötülükler yapmaya devam edecektir. Hedefi hep bizi kontrol etmektir. Bu kötü davranışına karşılık her seferinde en güzel konuşmalarla cevap veriyorsak, ona kızmak yerine onu mutlu edecek olan şeyler söylüyorsak, kişinin kafasında kocaman bir sual işareti oluşacaktır. Nasıl oluyor da bu benim tanıdığım kişi eskiden böyle değildi. Ben ona kötü davranıyordum, tamam. Ama o da bana kötü davranıyordu. Şimdi o bana kötü davranmıyor. Ben ona kötü davranmakta devam etmeme rağmen o bana kötü davranmıyor. Öyleyse yapmam lazım gelen bir şey var. Onu denemek. Ve kişi sizi denemeye başlar. Her kötü davranışına siz en güzel davranışlarla cevap vermeye başladığınızdan o tarafa, geleceğe doğru her seferinde aynı güzellikle karşılaşırsa ve bütün gayretine rağmen sizin ona kötü davranmanızı sağlayamazsa o zaman size yaklaşacaktır sevgili kardeşlerim. Belki ne olduğunuzu, nasıl böyle olduğunuzu soracaktır. Ama bu yaklaşım mutlaka pozitif bir yaklaşım olacaktır. İşte böyle bir yaklaşım biçiminde ona Allah'ın güzelliklerini anlatırsanız, onu ikna edebilirseniz, o da etrafındaki insanlara güzel davranmaya başladığı takdirde
aynı saadeti, aynı mutluluğu kendisinde yaşadığını mutlaka tespit edecektir. İşte sevgili kardeşler.

kiminde kısa bir sürede sona erer ama mutlaka sona erer. Sonsuza kadar kötülük hiç devamını alamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan bütün gayretiyle çalışır o kişiye kötülük etmesi için ama bir süre sonra o kişi başkasına karşı kötü davranmazsa kendisine de kötü davranılmayacağının örneklerini birer birer yaşayarak kesinlikle bir hedefe ulaşacaktır. Demek ki ben de onlara yanlış davranışlarda bulunuyormuşum ki onlardan da bana yanlış davranışlar geliyormuş. Neden böyle? Çünkü gördüm, denedim ki ben onlara güzel davrandığım takdirde onlardan da bana geri dönen şey hep güzel davranışlar oldu. Öyleyse başkalarını sorumlu tutmak yerine kendimi sorumlu tutmalıyım. Ben ona güzel davranışlarda bulunduğum zaman ondan bana geri dönen şeyler de hep güzel davranışlar oldu. Neden herkesle olmasın? Bana kötü davranan herkese bundan itibaren, şu andan itibaren artık hep en güzel davranışlarla davranacağım ki deneyeceğim onları, bakalım hakikaten hepsi aynı şeyleri yapar mı? Bu davranış biçiminin sonucunda bu kişi çok büyük mutlulukları mutlaka yaşayacaktır. Negatif istikamette davrananların sayısının giderek azaldığını, neticeye kadar dayanabilirse hepsinin aynı neticeye ulaştığını, hep kendisine karşı o güzel, kendisinin onlara olan o güzel davranışlarının karşılığı olarak onlardan da kendisine hep güzel davranışların geri döndüğünü mutlaka tespit edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, fedakarca bir davranış ama Allah-u Teala'nın güzel yardımıyla o kişinin de kendisine güzel davranmasını temin etmek. O zaman herhalde kişi şarkıyı söyler artık. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerimiz? Allah razı olsun. Sualler.

0: Bir kez daha mutluluğumuzun mimarı, hidayet güneşimiz, muhterem efendimizle tüm dünyayı aydınlatan ve mutlu kılan bir konferansla bir arada kıldı muhterem efendimiz. Her şey sizinle, her şey himmetinizle güzel muhterem efendimiz. İyi ki varsınız. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem efendimiz.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dinliyorum inşallah.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz her hafta olduğu gibi yine konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimizin ben size iki sual arz ederken hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Sürekli sevmekten bahsediyorsunuz. Bu neden bu kadar önemli? Sevmenin arkasındaki sır nedir muhterem efendimiz?
1: Sevmenin arkasındaki sır mutluluktur sevgili kardeşlerim. Birbirine karşı düşmanlık duyan iki kişi karşı taraftan negatif bir davranış biçimi kendisine ulaştığı için ona karşı kendisi de negatif davranışlarda bulunmak ihtiyacını duyar, bunu da gerçekleştirir. Ne olur? Bunun adı kötülüğe karşı kötülüktür. Ama eşyanın tabiatına uygun mudur? Evet. İnsan tabiatı bunu gerektirir. Kendisine kötü bir davranış bulunulduğu takdirde o da ona kötü davranmayı mutlak olarak ister. İşte sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın sevdiği bir kişi olmak istiyorsak, o zaman bu istikamette kendimize fren yapmalıyız. Başkasının bize karşı yaptığı kötü davranışa biz en güzel davranışlarla cevap vermeliyiz. Bu kötü davranışlar hemen kaybolur mu? Kaybolmayabilir. Ama zaman içerisinde mutlaka kötü davranışlar iyiye dönecektir. Allah razı olsun. Peki neyi ifade eder bu? Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir sevgili kardeşlerimiz. Eğer biz başkalarına iyi davrandıkları takdirde iyi davranıyorsak, kötü davrandıkları takdirde gene iyi davranıyorsak, biz Allah'ın emrettiği standartlarda olan birisiyiz. İyiliğe iyilik, kötülüğe de iyilik. Peki birisi bize kötü davranıyor, ama biz de ona kötü davranıyoruz. Bunun adı kısas. Buna hakkımız var mı? Evet, kısas diye bir şeye Allah Teala hak veriyor. Ama güzel bir şey mi sevgili kardeşlerim? Kazandığınızı kaybetmiyor musunuz? Bir kişi size kötü davrandı. Fena halde içerlediniz, kızdınız, öfkelendiniz. Gittiniz siz de ona aynı seviyede bir kötü davranışta bulundunuz. Netice ne oldu? Siz size kötülük yapıldığı zaman derecat kazandınız. Ama siz de ona veya başka birisine aynı kötülüğü yaptığınız takdirde siz de derecat kaybettiniz. Ama şimdi onun böyle bir hedefe muhatap olduğunu düşünelim. O ne düşünecek? Tabii diyecek ya. Tabii böyle olacak. Ben ona kötü davrandım. O bana kötü davranmadı halde ben ona kötü davrandım. Ve o da bunun intikamını aldı. Onun da bana kötü davranma hakkı var. Kötü davrandı. Ne oldu? Ben ona kötü davrandım, derecat kaybettim. O derecat kazandı. Şimdi o derecat kaybetti, ben derecat kazandım. Sonuç ne? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ne kağıt köfte, o kağıt ekmek. Ne kadar derecat kazandıysam hepsini kaybettim diyor. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle? İnsan dilediğini yapar. Dilediğini yapmak isterse yapar ama Allah-u Teala'nın kanunları var. O kanunlara uygun olarak yapması lazım. Yoksa her başka birisi kendisine kötü davrandı diye onları kötü davranmayı usul haline getiren kişi her seferinde kazandığını kaybeder. Kazandığı neydi? Başkasının kendisine kötü davranması itibariyle o kişi derecat kaybetmişti. Kötü kendisine kötü davranan. Kötü davranılan ise derecat kazanmıştı. Sonra ne yaptı? İntikam aldı. İntikam alınca derecat kaybetti. Öteki kişi de onun kaybettiği derecatı kazandı. Ne oldu şimdi? Taraflardan biri diğerine karşı kötü davrandı, derecat kaybetti, diğeri derecat kazandı. Fakat ikinci faktör, diğerinin de harekete geçişi ve ona kendisine kötülük yapana kötü davranması, neticede de kaybetmesi. Kendisine kötülük yapılan kişi de tabiatıyla kazanır. Ne oldu? İki kişi var. Biri ikinciye kötü davrandı. Derecat kaybetti. Kötü davranılan kişi ise derecat kazandı. İki, kötü davranılan kişi derecat kaybetti. Diğeri de derecatı kazandı. Ne oldu? Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır. A kadar derecat kazanan kişi A kadar derecat kaybetti. A kadar derecat kaybeden, B kadar derecat kaybeden kişi B kadar derecat kazandı. Ne oldu? Allah Teala dizaynı gerçek anlamda insanları hedefe ulaştıracak bir hüviyete getirdi. Her şey en güzel şekilde sonuçlanıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın Allah yolundaki tatbikatı insanları daha güzele sevk etmek, daha üst kat derecelere onları ulaştırmak, daha üst kat cennetlere onların gitmesini sağlamak. Allah Teala'nın kanunları Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu standardı taşıyor. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın emirleri var. Bu emirleri yaptığımız takdirde mutluluğu olduğumuzu görürüz, yaşarız. Allah'ın emirleri yerine nefsimizin afetlerinin bizi göndermek istediği hedeflere gittiğimizde başkalarına kötü davranışlarda bulunuruz. O zaman biz derecat kaybedenlerden oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. O ölümünüzden sonra sonsuza kadar yaşayacaksınız. Neden bu yaşantı cehennem olsun sevgili kardeşlerim? Hepinize bizim naçizane tavsiyemiz, başka insanları kıracak, onları mutsuz edecek davranışlarda bulunmayın sevgili kardeşlerim. Tam aksine onları sevindirecek olan, onları mutlu edecek olan davranışlarla onlara ulaşın. Sizi seveceklerdir. Sizinle mutlu olacaklardır. Bu mutluluğu oluşturan siz olduğunuz için o kişi mutlu olurken siz derecat kazanacaksınız. Ya aksini yaparsanız, Başkalarına kötülük ederseniz, her yaptığınız kötülükte mutlaka derecat kaybedersiniz. Ve sonuç, kaybettiğiniz dereceler kazandığınızdan fazlaysa, gideceğiniz yer cennet olamaz sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dizaynı hakkıyla en güzel şekilde cevap veren, haksızlığı mükafat, haksızlığı cezasız bırakmayan bir özellik taşır. Onun için kim Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine insanlara kötü davranışlarda bulunuyorsa, onun kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa, gideceği yer cennet olamaz sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu büyük hakikati düşünün. Hedefiniz öyle bir şey olmalı ki başka insanlara sadece mutluluk versin ve onlar o mutluluğu yaşarken siz de derecat kazanın. Allah Teala hepiniz için bu hedefleri ortaya koymuş sevgili kardeşlerimiz. Seviniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Sual?
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Nefsimizi terbiye edebilmek için bir mürşide bağlanmamız gerekiyor mu muhterem efendimiz?
1: Gerekiyor. Kim böyle bir talepte bulunursa canını istediği kişiye gitmeyecek. Hacet namazını kılacak. Tabi evvela boy abdesti alacak. Hacet namazını kılacak. Ve mürşidini Allah'tan soracak. Birincide olması bile en geç üçüncüde Allah Teala o mürşidi mutlaka gösterir. Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşacak ve tabi olacak. Tabi olduğu andan itibaren ferahladığını, huzur içinde olduğunu görecek ve her geçen gün mutluluğu devam edecek şu anda. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Arz ediyorum muhterem efendimiz.
1: Allah razı olsun. Başlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
2: ve
1: Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht nur ve kılıç verilen Mehdi Resul'e emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Bu Allah Teala'nın hedefi böylece gerçekleşmiş oldu. Hepiniz için her zaman bir ömür boyu Allah'a dua etmek için hep hazırız sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Sual sormak isteyen var mı?
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz. İslam teslim demekse bugüne kadar öğrendiğimiz İslam'da neden sadece ibadetlerden bahsediliyor, teslim olmak ve bunun yolları verilmiyor? Bu konuda bize bilgi verebilir misiniz muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanların mutluluğunun devam etmesini istiyor, oluşmasını istiyor. Bir insan nefsinin afetlerini kontrol altına almaya ve o afetleri yok etmeye, en azından başlangıçta azaltmaya ve sonra da yok etmeye dayalı bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde. Her an insanlar ya derecat kazanır ya da kaybeder. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey nedir? Öldüğü zaman kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Böyle olursa ne olur? Kişinin gideceği yer cennet olur. Peki günahları fazlaysa ne olur? O zaman da gideceği yer cehennem olur sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey, insanların hepsinin kazandıkları derecenin kaybettikleri derecelerden fazla olması. İşte Allah-u Teala onun için diyor, zikir yapın diyor. Böyle zikrullahi ekber diyor. Zikir daha büyük bir ibadettir diyor. Bütün ibadetlerden daha büyük bir ibadettir. Neden? Çünkü sadece zikir insanları kaybettikleri şeylerden kazandıkları şeylere ulaştırır. Kaybettikleri dereceler fazla olan bütün insanların gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Kazandığı dereceler fazla olanların hepsi de cennete gireceklerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları var. Bu kanunların gerçekleşmesi mutlaka tahakkuk eder. Gerçekleşmemesi hiçbir şekilde tahakkuk etmez. Mutlaka Allah'ın kanunları gerçekleşir. Öyleyse Allah'ın kanunlarını bilen siz kardeşlerimiz başka insanlara anlatın bunu. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazla olursa gideceğiniz yerin cehennem olduğunu biliyor musunuz diye onlara ulaşın sevgili kardeşlerim. Hedefiniz hep en güzel olsun. Allah-u Teala'nın emirlerini en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışın inşallah. Evet, sual.
0: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Mürşit ne demektir? Kendi mürşidimizi seçme şansımız yok mu muhterem efendimiz?
1: Mürşit, irşad eden demek. İrşad etmek hem aydınlatma hem de Allah'a yaklaştırma demek. Kim nefsinin afetlerini temizlemeye başlamışsa, nefsinin kalbindeki afet azalmaya başlamışsa, o hedefe doğru yürüyor demektir. Bir insanın cennete girmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Kiramen Katibin melekleri, hayatınızın her saniyesini kontrol altında tutar ve kazandığınız bütün dereceleri kaydederlerken, pozitif istikamette kaydederlerken, kaybettiğiniz bütün dereceleri de negatif istikamette kaydederler. O kaybettiğiniz dereceler sizin derecat miktarınızın küçülmesini ifade eder. Kazandığınız derecelerde büyümesini. Allah-u Teala ister ki bütün insanlar kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olsun ve benim cennetime girsinler diye düşünür Allah-u Teala. Hedefi budur. İşte insanlar için gayret edilmesi lazım gelen hedef de budur. Bütün insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmek suretiyle kazandıkları dereceleri kaybettikleri derecelerden öteye taşımak imkanını her zaman sahibidirler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlara bunları anlatın. Bir problemleri varsa, sualleri varsa bize ulaşsınlar ya da size söylesinler, siz bize ulaşın. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtarmak hepinizin vazifesi. Eğer insanlar bilmiyorlarsa, kaybettikleri dereceler fazlaysa, ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle olmasını istemiyoruz Yüce Allah'ım. İstiyoruz ki Allah'ın emirlerini, Yüce Allah'ın emirlerini insanlar gerçekleştirsinler de kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden fazla olsun ve onların hepsi Allah'ın cennetine girsin. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Afyon Konferansı'ndan bir misafirimiz. Mürşide tabiyette el öpmek neden gerekli muhterem efendimiz?
1: Mürşide tabiyette el öpmek cereyanın geçmesi için önemli. Mürşidin cereyanının mutlaka müride geçmesi gerekiyor. Öyle ki o mürit de bir süre sonra irşat makamının sahibi olursa o da başkasına bu imkanı tahakkuk ettirecektir, sağlayacaktır. O da kendisinden sonra gelen insanları Allah'ın cennetine ulaşmak istikametinde ödüllendirecektir davranış biçimleriyle. Derece kazanmasına sebebiyet verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği ne? İnsan adı verilen bu mahluk, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk. İstiyor ki hepsi cennete girsin. Ama Allah-u Teala'nın bu isteği, Allah istese hepsini cennete alır. Ama o zaman haksızlık olur. Haklılığı gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala insanları emirleri yerine getirmek istikametinde vazifelendirmiş. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Mürşidine tabi olacak. Ruhunu ulaştıracak. Fizik bedenini ulaştıracak. Nefsini ulaştıracak. Mucize olacak. İradesini de Allah'a ulaştıracak. İradesini de kullanacak ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olacak. İşte istediğimiz şey o sevgili kardeşlerim. Bu konuşmalarımızı izleyen siz kardeşlerimiz, herkese anlatın. İslam'ın 5 şartı yetmez. Namaz kılmak da o insana derecat kazandırır. Oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de. Ama kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olmazsa insanlar Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirleri var. Bu emirlerin gerçekleştirilmesi asıldır. İşte böylece bütün insanlara bunu duyuruyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra hacet namazını kılın, mürşidinizi sorun. Allah'ın size ikinci veya üçüncü talebinizde mutlaka göstereceği mürşidinize veya onun sizin bulunduğunuz bölgede bulunan bir vekiline tabi olun. Tabi olduğunuz an ruhunuz vücudunuzu terk ederek Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve 7-8 aylık bir devrenin içinde normal standartlarda ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ve sizin nefsinizin kalbi de %51'lik bir temizliğe ulaşacaktır. Afetlerin %51'den fazlası yok edilecektir kalbinizden. İşte Allah-u Teala bu güzellikleri herkes için hazırlamış durumda sevgili kardeşlerim. Kimler size neler sorarsa siz de biriz gelin söyleyin, biz de onlara cevaplarını veririz, siz ulaştırırsınız. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir Konferansı'ndan bir misafirimiz, sahabenin ve Osmanlı'nın yaşadığı İslam ile günümüzde yaşanan İslam'ı karşılaştırabilir misiniz? Onlarda da İslam'ın 5 şartı var mıydı muhterem efendimiz?
1: Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu şartlar İslam'ın 5 şartı. Allah Teala istiyor ki ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edelim. İşte sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala'nın bizden istediği şey bu dizaynı oluşturuyor. O istiyor ki ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim edelim. İşte o zaman gerçek anlamda bir teslim ortaya çıkmıştır. Dinimizin adının neden İslam olduğu da bütün boyutlarıyla o zaman en güzel standartlarda yaşanır. O kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebildiği takdirde o kişi en güzelini yapıyor demektir. Her şey çok mu güzel der, yoksa bana mı öyle geliyor der. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Bugün insanlar en büyük hastalık olarak stres ve manevi rahatsızlıklardan muzdaripler. Bu durumdan kurtulmak için neler yapılabilir muhterem efendimiz?
1: Manevi negatif faktörlerden kurtulmak kişinin Allah'a dönüşüyle başlar. O İslam dininin standartlarında İslam teslim olan demek. Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmekle mükelleftir. Peki ya hepsini teslim edemezse cehenneme mi gider? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennet onundur. Mürşide tabiyet 2, ruhun Allah'a ulaşması 3, fizik bedenin teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhlis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti o kişiye kazandırır. Öyleyse her şey Allah'ın standartları içinde şekillenmiştir. Asırlardan beri bu gerçek tatbikat yürümektedir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adana konferansından bir misafirimiz. Hidayete sadece mürşit vasıtasıyla mı ulaşılır? Biz kendimiz hidayete eremez miyiz muhterem efendimiz?
1: Eremezsin evladım. Hidayete ulaşabilmek için mutlaka cereyanı alman lazım. O Allah-u Teala'dan Peygamber Efendimiz'e verilen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa gelen bütün mürşitlere birer birer ulaşan, mürşitlerden de diğer insanlara ulaşan şey hep aynıdır. Allah-u Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Ama Allah'a ruhumuzu ulaştırmışız. Cehenneme mi gideriz? Hayır, cennete gireriz. Fizik vücudumuzda, nefsimizde, irademizde hep daha üst kat, daha üst kat, daha üst kat cennetler söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ölen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Böylece ruhu da Allah'a ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaşmış olan kişi üçüncü kat cennete giriyor. Fizik bedenini teslim eden dördüncü kat cennete giriyor. Nefsini teslim eden beşinci kat cennete giriyor. Muhlis olan altıncı kat cennete giriyor. İradesini teslim eden yedinci kat cennete giriyor. Görüyorsunuz ki bu gelişim sırasında her sonraki gelen daha üst kat cennetlere girmek yetkisinin sahibi oluyor. Allah Teala ne istiyor? insanların hepsinin cennete girmesini. Ama insanların hepsi ne yazık ki cennete giremiyor. Birçok insan Allah'ın emirlerini yerine getirmeye gerek görmeden dünyada ot gibi bir hayat yaşıyor. Sonra ölüyor ve hedefe ulaşamadan ölüyor. Allah Teala'nın istediği şey bu istikamette açık ve kesin. Allah'ın emirlerini yerine getirsin ve bu muhtevayı aynı standartlarda yaşasın. Allah Teala istiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Elbette ruhunu da, fizik vücudunda, nefsini de, iradesini de Allah'a ulaştırmayı Allah Teala mutlaka emretmiş, uygun görmüş. İnsanların bunu yapması onun tarafından emrolunuyor. Emirlerin bir kısmını yerine getirebilen insanlar daha alt kat cennetlere girerken hepsini yerine getirenler cennetlerin en üstünde adın cennetlerine giriyor. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz bu devirde bir mürşide tabi olmak zorunlu mudur muhterem efendimiz?
1: Bu devirde de bundan sonraki bütün devirlerde de mutlak olarak gerekli. Hiç kimse bir mürşide ulaşıp tabi olmadan onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkamaz. Allah Teala ise bunu farz kılıyor. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeli, ruhu Allah'a doğru yola çıkmalı, sonra o ruh Allah'a ulaşmalı. Sonra fizik vücudunu teslim etmeli kişi, sonra nefsini teslim etmeli, sonra iradesini Allah'a teslim etmeli. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir insan birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah'a ulaştığı takdirde üçüncü kat cennet o kişi tarafından kazanılıyor. Sonra fizik vücudun teslimi dördüncü kat cennet, nefsin teslimi beşinci kat cennet, mulis olmak altıncı kat cennet, iradenin de Allah'a teslimi yedinci kat cennet. Öyleyse Allah Teala o cennetlere göre insanlara merdivenin basamaklarını vermiş. Adım adım insanlar tırmanıyorlar ve hedeflerine ulaşıyorlar. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. İbadetlerimi zaman zaman aksatıyorum. Tövbe alırsam da derslerimi çekemem diye korkuyorum. Ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Evladım, tövbe almanı Allah Teala farz kılıyor. İslam, adı üstünde İslam, teslim olan demek. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan ruhunu Allah'a teslim edemez. İşte bu Allah Teala'nın temel emri. İslam'sa, eğer o kişi Müslümansa, mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetinde. Ama ulaştıramazsa cehenneme mi gider? Allah'a ulaşmayı dilediyse birinci kat cennet. Mürşidine tabi ise ikinci kat cennet. Ruhunu Allah'a ulaştırdıysa üç, fizik vücudunu teslim ettiyse dört, nefsini teslim ettiyse beş, munis olduysa altı, iradesini Allah'a teslim ettikse yedinci kat cennete o kişi girer. Allah'ın kanunları bunlar sevgili kardeşlerim. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, hacet namazı kıldım ve henüz mürşidimi göremedim. Ne yapmam gerekiyor muhterem efendimiz?
1: Tekrar tekrar kılacaksın evladım. Ta ki mürşidini görene kadar. Unutma, bu namazın kılınması, Allah Teala'dan bu talepte bulunmak mutlaka boy abdestinin alınmasıyladır. Boy abdestini almadan kişi böyle bir talepte bulunursa neticeyi alamazsa hiç şaşmasın. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerine devam eden bir insan kötü alışkanlıklarından nasıl kurtulabilir muhterem efendimiz?
1: Anlaşılamadı, tekrar söyle.
0: Emredersiniz muhterem efendimiz. Allah'a ulaşmayı dileyip görevlerine devam eden bir insan kötü alışkanlıklarından nasıl kurtulabilir muhterem efendimiz?
1: Bununla kurtulur. Başka yapacağı bir şey yok. Bunları gerçekleştirdikçe adım adım zikirlerini de arttıracaktır. Zikrin arttırılması son derece önemli bir konu. Arttırdıkça nefsinin kalbindeki afetler o kadar azalmış olacaktır. Nefsin afetlerinin azalmasının sebebi afetlerin vücudu adım adım terk etmeleri. O da ancak zikirle mümkündür. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Gaziantep konferansından bir misafirimiz. Benim mürşidim rahmetli oldu. Şimdi ne yapmalıyım? Sizden de tövbe alabilir miyim muhterem efendimiz?
1: Benden tövbe alabilirsin evladım ama oradaki bir vazifeliğe ulaşman ve tabi olman da şart. Çünkü cereyanı alman lazım. Ben buradayken sen oradayken ben sana cereyanı veremem. Hiçbir zaman böyle bir şey mümkün olmaz. Ama oradaki bir kardeşimize, tövbe veren kardeşimize ulaşıp da tabi olursan cereyanı alırsın ve ruhun da hemen Allah'a doğru yola çıkar. Daha bunu yapar yapmaz ilk adımı atmışındır, ruhun yola çıkmıştır. 7-8 aylık bir devrenin içinde de mutlaka Allah Teala görevlerini yaparsan senin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Malatya konferansından bir misafirimiz. Bu 5 şartı yerine getiren kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir muhterem efendimiz?
1: Hayır, Allah'a ulaşmayı dilemek ayrı bir konu. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumun sana ulaşmasını diliyorum. Yardım et Yüce Allah'ım, ruhumu sana ulaştırabileyim. Bu tarzda bir talebi olması lazım kişinin. Bu talebin mutlaka gerçekleşmesi lazım. Ve yeter mi? Hayır, yetmez. O kişinin mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olması lazım. Veya mürşit vekiline, kendi bulunduğu yerde bulunan bir mürşidin bir vekili varsa, tövbe vermeye yetkiliyse ona ulaşıp ona tabi olması gene yeterlidir. Ruhu mutlaka tabiyetten sonra vücudunu terk edecektir ve süre 7-8 aylık bir süredir. Bu 7-8 aylık bir sürede o kişinin de ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'nın söz vermesi de sözünü tutmaması hiçbir şekilde mümkün olamaz. O Allah her şeye kadirdir ve söylediği mutlaka onun tarafından gerçekleştirilir. Allah razı olsun.
0: Allah'tan razı olsun muhterem efendimiz. Mersin konferansı bir misafirimiz. Bahsettiğiniz ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşiyor. Yoksa yaşarken de bunu gerçekleştirmek mümkün mü muhterem efendimiz?
1: Evladım işte ermiş evliya diyorlar ya, ermiş evliya denilen kişi ruhu Allah'a ermiş, hayattayken ermiş. Mesela şu anda seninle böyle birisi konuşuyor. Şöyle bana dikkatle bak bakalım. Gözlerim çakmak çakmak mı? Sana böyle neşeli mi bakıyorum? Her şey çok mu güzel görünüyor gözüme? Neler düşünüyorsun sevgili kardeşim? Ne oldu? Sessizlik oldu. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Çok ama çok. Allah razı olsun. Evet, sualler.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kırklareli konferansından bir misafirimiz. Allah'ı zikretmek için belirli bir mekanın olması gerekiyor mu muhterem efendimiz?
1: Ne, anlayamadım. Allah'ı?
0: Allah'ı zikretmek için belirli bir mekanın olması gerekiyor mu muhterem efendimiz?
1: Allah'ı hissetmek için belirli bir mekanın olması gerekiyor mu? Yani mekan demekle neyi kastediyor ki? Bir evin mi, bir odanın mı? Hayır, gerekmiyor böyle bir şey düşünüyorsa. Allah-u Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama göre Allah-u Teala da insanları hedeflerine ulaştırmak için yardıma her zaman hazırdır. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemeden cennete girmemiz mümkün değil mi muhterem efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dilemeden insanların cennete girmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın kanununda şu var. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Bu hedefe ulaşmak için mürşidine ulaşan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim eder. Dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eden beşinci kat cennetin. Muhlis olan altıncı kat cennetin. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Kanun böyle sevgili kardeşlerim. Bu kanun hiç değişmemiştir. Asırlardan beri değişmesi de tabiatıyla mümkün değildir. Çünkü bu Allah'ın kanunudur. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara konferansından bir misafirimiz. Hocalar bize İslam'ın 5 şartını yerine getir. Senden imanlısı olmaz. Hepsini yapamasan da cehennemde cezasını çeken sonra nasıl olsa cennete gidersin diyorlar. Bunlar bizi kurtarmaya yetmiyor mu muhterem efendimiz?
1: Demek ki cehennemden çıkıp cennete gitmek var ha? Kim demiş acaba bunu? Cehennemden çıkıp da cennete gideceğimizi kim söylüyor?
0: Muhterem efendimiz, misafirimiz sualinde hocalar bunları yerine getir diye bahsediyor muhterem efendimiz.
1: Elbette yerine getir diyecek. Benim sualim o değil. Sualimin cevabı var mı? Herhangi bir üçkağıtçı size böyle bir şey yutturmuş olabilir mi? Tamam, devam edelim inşallah sevgili kardeşlerimiz. Allah razı olsun.
0: Emredersiniz muhterem efendimiz. Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman konferansından bir misafirimiz. Tasavvufa giren bir kişi nasıl davranılmalıdır ve yolunun doğru olduğunu nasıl anlar muhterem efendimiz?
1: Allah Teala'nın yolunda olan kişinin zaten mutlaka bir mürşide tabiyeti gerekir. O tabiyetini hangi mürşitten almışsa bütün bilgileri ondan alabilecek olan imkanın artık sahibidir. Böyle bir şey bütün insanlar için açık sevgili kardeşlerim. Zaten bir mürşide tabi olmadıkça o kişinin ermiş evliya olması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Mürşide tabi olduğu anda ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte bu kişi, onun adı ermiş evliyadır. Ermiş evliya olmak mutlaka bu standardı yaşamakla mümkündür. Yoksa kişi ermiş evliya olamaz. Ermiş evliya demek ruhu vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yola çıkmış, 7-8 ayda bütün gök katlarını aşmış, Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ruhu yer almış. Böyle bir şey söz konusu olursa, kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah-u Teala sevgili kardeşlerimiz o kişi için ermiş evliya diyor. Ermiş evliya nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Denizli konferansından bir misafirimiz, bizim günah ya da sevap kazanmamızda diğer insanların sorumluluğu var mıdır muhterem efendimiz?
1: Allah-u Teala'nın bu konudaki stratejisi kişinin kendi yaptıklarıyla hedefe ulaşmasıdır. Kişi kendi gayretiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek, bunun gereklerini gerçekleştirerek zikrini artıracak, mürşidine tabi olacak, mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacak, 7-8 aylık bir devrenin sonunda ancak ruh Allah'a ulaşacak ve kişi ermiş evliya olacak. Sevgili kardeşlerim, hepsinin ayrı bir zaman parçası var. Hepsinin ayrı bir hedefi var. Ama İslam teslim olan demektir. Bir kişi ben İslam'ım diyorsa ona bunu sorun. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini Allah'a teslim ettin? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda İslam standartlarının içine girmiştir. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. O, eğer yoluna devam ederse ve devam ettikçe kazançları olacak tabii. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennete kadar o kişinin yolu vardır. Ama birinci kat cennete bile ulaşsa kişi, öldükten sonra onun gideceği yer cennettir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü kat cennete. Fizik vücudunu teslim eden dördüncü kat cennete, nefsini teslim eden beşinci kat cennete, muhlis olan altıncı kat cennete, iradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennete giriyor. Ve cennetler bu kadar. Yedi tane cennet. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa konferansından bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemenin bir duası var mıdır? Varsa nasıl yapabiliriz muhterem efendimiz?
1: Tabii ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştırmanı diliyorum Yüce Allah'ım. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ama bunu hacet namazını alıp hacet namazının neticesinde söylemesi lazım. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, aile içerisindeki ufak tartışmalarda birbirimize nasıl davranmalıyız? Birbirimizi üzmek ve kırmak günah mıdır muhterem efendimiz?
1: Bir insanın başka birisini üzmesi ve kırması her zaman günahtır sevgili kardeşlerim. Hiç kimsenin buna hakkı yoktur. Eğer o insan bir cezaya çarptırılacaksa, onu cezaya çarptıran Allah'tır. O mutlaka yerini bulacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları rahatsız etmek, onlara kötü davranmak hiçbirimizin hakkı değil. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Kırklareli konferansından bir misafirimiz. Henüz tırda almamış birisi Allah zikrini yapabilir mi? Bunun bir sayısı var mıdır muhterem efendimiz?
1: Herkes Allah zikrini yapar. Sayısı içinde herkes dilediği kadar yapar. Ve önemli olan bu ifade tahakkuk mevkiine girdiği zaman, yapılmaya başladığından itibaren kişi mutluluğu yaşıyor mu? İşte yaşayabiliyorsa o zaman o kişi gerçekten kalpten bir talebin sahibidir. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan konferansından bir misafirimiz. Her İslami inanca sahip olan insan ölmeden önce bir mürşide tabi olmak zorunda mıdır muhterem efendimiz?
1: Hiç kimsenin ruhu o kişi mürşidine tabi olmazsa vücudundan çıkarak Allah'a ulaşmaz. Allah'ın indinde ise ermiş evliya, ermiş olan kişi normal bir insandan daima ötededir, üstündür. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Fizik bedenimizi teslim etmemizi istiyor. Nefsimizi teslim etmemizi istiyor. İrademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor. Her biri ayrı bir cennetin işaretini taşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyip dönen bir kişi birinci kat cennete giriyorsa, mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor ve ruhu vücudundan ayrılıyor. Ruh Allah'a ulaşırsa üçüncü kat cennet, fizik bedenin teslimi 4, nefsin teslimi 5, muhdis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cenneti sağlıyor kişiye. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun. Muhterem Efendimiz, Bulgaristan konferansından bir misafirimiz, İslam ülkelerinde ve dünyada yaşanan kaos azalmıyor, aksine artıyor. Neden birlik ve beraberlik sağlanamıyor muhterem Efendimiz?
1: Birlik, beraberlik sağlanamıyor. Çünkü insanların çoğu artık Allah ile yan yana, can cana bir hedefi düşünmüyor. Ve bu insanlar için büyük bir kayıp sevgili kardeşlerim. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Ve Allah onlara mutlaka yardım edecektir. Çünkü ifade şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse kişi bunu yaparsa Allah Teala mutlaka ona yardım eder ve ruhunu Allah'a ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyip gören bir kişi birinci kat cennete girerken, mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennete giriyor. Fizik vücudun teslimi 4. kat cennet, nefsin teslimi 5. kat cennet, muhdis olmak 6. kat cennet, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. kat cennet. Zaten cennetlerde 7 tane. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Bir izleyicimiz, daha önce yaşamış birçok evliya biliyoruz. Bu evliyaların da mürşitleri var mıydı? Mürşide bağlanmadan evliya olmak mümkün mü muhterem Efendimiz?
1: Mürşide bağlanmadan evliya olmak mümkün değil evladım. Mutlaka bir mürşide tabi olmak şart. Hiç kimse normal standartlar içinde bir mürşide bağlanmadan bu hedefe ulaşamaz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Balıkesir konferansından bir misafirimiz. Henüz mürşidi olmayan bir kişiye tavsiyeleriniz nelerdir muhterem Efendimiz?
1: Boy abdestini alması, hacet namazını kılması ve mürşidini Allah'tan sorması. Sonra da o Allah'ın kendisine gösterdiği ulaşabileceği yerde olan o mürşide ulaşıp tabi olması. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Gaziantep konferansından bir misafirimiz. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bizlere açıklayabilir misiniz muhterem Efendimiz?
1: Ne kadar enteresan bir sonuç değil mi sevgili kardeşlerim? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini ister sesle Allah Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek, ister sessiz diye tekrar etmek. Hatta kişi içinden de yapabilir bunu. Ama bu ikisi en güzeli. Bir tanesini bunun yapmak söz konusu. Bir insanın Allah Teala'nın emrini yerine getirebilmesi dinimizin adına bağlanmış. Ne diyor dinimizin adına? İslam. İslam

0: geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek duanızı diliyor. Hürmet ve hasretle gül kokan o mübarek ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz. Eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
1: Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Ana Dergah programı. İmam İskender Ali Mir Hazretleri Nur TV ekranlarında. Ana Dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor.
1: Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mir Hazretleri'nin farklı senelere ait sohbetlerinden kesitler.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha hamdolsun ki bir aradayız. Sizlere bu akşam kaza ve kaderden bahsetmek istiyorum. Emani bilgiler sebebiyle kaza ve kader kavramları öyle karmaşık bir hale getirilmiş ki insanların bu işin içinden çıkması aşağı yukarı artık mümkün değil. Bir şey anlatılıyor, onun tam tersinin de mümkün olduğu gibi bir netice çıkıyor ortaya anlatmalardan. Ve bunu o anlatımı yapana söylediğiniz zaman kişi kızıyor. Ama söylediği de yanlış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yanlışların yerine doğruları ikame etmek. Biz onunla vazifeliyiz. Öyleyse bu akşam sizlerle kaza nedir, kader nedir konusunu Allah-u Teala'nın açıklaması hudutları içerisinde onun direktifleri istikametinde inşallah ele alalım.

yapacağız. Öyleyse kaza nedir? Lügat manası itibariyle kaza bir hususu gerçekleştirmek anlamına geliyor. İfa etmek anlamına geliyor. Uygulamak anlamına geliyor. Kaza işlemlerinin hepsi bizim kendi irademizin mahsulüdür. Hangi olayı kendi irademizle bilerek, isteyerek o işi yapmak üzere yola çıkıp da gerçekleştirmişsek, o bizim için bir kazadır. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz, oluşturduğumuz, bizim fiilimizin neticesinde vücuda gelen bir olgu, o olgu bizim için kazadır. Onu kaza etmişizdir. Kaza kelimesi ayrı ayrı anlamlarda kullanılır. Mesela bir otobüs kazası dediğimiz zaman elde olmayan sebeplerle, yanlışlıkla iki tane vasıtanın biri otobüs olmak üzere birbiriyle çarpışması hali, dikkatsizlik veya başka sebeplerle bir kazaya sebebiyet verilmiştir. Yani iki taraf da böyle bir kazanın olmasını istemiyorlar. Ama dikkatsizlikle veya tedbirsizlikle bir kaza oluşmuş. İradelerin bir payı yok. Kaza bizim dilimizde bu istikamette kullanılır. Otobüs kazası, araba kazası, vapur kazası, uçak kazası filan dediğimiz zaman hep olay budur. Kaza olmasını istemiyor, iradeler bunu vücuda getirmiyor. Ama olay vücut buluyor. İradelerin dışında bir olay vücut buluyor. Bir uçağın içine bomba yerleştirilmiş, bomba havadayken patlamış, uçak berhava olmuş. Bu bir kaza değildir. Bu bir uçak kazası falan değildir. Bu bir teşebbüstür ve o teşebbüsün neticesinde de iradi bir şekilde bir fiilin vücuda gelmesidir. Uçağın havada infilak ettirilmesidir. Neticede birçok canların kaybedilmesidir. Burada kasıt vardır. Öyleyse o türde Türkçemizdeki kazanın söz konusu olmadığı bir olaydır bu. Birisi bir başkasını öldürmeyi planlıyor ve traktörüyle çıkıyor yoluna ve arabasıyla hızla geçmekte olan kişiyle öyle bir kaza süsü vererek öyle bir olay vücuda getiriyor ki arabanın içindeki kişi ölüyor. Traktördeki kişi de üçüncü defa teşebbüs ettiği bu olayın neticesinde bir yara almadan kurtuluyor. Ve mahkemelerin sonunda Türkçedeki kaza anlamında bir kazanın olduğu neticesine varılıyor. O olayı yakından hatırlıyoruz. Yakın bir dostumuzu kaybetmiştik. O söylediğimiz türde bir kaza değildir. Bir cinayet teşebbüsüdür ve başarıyla sonuçlanmıştır. Ama ispat edilmesi mümkün olmadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Türkçedeki anlamıyla kaza başka şey, Kur'an'daki anlamıyla kaza başka şey. Eğer söz konusu olan Kur'ansa, Kur'an'daki kaza bizim bilerek, isteyerek vücuda getirdiğimiz her şeydir. Otobüs kazasıyla, tren kazasıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkçe'de kaza kaymakamlıkların mıntıkası içindeki
yerleşme birimi türüne verilen isimdir aynı zamanda. Ve Türkçe'de hala kullanılmakta olan kaza kelimesi yargı anlamına da kullanılır. Öyleyse kuvvetler dengesi teşrii kuvvet, kanun koyma kuvvetidir. Kazai kuvvet, adaleti yerine getirme kuvvetidir. Ve icraî kuvvet de onların uygulamaya konması halidir. Öyleyse idari sistemde bu üç faktör birbirinden ayrıdır. Kazai kuvvet, teşrii kuvvet ve icraî kuvvet. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki kaza ise bunların hepsinin dışında Kur'an asıllı bir kelimedir. Ve orada kaza dediğimiz zaman gerçekleştirmek anlamı vardır. İradi kuvvetin bir semeresi, bir sonucu. İrade istemiştir bir şeyi gerçekleştirmeyi ve kişi onu gerçekleştirmiştir ve olay kaza edilmiştir. Dini tatbikatta da namazın kılınmasıyla kazası ayrı ayrı manalara gelir. Ama yanlış bir tatbikat söz konusudur. Zamanında kılamadığınız bir namazı o namazdan sonra kılmadığınız haline kaza denir. Tatbikat böyledir. Oysa ki kaza onu gerçekleştirmek anlamına gelir. Kadı kelimesi de kaza kelimesinden geliyor. Mahkemenin verdiği kararın neticesi onun kaza edilmesidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de kaza kelimesini bizim irademizle uyguladığımız fiiller olarak değerlendiriyoruz. Kaza ve kader mefhumları eğer karşılıklı gelmişse, yan yana gelmişse, birisi kaderi, irademiz dışındaki olayları, birisi kazayı, irademiz içindeki olayları temsil eder. Öyleyse Kur'an'ın gerçek anlamında Allah-u Teala'nın söylediği fiil, namazın sonradan kılınması hali, onun sonradan gerçekleştirilmesidir. Öyleyse kaza ve kader kelimelerini beraber kullandığınız zaman birisi iradi yapınızın sonuçlandırdığı bir olgu, ikincisi iradenizin dışında size tesir eden bir olay. Öyleyse kader nedir? İki irade söz konusu olacak kaderde. İradelerden birisi diğeri üzerinde bir tesir icra edecek. Kendi iradesinin dışında diğer iradenin vücuda getirdiği olay sebebiyle tesir alan taraf için bu olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren başka birisinin üzerinde bir tesir icra eden kişi için ise olay kaza edilmiştir. Onun iradesiyle gerçekleştirilmiştir. Öyleyse kaza ile kaderi birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindesiniz. Kur'an-ı Kerim'de asli mefhumlara ulaşabilmek için mefhumların merkezindeki Allah-u Teala'nın temel idesine, temel açıklama standardına, Kur'an'ın özünde olan
dizayna dayalı olarak açıklamayı getirdiğiniz zaman şunu görürsünüz. Kaderde bir irade başka bir iradeye bir tesir icra etmiştir ve ikinci iradenin tesir almasına rağmen o olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Bu olay o kişi için kaderdir. Böyle bir dizaynda olayları dikkatle değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Kader kelimesi, takdir kelimesi aynı kökten geliyor. Mukadder kelimesi, öyleyse Allah-u Teala'nın takdir ettiği herhangi bir olay, onu Allah-u Teala'nın vücuda getirmesi, vücuda getirdiği kişi için bir kaderdir. Allah takdirin sahibidir. Biliyorsunuz ki konumuz, kaza ve kader konusu irade ile ilgili. Öyleyse iradi yapıya baktığımız zaman üç çeşit irade görüyoruz. İlahi irade, külli irade ve cüz'i irade, kişisel irade. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Bizatihi Allah'ın iradesi. Külli irade Allah'ın kainatı idare etmek üzere yarattığı her zerreyle ilgilenen bir ilahi kompütürü ihata eder. Kainatı her zerresiyle kontrolü altında tutan bir muhteşem idari dizayn. Bu sünnetullah adını da alır, külli irade adını da alır. Yani Allah'ın iradesinin dışında kalan Allah irade Allah'ın iradesi, ilahi irade devreye girmeden onun kainatı idare etmek için kullandığı, vücuda getirdiği ilahi kompütürün kainatın her zerresini kontrolü altında tutması, her an her şeyin üzerinde kontrol mekanizmasını tatbik etmesi ve sistemleri ard ardına işletmesi, kesintisiz, mükemmel bir sistemler zinciri. İşte bu sünnetullah'tır. Bu Allah'ın vücuda getirdiği ilahi kompütürdür. Ama Allah'ın iradesi kompütürü vücuda getirmiştir. Ve ona neler yapması lazım geldiğini Allah irade etmiştir. Ve öyle bir statüde kainat idare edilmekte. Her yağmur tanesi gökten yere düşene kadar kontrol altında iniyor. Başka bir yağmur tanesiyle birleşmiyor. Ona bir hassa onunla beraber gelerek hizmet ediyor. Bu sünnetullahın bir parçası. Yağmurların yağması, karın yağması, bir buğday tanesini toprağa ektiğiniz zaman toprak ananın onu bir fabrika gibi değerlendirmesi, çatlatması, kök salması, gövde vücuda getirmesi ve gövdede başak oluşması, her biri sünnetullah'ın ayrı bir hedefidir. Kainattaki her zerre Allah'ın sünnetullah'ının İlahi kompütürünün tesiri altındadır. Öyleyse üç iradeden bahsediyoruz. Cüz'i irade,
kişisel irade, ferde ait, bizlere ait olan irade, Allah'ın bizlere verdiği irade, yani kötülüklere karşı onları işlememe konusundaki gayretimizi oluşturan yapı. Kuvvet, nefsin afetlerine karşı onlara hakim olmak konusunda kullandığımız kuvvet, irade. Bu pozitif istikamette bir şey ve adına irade deniyor. Negatif istikamette bir sistemin adının irade olması söz konusu değil. O nefsimizdeki inat afeti. Öyleyse iradi yapı Allah'ın emirlerini nefsin afetleri üzerinde ısrar ederek, onları zorlayarak yaptıran kuvvetin adıdır. İrade istemek anlamına geliyor. İstemek ve vücuda getirmek için gayret sarf etmek. İradi yapının sonucu o sarf edilen gayretin sonucudur. Başarı kazanılmıştır veya kazanılmamıştır. Ama kişi iradesiyle zorlamıştır konuya ulaşmak için, elinden gelen gayreti göstermiştir, başarmıştır ya da başaramamıştır. İrade devreye girmiştir. Aklın emrinde, ruhun hasletlerinin istikametinde kullanılan gücün adı. Şeytanın emrinde, nefsin afetlerinin yardımcısı, o bir güç odağıdır. Adı inattır. Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını yapmak isteyen, emrettikleri şeyleri asla gerçekleştirmek istemeyen, iradenin tazyikine rağmen bunu ısrarla devam ettiren güç. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç iradeden birisi bir başka irade üzerinde tesir icra edecek. İnsanoğlu ilahi iradeye tesir edebilir mi? Edebilir. Yalvararak, yakararak, Allah-u Teala'dan talepte bulunarak, Allah'ın ilahi iradesini kendisi hakkında bir hedefe yönlendirmek için gayret eder. Allah-u Teala kabul ettiği takdirde sonuç geçerlidir, etmeyebilir. O zaman o hedefe kişi ulaşamaz. Ama kişi talep etmiştir, Allah-u Teala da kabul etmiştir. O zaman ilahi irade bir hususu vücuda getirmek için yardımcı olmuştur kuluna. Barbaros Ayettin Paşa'nın Preveze Deniz Zaferi'ni kazanmasında Allah-u Teala'nın yardımı olmuş mudur? İlahi irade sünnetullahı külli iradeyi Osmanlı donanmasının kazanması için devreye sokmuştur. Rüzgarlar Osmanlı donanmasının arkasından esmeye başlamıştır ikindiden sonra. Allah sünnetullahı devreye sokarak Osmanlı donanmasının rüzgarı arkadan almasını sağlamıştır. İlahi irade ve külli irade devreye girmiştir. Öyleyse konumuz kaza ve kader. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayları ihata eder. Pozitif istikamette de geçerli olabilir. Negatif istikamette de geçerli olabilir. Yani kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylarda biz insanlar, Allah'ın birer kulu olan biz insanlar derecat kaybedebiliriz veya kazanabiliriz. Unutmayın ki bütün hayatınız derecat sistemine bağlanmıştır. Yani her hareketinizde, her davranışınızla mahkeme-i kübradasınız. Her şeyiniz saniye saniye kaydolunuyor. Allah-u Teala'nın o muhteşem dizaynıyla üç boyutlu olarak
düşünceleriniz de kaydolunuyor, fiiliyatınız da kaydolunuyor. Ve o kaydolunan sistemlere baktığımız zaman kıyamet günü orada doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımızı göreceğiz üç boyutlu olarak ve her saniyesinde kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler net olarak görünerek. Öyleyse neden bahsettim? Kaybettiğimiz ve kazandığımız dereceler dedim. Kaybettiğimiz ve kazandığımız derecelerin bizim irademizle oluşması söz konusu olabilir. Kaybettiğimiz derecelerin başka bir iradeyle oluşması söz konusu olamaz. Kazandığımız derecelerin başka birinin iradesiyle oluşması söz konusu olabilir. Ve kader de başka bir iradenin bize bir tesir icra etmesi, bizim üzerimizde bir olay vücuda getirmesi ama bu olayda bizim bir dahlimizin olmaması halidir. Öyleyse kazanın kaderden temel farkı nedir? Bizim kaza ettiğimiz fiillerde biz derecat kazanabiliriz ama kaybedebiliriz de. Bizim için bir olay kaza edilmiştir, vücuda getirilmiştir. Bu olay sebebiyle derecat kaybetmişizdir. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bir olay sebebiyle ve başka bir olay sebebiyle de derecat kazanmışızdır. Her ikisinde de bizim iradi yapımızın dahli var. İradi yapımızla olaya girmişiz ve kazanmışız. Derecat veya kaybetmişiz. İkisi de mümkün. Peki ya başka bir irade bize tesir ediyorsa? Onun tesiriyle bir olay yaşamışsak, derecat kaybetmişsek veya kazanmışsak diye bitirebiliyor muyuz cümleyi? Bitiremiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Başka bir irade sebebiyle derecat kazanmışsak diyebiliyoruz da başka bir irade sebebiyle derecat kaybetmişsek diyemiyoruz. Çünkü bir irade başka bir iradeye tesir etmek suretiyle ikinci iradenin derecat kaybetmesine medar olamaz, sebebiyet veremez. Böyle bir olay mümkün değildir Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre. Öyleyse ne demek istiyoruz? İster bu irade, yani tesir eden irade, ilahi irade olsun, birinci alternatif. İster bu irade, külli irade olsun, sünnetullah olsun, ikinci alternatif. İster bu irade cüz'i irade, kişisel irade olsun, bu iradelerin hangisi olursa olsun bir kişi üzerine tesir edip de o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet vermez, vermesi mümkün değildir. Öyleyse kazayla kaderin ayrıldığı en kesin nokta burasıdır. Kaza kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olaylar dizisidir. Ve bu olaylarda biz yanlış da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Yani şer de işleyebiliriz, hayır da işleyebiliriz. Günaha da girebiliriz, sevap da kazanabiliriz. Seyyiat da işleyebiliriz, hasenat da işleyebiliriz. Kendi irademizle bu üç tane isim verilen sistem, hayır ve şer, seyyiat ve hasenat, günah ve sevap, üç ayrı açıdan kaybedilen dereceleri ve kazanılan dereceleri ifade eder. Bizim irademizle yaptığımız davranışlar
Bunların ikisini de sağlayabilir. Bun bizim irademizde yapılan bu dizaynın sonunda vücuda gelen kazançlar da kaderler de bizim irademizin mahsulüdür. Hepsinin adı kazadır. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olayların bütünü kaza ile, kaza kelimesiyle ifade edilir. Peki kader nedir? Bir başka iradenin bize tesir etmesi, bizde bir tesir oluşturması ve bunun neticesinde eğer bu tesir bize bir zarar vermişse bizim derecat kazanmamızla sonuçlanan bu olay bir kaderdir. Başka bir kişi, bir cüz'i irade, bir kişisel irade bizim üzerimize bir tesir vücuda getiriyor. Bize bir zarar veriyor kişi. O zaman zararı veren taraf derecat kaybeder. Ve kul hakkı doğmuştur. Zarar veren kişinin amel defterine, rakamlı kitabına veya hologram filmine, üçü de aynı şeydir. Üç boyutlu olarak kıyamet günü seyredeceğimiz hayat filmimiz. Oraya bize zarar veren kişinin amel defterinde negatif rakam yazılır. Yani nakıs rakam yazılır. Yani eksi rakam yazılır. O işlediği suçun, bize zarar ika eden suçun mahiyeti kıyamet günü bize verilecek olan mizanda ne kadar derecelik bir cürüm ifade ediyorsa kişinin amel defterine o kadar derecat kaydı o an anında yapılır. Allah hesabı çabuk görendir, seri görendir ifadesi bununla alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, anında başka birine zarar veren bir irade, bir iradi tasarrufta bulunmuştur, bir olguyu vücuda getirmiştir, bir fiili kaza etmiştir, bir kişiye karşı bir fiil işlemiştir. Bunun müsebbibi o kişidir. Bu kaza ettiği, vücuda getirdiği fiil sebebiyle de derecat kaybetmiştir. Hayat filmine nakıs dereceler yazılmıştır. Ama kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı sebebiyle zarar verilen kişiye, kişinin amel defterine, hayat filmine, zarar verenin yani zalimin kaybettiği derecatın aynı kazandığı derecat olarak kaydedilir. Zarar veren irade, iradi yapının sahibine, onun hayat filminde Allah-u Teala'nın kiramen katibin meleklerinin elindeki mizanın yazdığı derecat negatiftir. Zarar verdiği kişinin amel defterine yazılan derecat pozitiftir. Birisi eksi, birisi artı. Yani birisi nakıs, birisi zâid. Neden? Kul hakkı doğmuştur. Mazlumun amel defterine kul hakkı gereğince mutlaka pozitif derecat kaydedilir. Ve anında olay biter. Allah-u Teala'nın mahkeme-i kübrası görevini tamamlamıştır. Bir fiile karşı bir derecat kaybı ve üzerinde tesir oluşan kişinin aynı miktardaki derecatı kazanması ve fiille derecelerin birbirini karşılaması ve sona erdirmesi. Olay burada tamamlanıyor. Sıfırlanıyor. Zarar ika eden kişi Kur'an'da zalim adını alır. Zalim
işlediğin fiile paralel bir değerde derecat kaybeder. Mazlum kendisine yapılan zarar mukabilinde aynı seviyede bir derecat kazancıyla onun da amel defteri sıfırlanır. Her ikisinde de fiile karşılık amelle, fiile karşılık derecatla olay tamamlanmıştır, sıfırlanmıştır. Ama burada daha ötedeki bir sonuç alınabilir, daha ötede alınabilir bir sonuç tamamlanmamıştır. Eğer o kişi, kendisine zarar verilen kişi, diğer taraftan intikam almak sevdasına düşerse ve bunu gerçekleştirirse, kendisine yapılan fiilin aynını o da ötekine tatbik ederse, bunu kendisi de tatbik etse, bir başka kuvvette onun yapılması için yardımcı olsa, neticeyi oluştursa, zarar gelen kişi aynı zararı kendisine zarar verene ika ettiği zaman kazandığı derecat kadar, zarar aynı miktardaysa kazandığı derecat kadar derecat kaybeder. Başlangıçta zarar veren kişi ise bu sefer zarar görmüştür ve bu sefer o mazlum durumundadır. Kendisine zarar veren kişi zalim durumundadır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada fiiliyat da eşittir, derecat da eşittir. Birinci taraf, karşı tarafa, ikinci tarafa zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Ama ikinci olayda kendisi de aynı zarara uğramıştır ve derecat kazanmıştır. Dereceler birbirine eşittir. Derecat açısından olay eşitlikle tamamlanmıştır. Fiiliyat da birbirine eşittir. Fiiliyat açısından da olay tamamlanmıştır. Her iki halde de her şey merkezindedir. Netice sıfırdır. Kazançlar ve kayıplar derecat açısından birbirine eşittir. Ve zararla fayda, o da birbirine eşittir. Birinci tarafta. İkinci tarafta ne olmuştur? İkinci taraf, yani başlangıçta mazlum durumunda olan kişi, intikam aldığı için, kendisine ika edilen fiili aynen iade ettiği için, fiilleri zarar görme ve zarar verme işlemleri birbirine eşit olmuştur. Fiiliyatta sonuç sıfırlanmıştır. Derecelere gelince, kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de sıfırlanmıştır. İntikam aldığı anda kazandığı derecat kadar dereceyi kaybetmiştir. Dereceleri de sıfırlanmıştır. İşte böyle bir olayda bir kişi bir başkasına zarar verdiği zaman bu bir kaderdir ikinci kişi için. O olay tersine döndüğü zaman birinci kişi için de kader oluşur. Birinci olayda zalim olan kişi ikinci olayda mazlum durumuna ulaşmıştır. Birinci olayda mazlum olan kişi ikinci olayda zalim durumuna ulaşmıştır, dönüşmüştür. Onun durumu artık mazlum değil, zalim hüviyeti gösterir. Öyleyse görülüyor ki kader müessesesi etrafımızdaki insanların derecat kazanmasına sebebiyet verebiliyor. Ama derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Ne zaman başkasına zarar verirsek biz derecat kaybediyoruz, karşımızdaki kişi derecat kazanıyor. Ama ne zaman başkalarına bir iyilikte bulunursak,
onların hoşuna gidecek bir şey yaparsak, onlara bir mal verirsek, para verirsek, onların memnun olacağı bir davranış biçimde bulunursak, biz bunu yaptığımız için derecat kazanıyoruz. Ama karşımızdaki kişi, bizim ona sağladığımız, iradi yapımızda sağladığımız, razı olduğumuz bir faydayı aldığı zaman, ondan faydalandığı zaman derecat kaybetmez. Sadece faydayı yaşar. Öyleyse biz insanların kader standartları içinde başkalarına uyguladığımız bütün fiiller sadece iki tane cephe gösterir. Bir, onlara zarar vermişizdir. İki, onlara bir fayda sağlamışızdır. Bir, onları üzen bir olayı vücuda getirmişizdir. İki, sevindiren bir olayı vücuda getirmişizdir. Onları üzen bir olayda biz derecat kaybederiz, onlar derecat kazanırlar. Sevindiren bir olayda ise biz derecat kazanırız ama onlar derecat kaybetmezler. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesine yaptığı fiiller sebebiyle sebep olamaz. Yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin cehenneme gitmesini sağlayamaz. Bu Kur'an hükümleri muhacesinde mümkün değildir. Öyleyse hayır da şer de Allah'tandır sözü kehennem yekündür. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hayır Allah'tandır. Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Neden olamaz? Allah'ın iradesinin adı ilahi iradedir. İlahi irade bizim üzerimizde bize zarar veren bir olayı vücuda getirdi. Bundan derecat kazanır mıyız? Burada bir garanti yoktur. Allah-u Teala sünnetullah ile bize bir zarar verdi. Tarlamızdaki ekine yıldırım isabet etti. Veya dolu yağdı. Veya sel bastı. Zarara uğradık. Sünnetullah bize bu zararı verdi diye derecat kazanır mıyız? Bu konuda kesin bir hüküm yok. Ama başka bir irade, bir cüz'i irade bize zarar verdiği takdirde mutlaka derecat kazanırız. Çünkü ikimiz de kuluz. Kullar arasında bir işlem tahakkuk etmiştir. Bir cüz'i irade bir başkasına zarar vermiştir. Bu zarar verme müessesesi kul için geçerlidir. Ve taraflardan biri derecat kaybedecektir, zalim. Kul hakkı doğduğu için mazlum derecat kazanacaktır. Cüz'i iradelerin birbirine tesirinde olay bu şekli alır. Şimdi ilahi iradenin bize bir fayda sağladığını düşünelim. Bundan derecat kaybeder miyiz? Nasıl bir cüz'i irade bize bir fayda sağladığı zaman derecat kaybetmiyorsak, Allah'ın da bize bir fayda kazanması halinde de derecat kaybetmeyiz. Zarar vermesi halinde de derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Ve sadece iki olayı yaşayabiliriz Allah'ın iradesiyle. Allah bize bir fayda sağlar, sevineceğimiz bir olay vücuda getirir kader olarak bizim üzerimizde. Seviniriz ama derecat kaybetmeyiz. Zararda ise derecat kaybetmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Bir cüz'i irade bize bir zarar verseydi, derecat kaybetmek şöyle dursun, derecat kazanacaktık. Öyleyse ilahi irade sebebiyle derecat kaybetmemiz, yani şerre ulaşmamız hiçbir şekilde mümkün değildir. Şer, bir insanın derecat kaybetmesi halidir. İster
adına şer deyin, ister adına seyyiat deyin, ister adına günah deyin, olayların hepsinde siz kendi iradenizle bunları yapabilirsiniz ve bunun için derecat kaybedebilirsiniz. Kaybettiğiniz bütün dereceler sizin kaza ettiğiniz, sizin vücuda getirdiğiniz fiilleriniz sebebiyledir. Namazınızı vaktinde kılmazsınız ve iradenizi kullanmışsınızdır bu konuda. Kılmadığınız için derecat kaybedersiniz. Kıldığınız zaman tekrar derecat kazanırsınız. Birine bir kötülük ilka ettiğiniz zaman gene derecat kaybedersiniz. Bu da sizin fiilinizin sonucudur. Öyleyse bir insan sadece ve sadece kendi fiilleri sebebiyle derecat kaybedebilir. Hiç kimse başka birine şer ulaştıramaz. Başka birinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Cüz'i bir irade, bir başka cüz'i iradeye tesir ettiği zaman bu tesir negatifse karşı tarafa derecat kazandırır otomatik olarak. Ama ne yaparsa yapsın, ne ilahi irade, ne sünnetullah, ne cüz'i irade, hiçbir başka iradenin derecat kaybetmesine, yani şerre ulaşmasına müsaade, şerre ulaşmasına imkan veremez. Sebep olamaz. Allah'ın koyduğu kanunlar, bu kanunlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Amentü şerhindeki hayır da şer de Allah'tandır ifadesinin mutlaka değişmesi asıldır. Hayır Allah'tandır ama şer Allah'tan olamaz. Hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Şer oluşması Allah'ın aksiyonu sebebiyle mümkün değildir. Peki Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bir ayet-i kerimesi var. Diyor ki Allah Teala, onlar başlarına bir güzel olay geldiği zaman bu bizdendir derler. Başlarına Habibim, onlar başlarına senin yüzünden bir güzel olay vücuda gelirse onun kendilerinden olduğunu söylerler. Başlarına onların üzülecekleri bir olay gelirse, senin sebebinle oluşmuş bir olay olarak düşünüp senin yüzünden bu şer başımıza geldi derler. Habibim de ki, her ikisi de Allah'tandır. Bu ayet-i kerimeyi şerrin Allah'tan geleceği istikametinde bir vasıta olarak kullanmayı isteyenler var. Sevgili kardeşlerim, söz konusu olan orada Allah değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sebebiyet verdiği herhangi bir olaydan o insanlar, münafıklar üzülebilirler de sevinebilirler de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları hüsniyetle yapmıştır ama o kişinin o olay karşısında ne düşüneceğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilemez. Ve konunun can alıcı noktasına geliyorum. Biz insanlar, bir olay bizi sevindirirse bu hayırdır diye düşünürüz. Bir olay bizi üzerse bu da şerdir diye düşünürüz. Oysa ki öyle değildir. Bir olay bize derecat kaybettirirse o şerdir, derecat kazandırırsa bir hayırdır. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kıtal,
sizin hoşunuza gitmese de, size kerih görünse de, o üzerinize farzdır. Öyle olaylar vardır ki, sizin hoşunuza gider ama o olay bir şerdir. Öyle olaylar vardır ki, siz onu kerih görürsünüz, hoşlanmazsınız ama onlar, o olay bir hayırdır. Allah Teala ne demek istiyor burada? Olayların hayır veya şer olduğu sizin sevinmenize veya üzülmenize göre değerlendirilmez diyor Allah Teala. Hayır size derecat kazandıran olaylardır. Şer size derecat kaybettiren olaylardır. Şimdi bu çerçeveden meseleye bakıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyelim ki sahabenin arasında olan zaten bir münafığa onu üzecek olan bir davranışta bulunmuş olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna sebebiyet verdi ya, bu şerdir diyor adam, münafık, ve sen yaptın bana bunu diyor. Neden? Onu üzecek bir olay olmuş bu. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı kendisinden yapabilir mi? Yapamaz. Ona bu olayı yaptıran emrinde olduğu Allah'ın iradesidir. Ne demek istiyoruz? Habibim diyor Allah Teala, o taşı attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Habibim diyor, orada Akabe'de ağacın altında sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elini öptüler orada tabi olurken. Ama biz senin bütün vücuduna tecelli ediyorduk. O sırada eline de tecelli ediyorduk tabiatıyla. Ve onların öptükleri el senin elindi. Ama aynı zamanda bizim de tecellimiz söz konusu olduğu için bizim de elimiz hüviyetindeydi diyor Allah-u Teala. Ne diyor Allah Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim konuşturduklarımızı konuşur. O kendiliğinden bir şey yapmaz. Sadece yaptırdıklarımızı yapar. Diyor ki Resullerimizin kendi yapacakları şeyi seçme hakkı yoktur. Resullerinden Allah Teala'nın huzur namazının imamları için söylediği bu söz, bu sebeple onlar yaptıklarından sorumlu değillerdir ifadesiyle tamamlanıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın iradesiyle bir fiil yapıyor. Bu yaptığı fiil, işlev bir münafıkın canını sıkıyor, huzursuz oluyor ve diyor ki bu bir şerdir beni üzdüğüne göre ve bu sendendir diyor. Allah Teala diyor ki ona söyle ki onun şer dediği olay senden değildir, bizdendir diyor. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olayı vücuda getirmişse ve Allah'ın iradesi onu o işi yapmaya götürmüşse, Allah'ın iradesi altında, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın iradesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kumanda etmesiyle o olay vücuda gelmişse, o olayı yapan kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem midir? Yoksa onu iradi yapısıyla kontrol altında tutan ve o anda olayı ona işleten Allah mıdır? Elbette Allah'tır. Onun için Allah Teala de ki diyor, her ikisi de Allah'tandır. Şimdi bir olayı irdeledik sadece. Olaylardan birinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir münafıkın üzülmesini temin eden bir olay yapmış. Üzülmesine sebebiyet veren bir olayı vücuda getirmiş. O getirmemiş.
Allah vücuda getirmiş. Onun için bu sendendir dedikleri zaman biz bu olay bizim canımızı sıktı, üzdü bizi, bu bir şerdir ve bu sendendir diyor münafık. Allah Teala da diyor ki ona söyle ki hayır, o senden değildir. Sen onu bizim irademizle vücuda getirdin. Biz yaptırdık sana olayı. Bu Allah'tandır. Şimdi madalyonun öbür tarafına bakalım. Ne diyorlar? Onların hoşuna giden bir olay vücuda geldiği zaman bu bizdendir diyorlar diyor. Hangi olay? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir olay ika ediyor. Onların üzerinde bir tesir vücuda getiriyor. Ve güzel bir sonuç. Bu bizdendir diyorlar. Allah Teala diyor ki bu da onlardan değil diyor. Bu da Allah'tandır. Yani eğer bu işlemi sen yaptın da onların hoşuna gittiyse, bunu yapan sensen, onu sen yapmadın. Onu biz sana yaptırdık. Öyleyse onların hoşuna giden bu olay da bizdendir, yani Allah'tandır. Onlara öyle söyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altında, münafıklar üzerine vücuda getirdiği bütün olaylarda ona o olayı vücuda getiren, yaptıran Allah. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı bir olayla bir münafık sevinse de bu sendendir dese, bu senden değil benim kendimdendir dese, gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği bir olayla bir münafık üzülse de bu sendendir dese, ne o olay Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir, sallallahu aleyhi ve sellem'dendir, ne de o münafıktandır. Olayların ikisine de sebebiyet veren görünüşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama realitede Allah'tır. Allah onu söylüyor o ayet-i kerimede. Onlara de ki diyor, o sizi sevindiren olayda, o sizi üzen olayda benim tarafımdan yapıldı görünür size ama aslında o olayı vücuda getiren ben değilim. Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, anlaşıldı mı olay acaba? Allah-u Teala öylesine güzel ifade etmiş ki hayran olmamak mümkün değil. O Allah'tır. Öyleyse muhtevayı öğrendiğimiz zaman Allah-u Teala'nın neden her ikisi de Allah'tandır dediği, onları sevindiren olaylar, onlara göre sevindikleri için hayır olan, üzüldükleri için şer olan olayların ikisi de senin tarafından vücuda getirildiğine göre ve o olayı görünüşte sen yapmış olmana rağmen aslında biz sana yaptırdığımıza göre, onları sevindiren olaylarda onların hayır olarak gördüğü, onları üzen olaylarda onların şer olarak gördüğü, her ikisi de Allah'tandır diyor Peygamber Efendimiz'e. Allah-u Teala onlara de ki her ikisi de Allah'tandır diyor. Ama aslında olayların muhtevasında Kur'an hükümleri son derece net bir tablo veriyor. Hayır Allah'tan olabilir. Kulun, başka bir kulun bize zarar vermesinden de oluşabilir. Ama şer Allah'tan olamaz. Allah'ın herhangi bir fiili sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse oradaki insanların bu sendendir diyerek üzüldükleri olay aslında kendi dizaynları içinde tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sebebiyet verdiği ve onları üzen bir olay onlara derecat kaybettiremez. Şer olması mümkün değildir.
Sonuç böylece aydınlanmış oluyor. Şer

der diyorsunuz ama bu yanlış diyor Allah-u Teala. Buna bakmaz diyor benim hayrım ve şerrim, şerrim. Hayır sizi sevindiren olaylar değildir. Hayır size derecat kazandıran olaylardır. Şer sizi üzen olaylar değildir. Size derecat kaybettiren olaylardır. Benim kanunum böyle diyor Allah-u Teala. Münafıklarsa, olaylar kendilerini sevindiriyorsa, bu bizdendir diyorlar, bu hayırdır. Olaylar kendisini üzüyorsa, bu şerdir diyorlar, bu sendendir diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Halbuki, birinci olayı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuda getirmiş, ikinci olayı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuda getirmiş, ama birinde üzülmüşler, birinde sevinmişler. Sevindiklerine bizdendir diyorlar, bu hayırdır. Sen görünüyorsun devrede ama diyorlar aslında bu bizdendir. Biz buna sevindik. Ama aslında her ikisini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vücuda getirmiş. Ona da tasarruf eden Allah-u Teala olduğuna göre Allah-u Teala diyor ki onlara söyle, her ikisi de Allah'tandır. Sevgili kardeşlerim, olayların arkasındaki mahiyet farklarına dikkat edin. Olayın mahiyeti, arkasındaki gerçek anlam, Kur'an'ın anlamıdır. Şimdi bu noktadan hareketle baktığımız zaman, Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir olayın bize derecat kaybettirmesi mümkün olmadığı gibi, sünnetullahın vücuda getirdiği bir olayın da bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Başka bir cüz'i iradenin vücuda getirdiği herhangi bir olayın da, olay ne olursa olsun, bize derecat kaybettirmesi mümkün değil. Derecat kaybettiğimiz olaylar kader sebebiyle oluşamaz. Bu Kur'an'a göre mümkün değildir. Ama kader sebebiyle derecat kazanabiliriz. Kim bize karşı bizi zarar dide edecek olan bir faaliyette bulunursa, bize bir zarar ika ederse, bu zarar sebebiyle o kişi derecat kaybeder ama biz derecat kazanırız. Otomatik bir işlemdir bu. Kul hakkı doğmuştur. Böyle olacaktır sonuç. Biz başka bir irade sebebiyle derecat kazanabiliyoruz. Ama başka bir irade sebebiyle derecat kaybedemiyoruz. İradenin mahiyeti bu üç iradeden hangisini ihata ederse etsin, derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse hayır yani derecat kazandırıcı işlemler Allah'tan olabilir. Ama şer Allah'tan olmaz. Allah'ın vücuda getirdiği herhangi bir işlem sebebiyle derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Bu bizi nereye götürür? Son derecede önemli bir noktaya götürür. Kaza ile kaderin birbirinden ayrıldığı en önemli noktaya götürür. Hiç kimse başka birinin fiili yüzünden cehenneme giremez. Neden öyle? Çünkü cehenneme girmemiz kaybettiğimiz derecelere bağlıdır. Kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazla olmadıkça cehenneme girmemiz mümkün değildir. Allah'ın kanunu bu kanun. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. İşte Allah Teala'nın Müminin Suresi'nin 103. ayet-i kerimesi. Kimin sevap tartıları hafifse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Sevap tartıları kazandığımız dereceler, günah tartıları kaybettiğimiz dereceler. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa veya kazandığı dereceler azsa, ikisi de aynı manaya gelir,
onun gidiyor.

yer cehennemdir. Öyleyse sadece kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan insanlar cehenneme girer. Yani cehenneme girenin temel sebebi kaybettiğimiz derecelerdir. Bu dereceleri hiç kimse başkası sebebiyle kaybedemez. Öyleyse insanları cehenneme götüren onların kaza ettikleri olaylardır. Bizatihi onların vücuda getirdiği olaylardır. Kader sebebiyle hiç kimsenin cehenneme gitmesi mümkün değildir. Biz şeytan sebebiyle cehenneme gidiyoruz diyen kişi yanılıyor. Şeytan ona telkinde bulunmuştur. O da o telkine kapılarak günahı işlemiş, derecatı kaybetmiştir. Şeytan hiç kimseye derecat kaybettiremez. Çünkü şeytan o kişinin fiilini işlemek yetkisinin sahibi değildir. Sadece kişiye tesir eder. O tesiri sebebiyle onu günaha teşvik ettiği için derecat kaybedecektir iblis. Ama o kişinin kaybettiği derecenin, derecatın bizatihi şeytan sahibi olamaz. Sebep olmuştur. Fiili işleyen şeytan değildir. Fiili işlemesine amir olan şeytandır. Ama fiili kişi işlemedikçe o derecatı kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse kim cehenneme girecekse, cehenneme girenler bilin ki sadece kendi amelleri sebebiyle, kendi işledikleri yanlış fiiller, hatalı fiiller, derecat kaybettiren fiiller sebebiyle cehenneme gitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görülüyor ki kader müessesesinde derecat kaybetmemiz mümkün değil. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse kader sebebiyle, başka birinin işlediği bir fiil sebebiyle cehenneme gitmez. Derecat kaybedemez. Peki böyle bir durumda Allah-u Teala'nın hayır ve şer kavramlarına bakış açısının arkasında kaderin veya kazanın yattığını görüyoruz. Öyleyse kaderin temel özelliği, kaderde iki tane iradenin mevcudiyetidir. Bir irade ikinci bir iradeye zarar ika ediyor. Ve böyle bir olay kaderdir. Bir insan kendisinin dahli olmadığı ama üzerinde tesir oluşturacak bir olayı yaşarsa, bu tesir oluşturan da başka bir irade ise, bir cüz'i irade ise, o zaman bu kişi bu üzüldüğü olay sebebiyle derecat kazanır. Ama başka birinin herhangi bir fiili kendisine ulaştırdığı, kendisine tesir eden herhangi bir fiili, yani kaderi sebebiyle derecat kaybedemez. Peki ama Allah Teala diyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman her fiilimizde kaderin bir payı var manası çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, adına kader dediğiniz şey mutlaka iki tane iradeyi gerektirir. Bir tesir eden irade, bir tesir alan irade ve bir de sonuç.

Böyle bir dizaynda iki kişi olduğu, iki irade olduğu kesindir. Ve bu gerçek anlamda bir kaderdir. Tam bir kader olgusudur. Şimdi bu kader olgusunun dizaynına baktığımız zaman burada mutlaka iki kişi görüyoruz. Bir kişi bir başkasını öldürüyor, bir başkasına kötü davranıyor, bir başkasına iyi davranıyor. Her biri bir kader oluşturuyor. Peki Allah Teala her şeyi bir kaderle vücuda getirdiğine göre ikinci bir kişi olmadan da bizim kendi yaptıklarımız ve ulaştığımız sonuçlar bir kader oluşturabilir mi? Burada kader kelimesini değil de nasip kelimesini kullanmamız daha uygun. Amacımızla ulaştığımız sonucun birbirine eşit olması veya olmaması söz konusu. Öğrenciler imtihana giriyorlar. Sınıfı geçmek isteyenlerin niyeti sınıfı geçmek. Bu maksatla imtihana giren talebelerin bir kısmı geçiyor, bir kısmı geçemiyor, sınıfta kalıyor. O dersten kalıyor. Peki öğrenci imtihana girmiş, çalışmış veya çalışmamış. Eğer otomatik sistemler bir hakkın bir incelemeyle doğru not vermişlerse çocuğa ve çocuk o dersten kalmışsa, onun dışındaki bir irade bir sonucu oluşturuyor. Ama bu sonuç adaletle vücuda gelmişse bir üçüncü kişi yok demektir. Bu öğrenci imtihanı kazanmak üzere imtihana girmiştir ama imtihanı başaramamıştır ve sınıfta kalmıştır. Başka bir irade devreye girip de onun notunu kırmamıştır. Kazandığı notun altında bir not vermemiştir ona. Kazanması lazım gelen notun altından bir not vermemiştir. Adalet yerini bulmuştur. Kişi hak ettiği dereceyi almıştır ve sınıfta kalmıştır. Şimdi bu kişinin niyeti neydi? O dersten geçmekti bu öğrencinin niyeti. Nasibi ne oldu? O dersten kalmak oldu. Öyleyse burada niyetle nasip birbirine paralel bir seyir takip etmedi. Arkasında ne var? Kişinin liyakatindeki eksiklik. İmtihanı başarabilecek olan yapıya sahip olmadan sınıfı geçmek konusunda ya da o imtihandan geçmek konusunda imtihana girdi. Ama müktesebatı buna müsait değil. Sahip olduğu yetenekler sınıfta kalmasına ya da o dersten kalmasına sadece ulaştı. Geçmesine yeterli dereceyi alamadı. Başka birisinin bunda bir dahli var mı? Hayır, yok. Yani söylediğimiz standartlarda gerçek anlamda çocuğun hakkı buysa, sınıfta kalacak, o dersten kalacak bir not almışsa ve kalmışsa, burada başka birisinin dahli yok. Sadece bir irade, çocuğun kendi iradesi, çalışmış, çabalamış kendi ölçüleri içinde, imtihana girmiş ve kalmış. Bu onun nasibidir. Ve niyeti sınıf geçmek olduğu halde veya o imtihanda başarmak olduğu halde nasibi kalmak olmuştur. Neden? Kişinin sınıfı geçebilecek olan liyakate sahip olmadığını görüyoruz. Eğer hedefine ulaşacak olan liyakatin sahibi değilse kişi
o zaman niyetiyle nasibi birbirine eşit olmaz, başarı kazanamaz kişi. Peki sınıfı geçenler nasıl geçiyorlar? Onlar o liyakatin sahipleri. Suallerin cevaplarını vermişler, müktesebatlarında olan bir standart içerisinde geçerli not almışlar. Öyleyse onların niyetleriyle nasipleri aynı. Niyetleri sınıf geçmek veya dersi geçmek, nasipleri de dersi geçmek. Öyleyse bunlar nasiplerine ulaşmışlardır. Ama diğerleri nasiplerine ulaşamamıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Niyetle nasibin dengelenmesi kişinin liyakatine bağlıdır. Öyleyse nasip bir nevi kader kabul edilebilir. İkinci bir kişi devreye girmediği sürece. Peki çocuklar imtihana girdiler, notlar alındı. Bir çocuk geçecek not almadığı halde notu değerlendiren kişi devreye girdi, çocuğun notunu yükseltti ve çocuk sınıfı geçti. Bu çocuğun niyetiyle nasibi birbirine eşit oldu. Öyleyse bu bir niyet ve nasip meselesi midir? Hayır, değildir. Bu bir kaderdir. Bu başka bir iradenin devreye girmesi sebebiyle tam bir kader olayıdır. Burada çocuğun imtihana girmesi sırasındaki muktesebatı o dersi geçmesine yetmiyor. Başka bir irade devreye giriyor ve hak etmediği halde çocuğu o dersten başarılı gösteriyor. İşte çocuğun dışındaki bu irade devreye girip de bu liyakat seviyesinin ötesinde bir notu çocuğa vererek ona sınıfı geçirttiyse burada bir nasip söz konusu değildir. Burada bir kader söz konusudur. Başka bir irade devreye girmiştir. Nasip olsaydı başka bir irade devreye girmeyecekti ve adalet yerini o şekilde bulacaktı. Peki bir başka alternatif düşünelim. Çocuk geçecek not almış ama öğretmen çocuğun notunu çocuğa karşı duyduğu şahsi bir kin sebebiyle, bir başka sebeple kırmış, sınıf geçecek olduğu halde, o dersten geçecek olduğu halde sınıf, o dersten bırakmış çocuğu. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda çocuk sınıfta kalır. Çocuk o dersten kalır. Eğer kalırsa çocuğun niyetiyle nasibi gene birbirine uymamıştır. Çocuk geçmeyi hak ettiği halde notları kırıldığı için o dersten kalmıştır. Bu da bir kaderdir. Başka bir irade devreye girmiştir. Çocuğun bunda hiçbir suyu taksiri yoktur. Bir tesiri de yoktur. Başka bir irade çocuğun üzerinde bir sonuç oluşturmuştur. Bu sonucun oluşması kaderdir. Öyleyse kader müessesesinde mutlaka iki tane irade söz konusu. Bir, tesir gören kişinin iradesi. İki, ona tesir eden irade. Öyleyse nasip söz konusuysa ve kişi tek başınaysa, başka bir irade devrede değilse,
Bu nasip sebebiyle kişi derecat kazanabilir de, derecat kaybedebilir de. Başka bir kişi yoksa, sadece bir kişi varsa, o kişi, mesela onun gene bir talebi olduğunu düşünelim, muktesebatı sınıfı geçmeye müsait değil, o nottan geçmeye müsait değil, ama çocuk kopya çekiyor, kopya çekiyor ve geçer notu alıyor. Ne olmuştur? Çocuğun niyeti sınıf geçmektir, nasibi de sınıf geçmektir. Ya da o dersten geçmektir, nasibi de geçmektir. Öyleyse niyetle nasip birbirine eşit oldu. Ama bu onun bir hakkın kazandığı bir sonuç değildir. Buradaki nasip onun derecat kaybetmesine sebebiyet verecek olan bir nasiptir. Sevgili kardeşlerim, kader sebebiyle insanlar derecat kaybedemez. Yani bir öğretmenin çocuğun, sınıfta kalacak olan bir çocuğun notunu yükselterek ona sınıf geçirmesi halinde o öğretmen derecat kaybeder bir haksızlığı oluşturduğu için. Ama o teklif çocuktan gelmediyse, böyle bir şeyi çocuk kendi iradesiyle talep etmediyse, o zaman belki çocuğun haberi bile olmayacaktır böyle bir şeyden. Bu sebeple çocuğun böyle bir olaydan derecat kaybetmesi söz konusu değildir. Bu bapta demek ki niyetle nasip arasındaki ilişkide başka bir irade devreye girmediği cihetle kişinin derecat kaybetmesi de söz konusu olabilir, derecat kazanması da söz konusu olabilir. Bir şeyi elde etmek için meşru olmayan vasıtalar kullanan kişi bundan derecat kaybeder. Nasibine, niyetime nasibi birbirine eşit olur ama derecat kaybederek o noktaya ulaşmıştır. Demek ki nasip, niyetle nasip arasındaki ilişkilerde derecat kaybetmek söz konusudur. Ama kaderde hiçbir zaman derecat kaybedemezsiniz. Eğer başka birisi sizin üzerinizde bir tesir vücuda getirecekse, bu tesir vücuda gelmişse, tesir sizi sevindiren bir tesir de olsa, sizi üzen bir tesir de olsa, ondan derecat kaybedemezsiniz. Kaderin sonucuyla görüyorsunuz ki nasibin sonucu aynı değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, isteyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki kim başkasının hidayetine sebebiyet verirse onların kazandığı derecelerden size de yazılır. Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse onların kaybettiği derecelerden ona da yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse başkası sebebiyle derecat kaybedebiliyoruz diyen birisi çıkarsa burada, hayır, başkası sebebiyle derecat kaybetmiyorsunuz, kendiniz sebebiyle derecat kaybediyorsunuz. Çünkü siz o kişinin dalalette kalmasına sebebiyet vermişsiniz. Fiilinizin sonucunda o kişi kendi yaptığı aksiyon sebebiyle derecat kaybetmiştir. Siz ona tesir ettiğiniz için o kişi derecat kaybetmemiştir. O tesirin sonucunda kendi iradesiyle
bir fiil ika etmiştir. Sizin fiiliniz değildir o. Sizin yaptığınız şey ona bir tesirse, o kişi o tesirin altında kendisi bir fiil işlemedikçe derecat kaybedemez. Öyleyse bir kişinin Allah'ın yoluna girmesine mani olan birisi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ama o kişi dalalette kaldıysa, dalalette kalmasının kaybettiği derecelerinden birazı da onu dalalette bırakan kişiye verilir. O kişinin bizatihi kaybettiği derecelerden, yani kaybettiği dereceleri kaybetmesi lazım gelen fiiliyle dengededir. O kişi kendi iradesiyle dalalette kalmıştır ve gideceği yer cehennemdir. Başka birinin tesiri altında veya değil, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiştir. Öyleyse bu Allah'ın yoluna girmemek iki şekilde demek ki vücuda gelebiliyor. Bir, kişi kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmiyor, başka birisinin tesiri altında değil. Kimseye sormamış, etmemiş ama Allah'ın yoluna da girmemiş, gideceği yer cehennem. Üzerinde hiçbir tesir oluşmamış kişinin. Bu kişi cehenneme gidecektir. Ve başka birisi de bu konuda bir suçlu veya suçsuz hüviyete giremez, böyle de gösterilemez. Şimdi ikinci bir kişi düşünelim. Bu kişi gitmiş, tanıdığı birçok alime sormuş. Demiş ki, diyorlar ki, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeliymiş. Dilemezse gideceği yer cehennemmiş ve ben de bunlara inanmıyorum. Sen bu konuda ne söylüyorsun? O da diyorsa ki, hayır kardeşim, bunlar yalan söylüyorlar. Öyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'de de bu konuda hiçbir bilgi yok. Bu insanlar atıp tutuyorlar, yalan söylüyorlar ve insanlara hiç onların yapmak istemedikleri şeyleri yaptırmak istiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de nenin nesiymiş? Eski köye yeni adet. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Böyle demişse ve o adamda güvendiği birisinin, bir din aleminin, bir profesörün kendisine bunu söylemesi sebebiyle Allah'ın yoluna girmediyse o kişi cehenneme gidecektir. Cehenneme gitmesinin arkasında da o kişi vardır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kim başkasının dalaletine sebebiyet vermişse onun kaybettiği derecelerden ona da veririz diyor. Öyleyse başka birisine kötülük eden kişi de başka birisi sebebiyle derecat kaybedebiliyormuş. İşte buradaki inceliğe dikkat edin. O kişi ondan işittiği o sözlere rağmen kendisine düşen görevi yapsaydı, tahkik etseydi doğruyu yakalayacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğini kesin şekilde görecek, ikna olacaktı ve Allah'a ulaşmayı dileyecekti ve kendisini kurtaracaktı. Öyleyse diğer kişinin telkinine kapılması sebebiyle cehennemlik olmamıştır. O telkini değerlendirmemesi ve
doğruyu araştırıp bulmaması sebebiyle cehenneme gitmiştir. Yani telkinler bir insanın derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Bu açıdan eğer Allah'a ulaşmayan kişi derecat kaybediyorsa, gideceği yer cehennemse, bunun arkasında yatan sebep kendisine bu telkini yapan kişi değildir. O telkine inanıp da kendine düşeni yapmamasıdır. Kendi fiiliyatının eksikliğidir. Öyleyse arada büyük bir fark var. Şimdi insanlar var, Allah'ın emirleriyle karşı karşıya. Allah Teala diyor ki namaz kılın. Kişi kılmıyor. Birisi de ona demiş ki namaz kılmasan da çok önemli bir şey değil. Derecat kaybetmezsin. Yalan söylemiş. Bu kişi de bu sebeple namazı kılmamış. Ne yapmış kişi? Derecat kaybetmiş namazlarını kılmadığı için. Bunu beni falanca bu yola teşvik etti de bu yüzden namazlarımı kılmıyorum diye bir tevhile götürebilir mi kişi? Götüremez. Kendi iradesiyle namazlarını kılmıyorsa sorumluluk tamamen kendisine aittir. Öyleyse dikkat edin. Başkalarının bize olan tesirleri değil önemli olan. Bizim işlediğimiz, bizatihi işlediğimiz fiiller, sadece onlar bize derecat kaybettirebilir. Hangi tesirin altına girersek girelim, ona ait olan fiili işlemediğimiz sürece biz derecat kaybetmeyiz. Yani irademizi bize derecat kaybettirecek bir fiili bizatihi işleyecek bir hüviyette devreye sokmazsak, iradi yapımız bize derecat kaybettirebileceğimiz bir fiili işletmezse, işletmediği sürece derecat kaybedemeyiz. Kaybetmemiz mümkün değildir. Öyleyse dikkat edin sözüme ki sadece bizim kaza ettiğimiz fiiller bize derecat kaybettirebilir. Düşünce sistemimiz değil. Fiiliyata döktüğümüz şeyler ve kendi irademizle yaptığımız şeyler. Bir tesir altında da olsak, başka birinin sözlerine kansak da bu günahı işlesek, kendi irademizle yaptığımız için derecat kaybederiz. Başka kimseyi dinlemeden kendi irademizle bilerek bir günah işlemişsek gene bundan sorumlu olan biziz. Gene derecat kaybederiz. Sonuçta şuraya ulaşıyoruz. Bize derecat kaybettiren bütün fiiller bizim kaza ettiğimiz, bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz fiiller sebebiyledir. İster devreye başkalarının yardımı girsin, bizi o hedefe yönlendirmek istesinler, ister böyle bir olay olmasın, biz kendi irademizle o fiili işlemedikçe, bize derecat kaybettiren fiili işlemedikçe, biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse Allah Teala niçin akıl vermiş bize? Başkalarının yaptıkları telkinlerin bizim üzerimizde tesir icra etmemesi için mahkeme kabiliyeti vermiş Allah Teala. İnceleme görevi vermiş bize. Ve kabahati bir çırpıda falanca bana böyle böyle şeyler söyledi. Ben de ona inandım, bu suçu işledim. Demek bizi derecat kaybetmekten kurtarmaz.
kendi irademizle işlediğimiz her günahın karşılığında, Allah'ın her yasak ettiği fiili işlediğimizde veya Allah'ın emrettiği bir fiili onun zamanı içerisinde gerçekleştirmememiz halinde devamlı derecat kaybederiz ve bunları hiç kimseye de yükleyemeyiz. Allah Teala bizden her zaman emirlere itaatimizi, yasak ettiği fiilleri de asla işlemememizi ister. Kim Allah'ın emrini yerine getirmezse derecat kaybeder, yasak ettiği fiili işlerse gene derecat kaybeder. Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yer son derece açık. Bize derecat kaybettiren fiiller sadece kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz kendi fiillerimize dayalıdır. O fiilleri, telkinler ne olursa olsun işlememeyi başarırsak derecat kaybetmeyiz. Hiç kimse telkin etmeden işlesek de gene derecat kaybederiz. Başkalarının telkinleriyle işlesek de gene derecat kaybederiz. O bize telkinde bulunan şeytan veya başka insanlar bizim yaptıklarımızdan sorumlu değillerdir. Marifet bizim o negatif telkinlerden etkilenmememiz ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemememizdir. Öyleyse işliyorsak, kendi irademiz devreye girmişse ve bize derecat kaybettirici fiiller işlemişsek, ister emirlerin çiğnenmesi istikametinde, ister yasakların çiğnenmesi istikametinde, bize derecat kaybettiren fiilleri biz kendi irademizle işlemişsek, o zaman bu derecatı biz kaybederiz. Önemli olan kendi irademizle yaptığımız hatalar. Onun için Allah Teala kiramen katibin meleklerine hayat filmimizde düşüncelerimizi de çektirmiş. Ne düşünerek ne yapmışız? Başka birisi bize tesir etmiş ama kendi düşüncemizle o fiili işlemişiz. İşlemememiz lazım gelen fiili işlemişiz. Biz işlemişiz. Kendi irademizle işlemişiz. Hayat filmimizdeki düşünce platformunda o fiili bilerek, isteyerek işlediğimiz kesin. Öyleyse bunda mutlaka derecat kaybederiz. Hiç kimse kendi fiilleriyle, düşünceleriyle bizim üzerimize vücuda getirdiği herhangi bir fiille bize derecat kaybettiremez. Sadece kendi irademizle bilerek işlediğimiz fiillerde derecat kaybederiz. Hangi standartlar içinde olursak olalım mutlaka derecat kaybederiz. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili başkasının telkiniyle ya da kendi irademiz, kendi düşünce platformumuzda karar vererek işleyelim, her ikisinde de derecat kaybederiz. Derecat kaybetmemizin sebebi o fiili kendi irademizle işlememizdir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kader ve kaza birbirinden tamamen ayrı iki mefhumdur ki birisi bize derecat kaybettirebilir, ikincisi bize derecat kaybettiremez. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kaza sebebiyle herkes derecat kaybedebilir. Sevgili kardeşlerim, hangi olay kazadır? Hangi olay kaderdir? Hadi gelin bir araştırmasına çıkalım beraberce.
Ölüm nedir? Ölüm bir kaderdir. Kim ölürse, hangi şartlar içinde ölürse ölsün, o ölüm o kişi için bir kaderdir. Kişi Boğaz Köprüsü'nden aşağı atlıyor ama ölmüyor. Niyeti intihar. Ölmek için atmış kendisini ama ölmüyor. Allah Teala ölümü uygun görmedikçe ölmüyor. Öyleyse kişinin niyeti, kişinin aksiyonu buna yetmez. Allah Teala ölüm konusunda destur vermedikçe o kişi ölemez. Öyleyse bütün ölümler bir kaderdir. İntihar sebebiyle olmuş, adam ipi boğazına sarmış, asmış kendisini, ip kopmuş, adam düşmüş aşağı, ölmüyor. Boğulmak için atlıyor aşağı, ölmüyor. Tabanca sıkıyor beynine, buradan giren kurşun öbür taraftan çıkıyor ama adam ölmüyor. Öyleyse Allah Teala'nın takdiri ölüm olmadığı için ölmüyor, ölmeye çalışmasına rağmen kişi. Bilmem ne kadar ilaç içiyor, yıkıyorlar midesini, kişi hayata tekrar geri dönüyor. Demek ki kaderi henüz ölmek değil. Allah Teala ölüm konusunda eceli müsemma diyor. Vadesi gelen, isim konulan bir an. O an ölecek kişi. Allah Teala bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Münafıklar dediler ki diyor, eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki hayır, öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene o öldükleri noktaya getirileceklerdi ve o dakikada ve orada öleceklerdi diyor. Öyleyse onlar Uhud Savaşı'na iştirak etmeselerdi de gene aynı yerde öleceklerdi ve gene aynı dakikada öleceklerdi. Şimdi bu cümleden olarak neyin kader, neyin kaza olduğunu gelin beraberce inceleyelim. Adam köşe başında saklanmış, gecenin saat 3'ü, hasmını bekliyor, yoldan geçiyor, o saatte geçeceğini biliyor oradan. Elindeki tabancanın bütün kurşunlarını adamın üzerine boşaltıyor ve onu öldürüyor. Ölen adam için bu bir kaderdir. Onun iradesinin dışında başka bir irade onun ölmesine sebebiyet vermiştir. Ya öldüren için? Öldüren için kader değildir. Öldüren bir fiili kaza etmiştir. Bir fiili tamamlamıştır. Kafasındaki tamüden adam öldürme fiilini tamamlamıştır. Kişinin hayat filmine baktığımız zaman ne zamandan beri o adamın ötekini öldürme konusundaki tasavvurlarını hayat filminin düşünce kesiminde görüyoruz. O zaman o kişi tasarlayarak taammüden bir başkasını öldürmüştür. Bu öldürme işlemi o kişinin o kişi için bir kader değildir, öldüren kişi için kazadır. Bilerek, isteyerek o kişiyi katletmiştir. Şimdi başka bir misale gelelim. Bir kişi tabancasını temizliyor. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Bir tek kurşun var tabancada. Bir yere takılıyor tetik. Ateş alıyor tabanca. Yoldan geçmekte olan birisini vuruyor ve de öldürüyor. Olmayacak gibi görünse de bir misal olarak veriyoruz bunu. Bu durumda ölen kişi için acaba sonuç nedir? Kaza mıdır olay ölen kişi için? Kader midir?
kaderdir. O ölmek istemedi. Yoldan geçerken başka bir iradenin vücuda getirdiği bir olayla, sebep olduğu bir olayla o kişi öldü. Peki ölüme sebebiyet veren, tabancasını temizleyen kişi için bu olay bir kader midir, kaza mıdır? Kaza olması mümkün değildir. Çünkü kişi, o yoldan geçen kişiyi öldürmeyi aklına bile getirmemiştir. Hayat filminde net olarak görünür bir olay. Maksadı tabancasını temizlemekti. Temizlerken tabanca elinden düşüyor. Onun hiç tasavvur etmediği birçok olay ard arda geliyor. Yoldan geçen kişi de ölüyor. O zaman bu kişi için de başka birinin ölümüne sebebiyet veren bu olay, onun bizatihi vücuda getirdiği, kaza ettiği bir cinayet değildir. Bu sebeple o kişi için bu bir kaza edilen, özellikle tasarlanan bir fiil değildir. Bir kaderdir. O kişinin sebebiyet verdiği ama o hedefe yönelik olarak sebebiyet vermediği, tasarlamadığı bir olay, kendi iradesinin dışında vücuda geldiği için, ölüme sebebiyet veren kişi için olay kaza değildir, kaderdir. O kişiyi öldürmek istememiştir. Böyle bir talebi yoktur. İradesi haricinde elinden düşen tabanca bir yere takılarak ateş almıştır ve yoldan geçen kişi de ölmüştür. Burada kişinin iradi yapısının sentezi, o kişinin hayat filmine kıyamet günü bakıldığı zaman çok net olarak görünür. O kişi asla böyle bir şeyi düşünmemiştir. Yoldan geçen o kişiyi öldürmeyi tasarlamamıştır. Tahammüden bir öldürme olayı yoktur. Bu sebeple onun fiili olarak kaza edip de bir ölüme sebebiyet vermesi, ölüm işlemini tamamlaması, kişiyi kasten öldürmesi söz konusu olmamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evlilik bir kader midir? Evet, evlilik bir kaderdir. Ama neden diyeceksiniz? Biz karar veriyoruz. Biz karar verdiğimize göre evliliğin kader olmaması lazım, kaza olması lazım. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz bir olay. Biz karar veriyoruz evlenmeye ve evleniyoruz. Hayır, öyle değil. Eğer tek başınıza sizin karar vermeniz bir evliliği gerçekleştirmek için yeterli olsaydı, o zaman evlilik sizin için kader olmayacaktı. Onu kaza etmiş, siz vücuda getirmiş olacaktınız. Ama bir irade yetmiyor. Sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Bir başka iradenin de aynı istikamette iradesini kullanması lazım. Seçim hakkını kullanması lazım. Siz karar veriyorsunuz falancayla evleneceksiniz. Müsbet bir kanaatin sahibisiniz. O kişi sizinle evlenmeye karar vermedikçe onunla evlenemezsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki sizin iradeniz evlenmeye yetmiyor. Öyleyse sizin iradenizin dışında bir olayla karşı karşıyasınız. İradi talebiniz yetersiz. Karşı tarafın da evet demesi lazım. Yeter mi? İki kişi evet demiş ama kız tarafının annesi ve babası kabul etmiyor. Abileri kabul etmiyor ve evlenemiyor kişiler. Ne oldu? Erkek tarafı evet demiş. Kız da evet demiş. Ama üçüncü kişiler hayır demişler. Evliliğe mani olmuşlar. İşte gene kadar.
Yani sizin ve evleneceğiniz kişinin evet demesi de çoğu halde yeterli olmuyor. Bu yüzden birçok evlilikler kuvveden fiile çıkamıyor. Anne babalar, taraflardan birinin anne babası, akrabaları, dostları istemiyorlar ve evlilik meclisini bozabiliyorlar. Öyleyse bu durumda hangi irade açısından bakarsanız bakın, evlilik bir kaza işlemi değildir. Sizin iradenizin içinde olan bir işlem değildir. Başka iradelerin mutlaka devreye girmesi ve sizinle aynı istikamette kararı vermesi gerektiği için kaderdir. Öyleyse bütün olaylarda o olayın bir kader mi yoksa bir kaza mı olduğunu, yani kendi iradenizle mi onu gerçekleştirdiğinizi yoksa başka bir iradenin de devreye girmesiyle mi gerçekleşti, bunu hemen artık seçmek imkanının sahibisiniz diye düşünüyorum. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Eğer tek başına sizin iradenizle bir hedefe ulaşabiliyorsanız bu sizin için bir kazadır. İster başka birinin üzerinde bir tesir vücuda getirin, onu üzsün veya sevindirsin. İster siz kendi iradenizle, sadece kendinizle alakalı bir olayı tahakkuk getirin. Mesela bir namaz kılın. Birinci de sizin için kazadır. Kendi iradenizle başka birine bir zarar ika ettiniz veya ona bir fayda sağladınız. Bunu kendi iradenizle kaza ettiğiniz için, vücuda getirdiğiniz için bu olay sizin için bir kazadır. Size derecat kaybettirir de kazandırabilir de. Öyleyse hep iradi yapınıza bakacaksınız. Siz kendi iradenizle bir şey mi vücuda getirdiniz? Size derecat kazandırmış veya kaybettirmiş önemli değil. O sizin için bir kazadır. Kendi iradenizle kendinize bir şey mi yaptınız? Allah ile aranızdaki bir akti gerçekleştirdiniz, bir zikir yaptınız, bir namaz kıldınız, bir oruç tuttunuz. Hepsi kazadır, kazadır, kazadır. Ne zaman sizin iradenizin bir dahli olmaksızın sizin üzerinizde bir tesir oluşturur başka bir irade, o zaman bu bir kaderdir. Kaderi külli irade de oluşturur, ilahi irade de oluşturur, cüz'i irade de oluşturur sizin üzerinizde. Hepsi de kaderdir. İradi yapıların ilahi irade, külli irade veya cüz'i olması bir önem taşımıyor. Bu üç iradeden hangisi sizin üzerinize bir tesir husule getirdiyse bu kaderdir sizin için. Neyi siz kendi iradenizle vücuda getiriyorsanız o sizin için bir kazadır. Kaderiniz size derecat kazandırabilir ama kaybettirmez. Kaza etmeniz halinde ise derecat kazanabilirsiniz de kaybedebilirsiniz de. Çünkü kendi iradenizde hayır da işleyebilirsiniz, şer de işleyebilirsiniz. Ama birinde derecat kazanırsınız, ikincisinde derecat sadece kaybedersiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kaza ve kader konusunu inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir beraberlik, bir güzelliği
beraber yaşamak söz konusu oldu. Allah'ın bir Kur'an mefhumunu, kader ve kaza konusunu beraberce tezekkür etmeyi Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek İslam, tasavvuf ve kavramlar konusundaki bu konuşmamızı da inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşamki konumuz reenkarnasyon. Öyle karmaşık bir isim gibi görünüyor ama aslında yeniden bedenlenme diyebiliriz. Yani bir insanın bilmem kaç bin sene evvel var olmasından sonra bir süre sonra yeniden var olmasına reenkarnasyon deniyor. Yani kişi sanki gerçekten o zaman yaşamış da şimdi ikinci defa hayata getirilmiş gibi bir masal anlatılıyor. Böyle bir şey Kur'an'a göre geçerli değil sevgili kardeşlerim. Önemli olan da zaten Kur'an gerçeği. Böyle bir dizayna dikkatle baktığımız zaman bir defa yaşandığını, ruhun bu dünya hayatındayken Allah'a mutlaka gönderilmesi gerektiğini ve ölümden sonra kıyamet gününe kadar bir daha dirilmenin söz konusu olmayacağını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu reenkarnasyona işaret olarak bir ayet öne sürülüyor. Cehennemdekiler derler ki diyor, Ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Şimdi buradan dünyaya tekrar dönmeye bir yol var mıdır? Hayata doğarak geliriz. Doğmak, diriltilmek değildir. Bu dünyada bir tek ölüm

Azrail aleyhisselam ruhumuzu alıp tekrar Allah'a ulaştırır. Bu ruhumuzun ikinci defa Allah'a ulaşmasıdır. Evvela böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'de var mı diye sormamız lazım. Daima bunu usul haline getirin sevgili kardeşlerim. Size birisi bir masal anlatmaya kalkarsa onu deyin ki kardeşim sen bana bunun Kur'an-ı Kerim'deki ayetini söyle ben bir tetkik edeyim durumu. Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanların bir nutfeden doğduğunu söylüyor. Sonra öldüğünü söylüyor. Ölen kişinin kıyamet günü diriltileceğini söylüyor. Ve kıyamet günü tekrar öldürüleceğini söylüyor. Ve tekrar diriltileceğini söylüyor. Öyleyse bu dünya üzerinde bir tane ölüm vücut bulur. İkinci ölüm, birinci dirilme, ikinci ölüm, ikinci dirilme, kıyamet günü vücuda gelir. Gerçekten bütün insanlar iki defa öldürülür, iki defa diriltilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında ölüm adı verilen bir müessese var. Hayatın sona erişi. Birçok zavallı insan, ruh insana hayat verir. Ruh vücudumuzdan ayrılırsa biz ölürüz safsatasını söylerler. Bunların arasında ne yazık ki profesörler de var. Kur'an'ı hiç bilmeyen zavallı insanlar. Çok iyi Arapça bilirler. Ama Kur'an'ın hepsini de gözden geçirmişlerdir. Okumuşlardır. Meal yazmışlardır. Ama Kur'an'dan haberleri yoktur. Bu adamlara sorun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Allah'a ulaşmak da neymiş diye soracaklardır size. Allah'a ruhunuzu ölmeden ulaştırmak diyeceksiniz. Ve cevabı alacaksınız. Ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı an ölürüz diyecekler size. Siz de onlara diyeceksiniz ki göster bakalım ayeti bana. Hangi ayete göre ruhumuz vücudumuzdan ayrıldığı zaman öldüğümüzü iddia ediyorsun? Söyle bakalım. Tabii böyle bir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Ve de Kur'an-ı Kerim tamamen aksi olan gerçeği söylüyor. Bu dünyada bir defa ölürüz sevgili kardeşlerim. Ama ruhumuz İki defa Allah'a ulaşabilir. Şimdi konunun aslını bilmeyenler hoppala diyecekler. Hem bir defa ödürüz diyorsun hem de iki defa ruhumuz Allah'a ulaşır diyorsun. Olur mu bu? Olur mu? Biz de diyoruz ki olur olur. Bakara suresi 45 ve 46. ayet-i kerimelerde Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ Beceriksiz Arapçamız için affınıza sığınırız sevgili kardeşlerim. Bu konuda hiçbir iddianın sahibi değiliz. Ama şunu söyleyebiliriz. Allah-u Teala isteseydi bizi çok iyi Arapça bilen birisi hüviyetine hemen getirebilirdi. Bunu yapmadığına göre bir problemimiz yok. Arapçayı da usulü dairesinde okuyamayız. Bundan da hiç utanç falan duymayız. Gene aynı şeyi söyleriz. Allah-u Teala dileseydi oraya da ulaştırırdı bizi. Yetmez Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmasına rağmen okuma yazma bilmiyordu. Öyleyse muhtevaya bakın sevgili kardeşlerim.

isterim. Zarfa değil, mazrufa bakın. Zarfın içinde ne var? Kur'an-ı Kerim bir kitaptır. Cildiyle beraber bir mazruftur. Ama içi Kur'an-ı Kerim'in dış kabuğu ciltli olsun veya olmasın mazruftur. Affedersiniz, zarftır. Ama asıl önemli olan mazruf. Yani Fatiha'dan başlayan ve Nas suretisiyle biten bir mazruf, zarfın içindekiler, sözler, Allah'ın hadis kıldığı, ihtas ettiği sözler. İşte ona bakın sevgili kardeşlerim. Biz size ondan bahsediyoruz. Ve ne diyor Allah Teala Bakara suresinin demin Arapçasını söylediğimiz o yarım kırık dökük Arapçamızda? Bundan hiç gocunmadığımızı defaatle söyledik. Bir defa daha söylemekten de sıkılmıyoruz. Ne çıkıyor ortaya? Şunu söylüyor Allah Teala. Sabırla ve namazla istihaneyi isteyiniz diyor. Namazla istendiğine göre kimden istenecek? Allah'tan istenecek. Namazla kelimesini kaldıralım. Neden Allah'tan istenecek? Bu mürşidin istenmesi olayı istihane adını alıyor. Vestainü istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Fatiha suresinde Allah Teala cevabını vermiş. İyyake na'budu, yalnız sana kul oluruz ve İyyake nesta'in ve yalnız senden istihane isteriz. İstihaneyi isteyeceğimiz makam Allah. Bu istihanenin standartlarına bakıyoruz. İstihanenin istenmesinin muhtevasında Allah Teala'nın şu emri var. Alallahu kastü sebili. Sebillerin, her sebilin başında bir mürşit vardır. Yani mürşitlerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerindedir. Allah'ın üzerine vazifesidir. Vazifedir. Allah'tan başka kimse böyle bir olayı gerçekleştiremez. Allah'tan sorunuz diyor Allah Teala. Zaten namazla sorun dendiğine göre Allah'tan sorulacağı kesin. Namazın adı hacet namazı. Hacet namazıyla Allah Teala'dan soracağız. İrşat makamında kim var? Kime müracaat edeceğiz diye. Hepimiz sorarak ulaştık mürşitlerimize. Öyleyse burada bitiyor mu? Hayır, konumuza şimdi giriyoruz. Bu Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi. Vestainu bis sabr ve salate. İnneha lekebîretun. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Hacet namazı kılarak, namaz kılarak Allah'tan sormak büyük bir iştir. İlla alel haşiin. Ama huşu sahipleri için değildir. Bu büyüklük, bu zorluk huşu sahipleri için geçerli değildir. Kimmiş o huşu sahipleri? Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar muhakkak surette inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Allah'a milaki olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak. Ne zaman? Hayattayken ulaştırmak. Allah'a milaki olmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması ve üzerimize 12 defa farz. Üzerimize 12 defa farz. Üzerimize 12 defa farz. Hani belki duymayan falan vardır da duysunlar diye söylüyoruz. Allah Teala ondan sonra da buyuruyor ki
اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبِّهُمْ dedikten sonra ve اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve onlar gene muhakkak surete inanırlar ki ona, Allah'a rücu da edeceklerdir. Yani ölümden sonra da tekrar Allah'a geri döneceklerdir. Geleceklerdir, tekrar geri döneceklerdir. Yani Allah Teala ne demek istiyor acaba burada? Sevgili kardeşlerim, ölen insan iki hüviyette olabilir. Bir, ruhunu Allah'a ulaştırmış, Allah'ın ermiş velisi olmuş, evliyası olmuş, sonra ölmüştür. O zaman ruhu Allah'tadır öldüğü zaman. Ama Azrail Aleyhisselam da gelmiş kişiyi öldürmüştür. Görevi vardır. Ruhunu alıp Allah-u Teala'ya teslim etmekte görevli. O zaman ne olacak? O zaman Allah'taki ruhun gelmesi kişinin üzerinde sağ tarafında yukarıda yerini alması mutlaka gereklidir. Allah'ın katından gelir, vücudun sağ tarafında yukarıda yer alır. Sağ omzun üstünde yere paralel bir durumda. Peki bu kişi ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmamış. Ruh vücutta. O zaman ölümle beraber vücuttaki ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücudun onu kabul edebilecek standardı artık kalmamıştır. Vücuda ruhu çeken sistem bir manyetik alandır. Bu manyetik alan elektromanyetik alandır. Elektromanyetik alanın bir kutbu ruhu, size ait kutup, bir kutbu nefsi, nakıs kutup. Yani birisi artı kutup, birisi eksi kutup. Artı hüviyeti olan, pozitif hüviyeti olan ruhtur. Eksi hüviyeti olan, negatif hüviyeti olan nefstir. Afetler nefsin tabii hastalarıdır. Hasletler de ruhun tabii hastalarıdır. Öyleyse ruhun bu pozitif cephesini çeken fizik vücudun eksi kutbudur. Eksi kutupla artı kutup birbirini çekecekleri için ve nefsi de çeken fizik vücudun artı kutbudur. Nefs eksi kutbu temsil eder. İşte böyle bir dizaynda fizik vücut ölmek üzere Azrail Aleyhisselam geliyor. Ne yapıyor? Kontağı kapatıyor. Yani ne demek istiyoruz? Fizik vücudunuzda 70 trilyon hücre var. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var. Elektrik üreticileri. Ve kontağı kapatan Azrail Aleyhisselam mitokondrilerin elektrik üretimine mani oluyor. Elektrik üretimine mani olmasaydı elektrik üretimi devam edecekti. Fizik vücutta elektromanyetik alan devam edecekti. Ve artı kutbuyla nefsi, eksi kutbuyla ruhu çekecekti. Ve ikisi de fizik vücudun içinde olacaklardı. Ve nefs, fizik vücut uyumadıkça, bayılmadıkça ve ölmedikçe o vücudu terk edemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudu öldürmek için harekete geçen ölüm melekleri kontağı kapatıyorlar. Elektrik enerjisi üretilmiyor. Elektrik enerjisi üretilmediği için beyine oksijen gitmesi duruyor. Ve önce beyin ölüyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor ve kişinin vücudunun her uzvu birer birer ölüyor. Bu ölüm elektromanyetik alanlarında sona ermesini intihac ediyor.
Ve kişi ölüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ölüm elektrik enerjisinin kesilmesi sebebiyle mutlaka oluşan bir olgu. Hepiniz bütün hareketlerinizi vücudunuzdaki bu elektrik enerjisiyle sağlarsınız. Düşünmeniz, görmeniz, işitmeniz, hareket etmeniz, elleriniz, kollarınızın hareketi, nefes alıp vermeniz, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün uzuvlarınızın çalışması bu elektrik enerjisinin varlığına bağlıdır. Mitokondrilerin her hücrenizdeki bu elektrik üreticilerinin elektrik üretimiyle kesin olarak alakalıdır. Elektrik enerjisini kestiğiniz anda ölüm vücudunuza atım adım beyinden başlayarak yayılmaya başlar ve ölürsünüz. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ölüm melekleri kontağı kapatırlar. Elektrik enerjisi üretimi durur. Beyinden başlayan ölüm bütün vücudunuza yayılır. Ve manyetik alanlar sona erdiği için vücudunuzun nefsi ve ruhu kendisine çekme özelliği bütünüyle yok olmuştur. Ve vücudun onları kendisinde tutma özelliği de yok olmuştur artık. Çekme özelliği yok olmuştur. Artık orada barınamazlar. Onlar için bir yuva değildir fizik vücut artık. Yuva olmak vasfını, mekan olma vasfını kaybetmiştir. İkisi de vücudu terk etmek vecibiyetindedir, terk ederler. İkisinin de vücutta olması halinde. Ruh gene sağ tarafta yerini alacaktır. Başınızın üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir ruh. Sol tarafınızda da gene başınızın üzerinde, yani sol omuzunuzun üzerinde, önden arkaya doğru uzanan bir nefs. İkisi de sizin %100 aynınız. Bir de siz varsınız, 3 oluyor. Sevgili kardeşlerim, nefs fizik vücutla beraber en az 40 gün beraber kalacaktır. Sorgu sualleri cevap verecek olan nefstir. Çünkü ruhun hiçbir negatif olayla ilişkisi yoktur. Madde 1. Hiçbir zaman hesaba çekilmesi söz konusu değildir. Mahkeme-i Kübra'da. Madde 2. Ruhun dönüş yeri cennet veya cehennem değildir. Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatından gelmiştir. Allah'ın zatına dönecektir. Ve ruhunuzu Azrail Aleyhisselam veya onun yanındaki ölüm melekleri 7 tane gök katının bütün gök katlardaki kapıları birer birer açarak 7 gök katını açacak. 7 tane alemi geçecekler. 7. alemin indi ilahinin en üst noktasındaki Sitretül Münteha'ya ulaşacaklar. Sitretül Münteha. En sondaki ağaç, en üst noktadaki kainatın en güzel renkleriyle bezenmiş olan ağaç. İşte orasını gördükleri zaman meleklerin ulaşabileceği en yüksek nokta orasıdır. Orada terk edeceklerdir ruhu. Görevlerini tamamlamışlardır. Ruh da oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına kendisi ulaşacaktır. 7. katın son aleminin en üst noktası ve Allah'a ulaşmak. Allah orada yokluktadır. Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah diyoruz. Allah'ın zatında yok olma. İşte bu kadar. Bir defa yaşarsınız, ya ölmeden evvel ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşır, ya da öldükten sonra ulaşır. Eğer ölmeden evvel Allah'a ulaşmışsa, öldükten sonra bir defa daha ulaşacaktır. Tekrar gelip tekrar ulaşacaktır. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırmamışsanız, ruhunuz zaten fizik vücudunuzun içindedir. Oradan çıkıp sağ tarafınızda yerini alır. Nefsinizde sol tarafınızda yerini alır. Ölüm meleklerinin işi ruhunuzdadır. İşte bu ruhunuz Allah'a mutlaka dönecektir. Allah'ın zatında yok olacaktır. Mahkeme-i Kübra'ya hiçbir zaman çıkmayacaktır. Cennet veya cehennemle taltif edilmesi veya cezalandırılması söz konusu değildir.
O bir emanettir, sahibi Allah'tır, geri dönecektir. Şimdi bu dünyada doğdunuz. Dirilmediniz, doğdunuz. Dirilmek Allah Teala tarafından bir anda son halinizde vücuda getirilmek demek. Halbuki doğduğunuz zaman bir bebek olarak doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, hüviyet kazanıyorsunuz. 20 yıl boyunca bir büyüme sürecinin içindesiniz. Bu dünyada doğdunuz ve ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Ölmeden evvel. Ölünce ruhunuz size ulaştı. Bir defa daha Allah'a ulaştı. Bu Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci defa geriye dönüş. Bir defa ölürsünüz. Ölüm sadece bir defadır. Ve herkes bu dünyada bir defa mutlaka ölecektir. Ölen herkes kıyametten evvel ölmüşse mezarlarında olacaktır. Zamanın bir belli parçasında mezara girmiştir. Peki sonra ne olacaktır? Kıyamet gününe kadar insanlar yaşayacaklardır. Kıyamet günü yaşamakta olanlar sura birinci defa üfürülüşünde öleceklerdir. Kıyamet günü sura üç defa üfürülür. Kıyamet neden kopar? Kıyamet kainatın büyümesinin durması, zamanın da durmasını intihac edeceği için zaman durur. Zaman sona ermiştir. Sonra kainat küçülmeye başlar. Bir noktadan ayrılan ve kıyametin koptuğu güne kadar bu ayrılması devam eden, kinetik enerjiyle birbirinden ayrılan gezegenler sebebiyle devam eden büyüme önce duracak. Sonra gravitasyon sebebiyle, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği sebebiyle kainat küçülmeye başlayacaktır. Bu küçülme ise zamanın geriye doğru hareketidir. Bir tek noktadan kainat kadar büyük bir sonuca ulaşması ve kainatın giderek büyümesi zamanı hep geçmişten geleceğe doğru götüren bir müessesedir. Ama sonra zaman duracaktır. Ne zaman duracaktır? Allah'ın gezegenlere verdiği, birbirinden onları ayıran ve kainatı büyüten kinetik enerji sona erecektir. O zaman bunun sona ermesi büyümeyi durduracak. Büyümenin durması bütün sistemleri paralize edeceği için künnes ve künnes sistemleri bozulacaktır. Yani merkezi çekim gücü ve onun etrafındaki eliptik yörüngede dönen sistemlerin hepsi hüviyetlerini kaybedecektir. Bu hepsinde büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi şekliyle sonuçlanacaktır. Önce dünya güneşi kendisine çekecektir. Sonra da dünya ile güneş beraberce dünya ile ay güneş tarafından çekilecektir. Ve daha sonra güneş sistemleri birleşecektir. Daha sonra yıldızlar birleşecektir. Daha sonra galaksiler birleşecektir. Ve bütün uzaylar yok olacak bir noktaya dönecektir. Her şey ait olduğu, patlatıldığı noktaya geri dönecektir. Peki bu zaman zarfında ne olacaktır? Bu zaman zarfında geriye dönüş sırasında herkes yeniden canlanacaktır. Zaman başa ulaştığında bütün insanlar canlanmış olacaktır. Ne olmuştu? Düşünelim. Evvela kıyametten evvel yaşayanların hepsi zaten ölmüştü. Kıyamet gününden bahsediyoruz. Kıyamet günü de kıyamet günü yaşayanların hepsi ölecek. Böylece herkes birinci ölümü, bizim dünya adı verilen bu gezegenimizdeki insanlar kıyamet günü birinci ölümü hepsi yaşayacaklar. Kıyametten evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Yani herkes mutlaka ölecek. Sadece kıyamet günü yaşamakta olanlar sura birinci üfürülüşle birlikte öleceklerdir. O kadar mı? Hayır. Zaman geri döneceği için
İlk dirilenler kıyamet günü ölenler olacaktır. Sura birinci öfürülüş. Hem kıyamet günü yaşayanların ölümünü hem de ölümden sonra ilk defa onların dirilmelerini ifade ediyor. Ve zaman geriye doğru giderken bütün zaman parçalarında hayatta olan insanlar tekrar hayata avdet ediyorlar, dönüyorlar. Ama bulundukları gezegende artık yer çekimi kuvveti yok. Kinetik enerji yok, yer çekimi kuvveti de yok. Bu sebeple bulundukları mezardan yükselecekler ve mahşer meydanına ulaşacaklar. Herkes. Bütün zaman parçalarında yaşayan insanlar orada mahşer meydanında olacaklar. Hepimiz orada toplanacağız. Sonra ne olacak? Oradan bütün insanlar indi ilahiye ulaşacaklar. Orada herkesin hayat filmleri var. Rakamlı kitapları var. Boşlukta oynayan bir hayat filmi. İki hayat filmi, hem düşüncenizin hem de fiillerinizin hayat filmi, onu seyredeceksiniz. Ve bunu seyretmeden evvel ikinci defa sura üfürülecek, yeniden öleceksiniz. İkinci ölüm. Üçüncü defa sura üfürülecek, yeniden dirileceksiniz. Böylece iki defa ölecek ve iki defa dirileceksiniz. Birinci ölüm, dünyada kıyamet günü yaşayanlar kıyamet günü ölüyor. Daha belkiler daha evvel ölüyor ama bu dünyada verilen gezegende doğuyorlar ve ölüyorlar. Dikkat edin, doğumu hesaba katmıyoruz. Ölümle başlıyor olay. Birinci ölüm. Sonra ne oluyor? Sura üfürülünce, birinci defa sura üfürülünce kıyamet günü yaşayanlar o gün ölüyorlar. Evvelkiler zaten daha evvelce ölmüşlerdir. Birinci ölüm tamam. Ama sura üfürülmesiyle, birinci üfürülmesiyle beraber tekrar hayata dönüş söz konusu. Hem ölüm hem de zaman gelecekten geçmişe doğru geri döndüğü için geriye dönen zaman parçasında herkesin dirilmesi. Sonra da dirilenlerin oraya, mahşer meydanına ulaşması. İnsanlar mahşer meydanına ulaştıkları zaman ne olmuş oluyor? Birinci defa ölmüş ve birinci defa dirilmiş oluyorlar. Mahşer meydanındaki bütün insanların durumu bu. Mahşer meydanında sura ikinci defa üfürülüyor İsrafil Aleyhisselam tarafından. Canlananların hepsi yeniden ölüyor. Sura üçüncü defa üfürülüyor. Ölenlerin hepsi yeniden canlanıyor. Ne olmuştur? Birinci ölüm, birinci dirilme. İkinci ölüm, ikinci dirilme. Sadece birinci ölümle birinci dirilme dünya üzerinde, ikinci ölüm ve ikinci dirilme mahşer meydanında. Yetmez, bundan sonra Allah Teala diyor ki nefisler birleştiği zaman nefislerimiz geliyor berzah aleminden. Berzah alemi de yok oluyor. Bütün berzah aleminde yaşayan nefsler geliyor, fizik vücutlarına giriyor. Fizik vücutlar genç yaşa dönüşmüş durumda. Bu noktadan evvel, bu dirilmeden sonra, ikinci defa dirilmeden sonra nefsler giriyor, fizik vücutların içine giriyor ve o hüviyette oluyor onlarda. Bu bedenler enerji beden. Artık ihtiyarlamaları falan söz konusu değil. Ve ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi, kişilerin kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa, onların cehenneme gittikten sonra cehennemden ayrılması ve cennete ulaşmaları, eğer günahları sevaplarından fazlaysa cehenneme girip ebediyen cehennemde kalmaları söz konusu.
Bu kadar sevgili kardeşlerim olay. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Şimdi şeytan ne diyor insanlara? Şeytan diyor ki, bakın diyor, bir takım insanlar hasta doğuyor. Bir takım insanlar sakat doğuyor. Bir takım insanlar çok fakir, bir takım insanlar çok zengin. Yani burada belli bir adaletsizlik var. Allah Teala adildir. Adaletsizliğe müsaade etmez. O zaman ne yapacak Allah Teala? İnsanları tekrar tekrar yaşatacak bu dünyada verilen gezegende. Birinci defa hasta gelen, ikinci defa sağlıklı gelecek. Birinci defa sakat gelen, ikinci defa sağlam gelecek. Böylece insanlar arasında adalet teşekkül edecek. Sonra herkes tekamüle başlayacak bu dünya üzerinde. Şimdi bakın bakalım kendinize diyor İblis. Hangi konularda yanlış yapıyorsunuz? Yanlış yapmadığınız bazı konular var, doğrusunu yapıyorsunuz orada. Mesela diyelim ki hırsızlık yapmayan birisi. Demek ki diyor senin hırsızlık konusundaki kleptomani alışkanlığın, o konudaki hırsın yok olmuş. Sen vaktiyle mutlaka evvelki hayatlarından birinde veya birçoğunda sen bir hırsızdın. Katil de değilsin bugün. Kimseyi katletmek de istemiyorsun ama evvelce mutlaka bunu yapmışındır. Ne olmuş? Bu unsurlarda sen düzelmişsin. Şu anda hangi negatif faktörler var? İçki müptelasısın. Tamam. Gelecek sefer hayata geldiğinde o da geçecek. Falanca konuda kötü niyetlerim var. Bunlar da geçecek. Daha yüzlerce defa, binlerce defa hayata geleceksin. Her gelişinde eksiklerinden birisi tamamlanacak. Herkes için böyle olacak. İnsanlar sonsuza kadar yaşayacaklar. Ama yaşamlarının sonunda aynı insanlardaki ruh o kadar çok tekamül edecek ki, nefs demek istiyorlar tabii. Ruh adını kullanıyorlar ama nefs demek istiyorlar. Öyle bir tekamül edecek ki herkes tekamül etmiş olacak. Artık insanlar hata yapmadıkları bir noktaya ulaştığı zaman Allah Teala kıyameti koparacak. Kıyameti kopardığı için de herkes cennete girecek. Bu safsataya inanan tonla insan var sevgili kardeşlerim. İnanıyorlar insanlar ki defaatle dünyaya gelecekler. Defaatle yaşayacaklar ayrı ayrı bedenlerde ve sonunda öyle bir tekamül müessesi olacak ki o zaman da Allah Teala kıyameti koparıp herkesi doğru posta burnundan tutup cennete alacak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir safsata Kur'an hakikatlerinin hiçbirisine uymuyor. Bu bir yalan. Şimdi diyeceksiniz ki tamam, yalan olabilir. Belki de doğru. Nereden biliyorsun? Biz falancayı gördük. Diyor ki ben falan tarihinde falanca tarafından öldürüldüm. Tahkik ediyoruz diyorlar. Doğru. Gerçekten doğru. Benim karım falancaydı. Kadın ondan 40 sene, 40 yaş daha büyük. Adam kocası ondan daha büyükken, kadından daha büyük yaştayken öldürülmüş. Şimdi kadından bilmem kaç yaş küçük. Bunlar diyor benim çocuklarım Ahmet, Hatice, Fatma. Bu çocuklar da babalarından daha büyük yaşta. Bunun sebebi diyor benim o zaman öldürülmem. Öldürüldükten sonra o sırada doğmakta olan birinin içine girdim. Ben oyum. İsterseniz bütün detayları anlatayım. Anlattığı her detay doğru çıkıyor. Aa diyorlar. Reenkarnasyon demek ki doğruymuş. Bak işte bu adam kesin olarak bunu söylüyor. İspatı da kesin. Oğlu da, kızları da, annesi de aynı şeyleri söylüyorlar. Hatta en gizli şeyleri soruyorlar. Cevapları alıyor adamdan. Adam doğru söylüyor. İşte diyorlar tamam, reenkarnasyon ispat edilmiş oldu. Hayır sevgili kardeşlerim, ispat edilmemiş oldu. Orada sadece bir cin var. 3000 yaşına kadar yaşayabilen, hatta 3000 yaşını da aşabilen cinler var. Enerjiden yaratılmış mahluklar. Hızır Ali, Hazreti Süleyman zamanında yaşayan cin, ifrit, isimli cin hala hayatta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya
Dikkatle bakın. Bu insanın içine bir tane cin girmiş. Üç çeşit insan var. Bir, cinlerin hiçbir zaman içine giremeyeceği insanlar. İki, sadece trans haline geldiği zaman içerisine cin girebilen insanlar. Üç, her zaman cinlerin içine girebileceği insanlar. Böyle bir insanın içine bir cin bir gün giriyor. Bazen iki cin, üç cin giriyor. Bu cin o vücuda yavaş yavaş hakimiyet sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, cinli bir insanla konuşursanız, eğer cini sizinle konuşmaya ikna edebilirseniz, o kişinin vücudunu kullanarak konuşuyor ama ses çok değişik bir ses olarak çıkıyor. Ve cin samimi ise size çok şeyler söylüyor. İşte bu cin, o kişi doğarken girmiş o vücuda. Doğumundan ölümüne kadar geçen sürede neyi yaşamışsa cin de onun içinde her şeyi A'dan Z'ye kadar biliyor. Ondan sonra o kişi ölürken, öldürüldüğü zaman vücudundan ayrılmış, o sırada doğmakta olan başka birinin cesedinin içine cin girmiş. Şimdi de o kişi söylemiyor bunları, cin söylüyor. Şunları şunları gördüm, ben orada yaşadım, o benim karım, bunlar çocuklarım falan falan falan. Hepsi doğru. Hepsi doğru ama o vücutta yaşayan nesne o kişinin nefsi değil. O kişinin içindeki cin. Reenkarnasyon diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. İki defa Allah-u Teala'nın hayata döndürmesi, diriltmesi, iki defa da öldürmesi bu şekilde dizayn ediliyor. Dikkat edin. Bir defa doğmak, iki defa dirilmek, iki defa ölmek. Öyleyse muhtevaya bakın sevgili kardeşlerim. Birinci, hayata getiriliş doğumla olur. Bir bebek olarak doğarsınız. Yaşarsınız. Eceliniz geldiği zaman da ölürsünüz. Bu dünyada sadece bir defa yaşayabilirsiniz ve ölürsünüz. Geri kalan olaylar öldüğünüzden sonra cereyan edecektir. Ya da kıyamet günü yaşayanlardan birisiyseniz, kıyamet günü ölürsünüz, hemen dirilirsiniz. Çünkü birinci sura üfürülüşte bütün insanların ölümü, hayatta olan insanların hepsinin ölümü, sonra da zaman geriye doğru döneceği için her birinin kendi zaman aralığında, zamanın kendilerine ulaştığı anda tekrar canlanması söz konusu. Ve iki defa ölümde, ölümle iki defa dirilme. Şimdi bu konunun saçmalıklarına gelin, beraberce bir el atalım. Kur'an-ı Kerim her şeyin detayını açık ve kesin şekilde vermiş. Kıyametin nasıl kopacağı, zamanın nasıl geriye döneceği, insanların nasıl ölürken diriltileceği bütün boyutlarıyla anlatılmış. Ve Kur'an-ı Kerim'deki esasları yerlerine oturttuğunuz zaman bir muhteşem tablo görüyorsunuz. İnsan bir defa yaşıyor, doğuyor, dünya üzerinde bir defa yaşıyor, dünya üzerinde ölüyor, dünya üzerinde tekrar dirildiği zaman artık o dünyada yaşama imkanı yok. Dünya yok olmak üzere. Nitekim İnsanlar dünyayı terk ettiği zaman dünya ayla birleşiyor. İkisi beraber güneşle birleşiyor. Artık dünyada hayat söz konusu değil. Yerçekimi kuvveti her şeyi yok ediyor. İnsanlar mı hiçbir alemde, zahiri alemde, gayb aleminde ki cinler, emr alemindeki ruhlar, hepsi ait oldukları yere geri dönüyorlar.
bütün alemler yok oluyor. Ve yalnız cennetle cehennem kalıyor. Berzah alemi de yok. Bütün alemler yok. Zahiri alem yok. Berzah alemi yok. Hepsi yok oluyor. Ve insanlar orada kıyamet günü hayat filmlerini seyrediyorlar. Bu iki defa ölüm, iki defa dirilmeden sonra nefsleri de fizik vücutlarına girmiş olarak hayat filmlerine bakıyorlar. Ve insanların gidecekleri yer cennet veya cehennem olacak. Ama ilk gidiş mutlaka cehenneme. İki şekilde giriş var cehenneme. Ya cennete girecek olan birisidir, cehennemin şeffaf kapılarından uçarak girer. O kapılar onların girişine hiçbir engel koymaz. Ama diğerleri o şeffaf kapılara ulaştığı zaman cehennem bekçileri kapıyı yukarıya doğru kaldırırlar. Sadece başlarının geçebileceği bir standartta insanlar cehenneme sürünerek girmek mecburiyetindedirler, cehennemde kalacak olanlar. Onların kulaklarında vakra vardır. Kalplerinde ikinet vardır. Gözlerinde hicab-ı müstüre vardır. Görme, işitme ve idrak etme hastaları kapalıdır. Cehennemdeki elektronik sistemler bu standarda diye yapılmıştır. Öyle olarak gelenler derhal bellidir. Onlara asla geçirken bir kapı söz konusu değildir. Oradan biz de uçmak isteyelim diye kafalarını duvarlara vuranlar böyle bir şeyin mümkün olmadığını göreceklerdir. Onlar bu işte kendilerini zorlarlarken başka insanlar o şeffaf kapılardan içeri uçarak rahat rahat girebilmektedirler. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünelim, gelin sizinle beraber. O bir tek vücudunuz var ya, işte o vücudunuz ya cehennemde sonsuza kadar cezalandırılacak, sonradan vücuda gelen aynı yaşlarda ikinci defa diriltildiniz ya, o zaman aynı yaşta olarak diriltileceksiniz, birinci özelliğiniz. Bir de enerji bedeni olarak yaratılacaksınız. İkinci özelliğiniz, sizinle beraber nefsiniz de olacak, üçüncü özelliğiniz. Sonsuza kadar yaşayacaksınız. Eğer cehennemdeki bir kişi söz konusuysa, o ebediyen cehennemde kalacak. Cennetteki bir kişi söz konusuysa, o da ebediyen cennette kalacak. Ne cehennemden çıkıp cennete girmek var, ne de cennetten çıkıp cehenneme girmek var. Palavralarla, masallarla avunmayın. Kur'an-ı Kerim tam 29 tane ayeti kerimede cehenneme giren bir kişinin asla oradan çıkamayacağını ifade ediyor. Cennet içinde aynı şey söz konusu. Cennete giren kişi de asla oradan çıkamayacak değil, çıkmayacak tabii. Çıkmak istemez. Hiç kimse cennetten çıkıp da cehenneme gitmeyi istemeyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey en güzel şekilde dizayn edilmiş Allah-u Teala'dan. Şimdi böyle bir maskaralığın, palavranın gerçekleştiğini düşünün. Bir kişi ömrü boyunca binlerce, bir ruh binlerce vücutta yaşamış. Öyle bir şeyi kabul edelim. Bu ruhun içinde olması lazım o kişinin. Nefs diyoruz zaten adına. Nefs binlerce kişinin içinde yaşamış. Ama bir tanesine girebilir sadece. Geri kalan o 100 kişi, 100 tane ceset nefsleri o vücuda girmeden mi gidecekler? Nefs cezasını görmeyecek mi? Ya da hepsi kavga ediyorlar. Hayır, bu vücut benim, senin diye bütün vücutlar kavga ediyorlar o nefse sahip çıkmak için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki cehennemi biz yarattık diyor. Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların gireceği yer cennettir, ebediyen kalmak üzere.
Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Ve söylediğimiz gibi 29 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir kişinin cehennemden çıkmasının imkansız olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala cehennemden bahsediyor Araf 179'da. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok lanetlidirler diyor. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Öyleyse insanların çoğu cehenneme girecek. Halbuki İblis iddia ediyor ki hayır, hiç kimse cehenneme girmeyecek. Allah kıyameti kopardığı zaman bütün insanlar ruhlarını diyor İblis. Halbuki nefsler söz konusu. Nefslerini tamamen düzeltmiş, değişmiş, cennetlik olmuş olacak zaten diyor. Sevgili kardeşlerim, hangi açıdan baksanız her tarafı palavra. Ve de zaten reenkarnasyonu, işte bu iki defa öldürmek, iki defa diriltmek sebebiyle reenkarnasyon vardır iddiası. Bu Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini hiç bilmeyen insanların, profesörlerin iddialarından kaynaklanıyor. Bunlar şeytanla işbirliği yapan başka profesörlerle temastalar. Ve neticede bir sürü palavrayla adamlar karşımıza çıkıyorlar. Ve de diyorlar ki ben çıplak nezirim. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine ibret alınacak güzelliklerle dolu ki bu zavallı insanlar yalan söylediklerinin anlaşılmayacağını mı zannediyorlar? Hem doğru mutlaka tespit edilir kesin şekilde, hem de yalan. Öyleyse bir muhtevaya dikkatle bakın. Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında meselelere baktığınız zaman olay bütün muhtevasıyla görünür. Öyleyse reenkarnasyon diye bir müessese asla Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona geçit vermez. Reenkarnasyon Budizm'de olan bir müessese. Budizmin de çeşitli bölümleri var. Bir kısmında bunun olmadığını düşünüyoruz. Ama dinin ne olduğunu bilmeyen, Allah ile hiçbir irtibatı olmayan, ondan hiçbir şey öğrenmemiş olan insanlar, din alimleri olarak tanıtıyorlar kendilerini. Sevgili kardeşlerim, okullarda dinin bütününü öğrenemezsiniz. İşte bugün okullarda din öğretiliyor. O öğretilen dinin profesörleri, din profesörleri reenkarnasyon vardır diyor adam. Ve yalan söylüyor. Kur'an-ı Kerim'e uygun bir tarafı yok. O onu söylediğiniz zaman peki hadi nasıl olacakmış bu, herkes cennete girecekmiş dediğiniz zaman orada verebileceği bir cevap yok. Ama onlardan birisi gibi bir iddianın sahibi kozmik şuurdan bahsediyor. Ve İlluminati'nin söylediği şeyleri tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi söylüyorsa doğru olan sadece odur. Biz cehennemi insanları ve cinlerin çoğu için yarattık diyorsa Allah-u Teala, 29 tane ayet-i kerimede cehenneme giren bir daha cehennemden çıkamaz
mutlaka cehennemde kalır, cennete girmesi söz konusu değildir diyorsa, insanların bir kısmının cehenneme gireceği kesinse, o zaman şeytanın bu palavrasına nasıl inanıyorlar ki bu saftirikler? Açık ve kesin bir şekilde Allah Teala öyle söylüyor, insanların çoğu cehenneme girecek ve oradan çıkamayacaktır diyor, ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim reenkarnasyona geçit vermiyor. Böyle bir müessese Kur'an-ı Kerim'de geçerliliğini muhafaza edemez. Böylece bu akşamki reenkarnasyon konusundaki sohbetimiz de inşallah sona eriyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir kenara bırakın, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Kurtarıcınız Kur'an'dır. Dünyadaki bütün ilimlerin ötesi oradadır. Kur'an-ı Kerim tam bir ilim ve ilmin ötesinin kitabıdır. Her çağa göre ilim yenilikler ihtiva eder. Ama Kur'an-ı Kerim her şeyi muhtevidir. Tekamülün bütün safhalarını ve en üst ucunu da muhtevidir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Konumuz bir makam, salah makamı. Velayetin, evliyalık müessesesinin en yüksek makamı salah makamıdır. Onun ötesinde ancak risalet ve nübüvvet söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan salah makamına nasıl ulaşır? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde salah makamının yeri neresidir? Kısa bir geçiş yapalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir ve kişi o olaylar dizisi karşısındaki davranışını her hareketiyle ortaya koyar. Ve bu noktada bir seçim söz konusu olacaktır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan, Allah'a ulaşmasına mani olan insanlar sadece onlar seçilmezler. Geri kalanların hepsi seçilirler. Bu seçilenlerden kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçebilir. Geri kalanlar insanların %80'inden %90'ından fazlasıdır ve birinci ve ikinci basamaklarda, ikinci basamakta kalırlar. İnsanların, o seçilenlerin de %10'undan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtulabilenler de sadece o kadardır. Geri kalanlar ne yazık ki hep cehenneme gidecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenlere bakalım. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dördüncü basamakta Allah o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların kör olan gözleri, sağır olan kulakları, idraksiz olan kalpleri ve görmeyen görme hastaları, işitmeyen işitme hastaları, idrak etmeyen kalp hastaları hep açılır. Kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın özel ihtimamıyla karşılaşır. Allah onu muhteşem bir dizayn içerisinde bu unsurlarla teçhiz eder. Kör, sağır ve dilsiz olan kişi işiten, idrak eden ve gören birisi olur. İrşat makamını irşat makamı olarak gören, onun sözlerini irşat makamının sözleri olarak işiten ve kalbine indirerek onları idrak eden kişi olur. İşte böyle bir kişinin üzerine Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala ulaşır kalbine, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir, ondan sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır, nefsinin kalbine. Ama nefsin kalbine rahmetle faz ikisi birden giremezler. Sadece rahmet nuru girer. Bunun sebebi Allah'ın rahim esmasının mahsulü olan rahmet nurunun bir ispat vasıtası olarak o kişinin kalbine girmesidir. Allah'ın Rahman esması
herkes için geçerlidir. Ama Rahim esması rahmet nurunu gönderen esmadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti gelmez. O kişi ne kadar Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye anarsa ansın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez. Gelmesi mümkün değildir. Öyleyse bir bilgisayar devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Oraya Allah'ın rahmeti ve fazlı gelir mi? Hayır, gelmez. Bir teyp Allah'ın ismini tekrar ediyor. Oraya Allah'ın rahmeti fazla gelir mi? Gelmez. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve fazla o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin içine giren %2 nispetindeki rahmet nuru o kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olunca Allah'tan mürşidini ister. Mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Kişi tabi olur. 14. basamak. Tabi olduğu zaman devrimin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkar. Diğer bütün yükselenlerle birlikte. Ve o kişinin fizik vücudu, o kişinin nefsi daha evvel nefs gidiyor. Nefs tezkiyesine başlar.

iman kelimesi de bir manyetik alan sahibi olduğu için gelen nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu toplanma ilk %7'de ruh nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'a ulaşacağı için ilk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde, fazıl birikimlerinde ruh yedinci gök katına çıkar ve yedinci gök katının yedi tane alemini geçerek indi ilahiye ulaşır. İndi ilahinin en yüksek noktasında Sitre-i Münteha isimli ağaç vardır, en üstteki ağaç. O ağacın bulunduğu noktadan Allah'a yükselir. O kişinin ruhu Allah'a yükselir ve Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bütün güzellikleri bu dizayn içindedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Burası söz konusu olan yedi makamdan, ki biz bu akşam sizlere yedincisini inşallah detaylı olarak anlatacağız. Birinci makamdır fena filah makamı. Fena yok olmak demek, fi içinde Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında ruhun yok olması olayıyla burada karşı karşıyayız. O kişinin ruhu Allah'ın zatında yok oluyor. Aslında o kişinin ruhu Allah'ın ruhudur. Çünkü Allah Teala secde 9'da biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah'ın ruhunu Allah bize üfürüyor ve onun ruhunu gene sahibi olan Allah'a iade ediyoruz hepimiz. Ruh Allah'a ulaşınca 21. basamak, Allah'ın zatında yok olması, fena makamının sahibi olmak 22. basamak. 23. basamakta kişiye Allah Teala bir taht ihsan ediyor. O tahtta baki oluyor o kişinin ruhu. Sonra o kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi bu noktada zahit oluyor. Sonra nefsinin kalbindeki nurlar %80'i geçiyor ve kişi fizik vücudunda Allah'a teslim ediyor. Çünkü fizik vücut nefsinin kalbindeki nurlar %80'i geçtiği zaman artık net olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet taşır. Bu noktadan sonra o kişinin ulaşacağı yer daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişi ulelbap makamındadır ve özellikler kazanır. Birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. İkinci özelliği bu sebeple nefsinin kalbinin sadece nurlarla dolmasıdır. Bunların %98'i fazıldır, %2'si de rahmettir. İkinci özellik. Kalbin nurlarla %100 dolması. Üçüncü özellik o kişinin kalp gözünün açılması. Dördüncü özellik o kişinin kalp gözünün açılması. Yani Allah Teala bu noktadan itibaren o kişinin kalp gözüne dilediğini gösterir ve onun hakkında bilgi verir. Kur'an ayetlerini öğretir. Ayetler hakkında Allah bilgi verir. Bu noktadan itibaren kişi üç vasıf şartına sahip olur. Bir, ehli tezekkürdür. İki, ehli hayırdır. Üç, ehli hükümdür. Veya ehli hikmettir. Neden ehli tezekkürdür? Her an Allah-u Teala ile her konuyu müzakere etmek, tezekkür etmek imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Neden ehli hayırdır? Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanan her olay hayırdır. Bu kişi ehli hayırdır. Neden ehli hükümdür veya hikmettir? İkisi de geçerlidir bu noktada. Aynı kökten geliyor zaten. Kişi ayetlere baktığı zaman onların 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda ortaya koyar. Bu sebeple ehli hikmettir. Öbür tarafta

bu kişi hakem veya hakim olduğu zaman verdiği kararlarda mutlaka Allah'a sorarak karar vereceği için doğruyu ifade edecektir. Bu sebeple ehli hükümdür. Allah'ın hükmünü verecektir. İşte bu nokta kendisinden sonraki bir yeni noktaya ulaştıracaktır kişiyi. Burada yerlerin melekûtu gösterilir. Göklerin melekûtu gösterilmeye başlandığı noktadan itibaren kişi ihlas makamındadır. Ve ihlas makamının sonunda kişi irşad olacaktır. İrşad olması dediğinde alabileceği bütün muhtevayı bu noktada almış olacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada kişi göğün bütün katlarını görür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve yedinci katın yedi tane alemi, onların hepsini görür kişi. En son gördüğü yer Sitretül Münteha'dır. Gördüğü zaman salah makamına geçmiştir. Gördüğü zaman tövbe-i nasuh'a davet edilir kişi. Tövbe-i nasuh salah makamının remzidir. Kim tövbe-i nasuh'a davet edilmişse Allah Teala tarafından, o Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar eder. İşte burası ihlas makamının bittiğini, salah makamına adım atıldığını ifade eder. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Nasuh tövbesi olsun. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu nasuh tövbesi olsun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasuh tövbesi. Neshedilmeyen, mensuh olmayan, değişmeyen bir tövbe. Yerine yeni bir tövbenin gelemeyeceği son tövbe. İlkin kişi tövbeyi istiğfarda bulunarak Allah'ın yoluna girer. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği zaman ilk tövbesini yapar Allah'ın huzurunda, Allah'a tövbe eder. Bu Allah'a karşı kişinin başlangıç tövbesidir. Günahlarından arınmak için, günahlarının affedilmesi için Allah'a müracaat eder. 14. basamakta mürşidinin önünde tövbe eder. Aslında birinci tövbe, yani günahların affını her günah işleyen kişi devamlı Allah-u Teala'ya müracaat ederek hep söyler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar da Allah-u Teala'dan ilk tövbeyi yaparlar. İlk tövbeyi yapanlar, yani günahların affını dileyenler bütün insanlardır. Bu konunun başlangıcı, hatta ondan evvelki kademeyi ifade eder. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşitlerine ulaşınca tövbeyle ulaşırlar. Allah-u Teala'nın huzurunda günahları için tövbe ederek mürşitlerine tabi olurlar. Bu tabiyet 14. basamakta gerçekleşir. İkinci tövbedir. Üçüncü tövbe ise salah makamında 28 basamaklı İslam merdiveninin ya da kainatın yegane dininin 28 basamağının 28.sinde gerçekleşir. İşte orada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 28. basamakta Allah Teala tövbe-i nasuh'tan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe nasuh veya mensuh olmasın.
değişmeyen bir tövbe, yerine yenisi gelmeyecek olan bir tövbe. Böyle bir tövbenin yapılabilmesi için nefsin bütün afetlerinin yok olması lazımdır. Daha ulu'l-elbab makamında afetler yok olmuştur. Salah makamın, ihlas makamında bu tövbe, bu günahlar tamamen yok olduktan sonra kişinin 7 mertebe kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra 7 mertebe kalbi müzeyyen olur. Ve kişi yerlerin melekûtunu görür. Ulu'l-elbâb makamında, ihlas makamında göklerin melekûtunu görür. 7 defa daha müzeyyen olur. Ama bir kişinin irşat makamına tayin edilebilmesi için 19 mertebe kalbinin müzeyyen olması lazım. Burası 14. mertebe müzeyyen oluştur. İşte 15.si o kişinin tövbe-i nasuha davetidir. Davet olan kişi Allah'ın söylediği kelimeleri birer birer tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamlar. Allah Teala bu konuda diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. O gün Allah nebileriyle beraber olanları utandırmayacaktır. Mahzun etmeyecektir. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Ve ya Rabbi derler, bizim günahlarımızı mağfiret et. Günahlarımızı bağışla ve günahlarımızı mağfiret et. İşte bu noktada ve nurumuzu tamamla derler. Günahlarımızı ört, günahlarımızı sevaba çevirir ve yani bize mağfiret et. Ve nurumuzu tamamla. Hepsi burada gerçekleşir. Allah Teala o kişiyi irşad etmiştir. Hücurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde, 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala, affedersiniz, 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, yani Allah'ın söylediklerini değil de sizin söylediklerinizi yerine getirseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerine yazdığı iman kelimesiyle kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. İrşad olanlardır diyor. Bütün sahabe irşad olmuşlar. İşte Tahrim suresinin bu 8. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala salah makamına ulaşan kişinin
yani Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği kişinin Tövbe-i Nasuh'tan sonra günahlarını örtüyor. O kişinin bütün günahları Allah Teala tarafından örtülüyor. Başka nerede örtülmüştü? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bütün günahları gene örtülmüştü. İşte şimdi bir defa daha örtülüyor. Ve bu örtülme salah makamının ikinci kademesini ifade eder. Kişinin günahları örtüldü. Sonra sevgili kardeşlerim, o kişinin Allah-u Teala başının üzerine salah nurunu verir. O kişinin başının üzerine Allah-u Teala salah nurunu vermeden önce o kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı. Devrin imamının ruhu daha mürşidine tabi olduğu anda Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin başının üzerine gelip yerleşmişti. Hatırlayacaksınız ayet-i kerimeyi. Allah-u Teala diyordu ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine Allah'ın emrinden nur gönderir. Ruh gönderir. O kişinin Allah'a milaki olma gününün, yevmü telakının geldiğini haber vermek için. O kişinin başının üzerine gelir devrin imamının ruhu ve o kişiye der ki, o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bu görevi biz devralıyoruz. Bu fizik vücudun ruhu, biz olacağız üzerindeki ruh. Sen Allah'a geri dönme günün geldi. Ait olduğun yere dönecek olan bir emanettin. İşte sahibine ait olduğun yere geri dönmen emrolundu. Ruh, bizim ruhumuz, daha doğrusu Allah'ın ruhu bizim vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. Biliyorsunuz seyri sülük olayını. 7 tane gök katına birer birer geçtikten sonra artan zikre paralel olarak bir gün Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Emanet Allah'a ulaşmıştır. Peki başımız üzerine gelen bu ruhun özelliği ne? Onun başının üzerinde salah nuru var. Devrin imamının başının üzerinde salah nuru var. İşte bu sebeple salah makamının kişinin başının üzerinde zaten bir nur var. O başının üstünde bir nur. Allah Teala bu noktada o kişiye salah nuru da veriyor. Salah nuru da sağ omuzun üzerinde bir nur olarak devreye giriyor. İşte bu sebeple Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler, ey ya Rabbi derler, nurumuzu tamamla. Bu kişinin başının üzerine Allah-u Teala'nın nur koyması, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesiyle oluşur. Geldiği zaman nuruyla beraber gelir. O kişiyi aydınlatır ve bütün zulmani ilimlerden korur. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelen hiç kimse şeytanın büyüsüne muhatap olmaz. Şeytanın büyüsü, hüddamı, zulmani ilimlerin hiçbirisi bu kişiye tesir edemez. Şeytanın da tesir etmesi mümkün değildir. Hangi açıdan? Yapacağı onun vasıtasıyla yapılacak olan büyüler açısından, onun vasıtasıyla gönderilecek olan hüddam açısından mümkün değildir.
başının üzerine devrin imamın ruhu geldikten sonra kişiyi Allah'a ulaşıncaya kadar Allah şeytanın her türlü saldırısından korur. Burada da salah makamında da başının üzerine gelen ikinci ruh, birinci nur ve daha sonra bir üçüncü nur oluşur. Birinci nur 14. basamakta mürşidine tabi olduğu zaman başının üzerine gelir. İkinci nur salah makamında kişiye verilir. Üçüncü nur da gene salah makamında verilir. İkinci nurun verilme kademesi, birinci kademede söz konusu olan o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesiydi. Birinci konu. İkinci konu

Salah makamında o kişinin günahlarının örtülmesiydi. Üçüncüsü de, üçüncü kademede o kişinin başının üzerine salah nuru veriliyordu Allah Teala tarafından. Böylece bu da sağdaki nur olduğu için onlar nurları sağlarında ve yanlarında olarak yürürler ve derler ki Allah Teala ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Bundan sonra hemen nur tamamlanır mı? Hayır, tamamlanmaz. Bundan sonraki olay Allah'ın o kişinin bütün günahlarını örttükten sonra sevaba çevirmesi söz konusudur. Bütün bu günahlar o kişinin mürşide tabiyetinden sonra işlediği günahlardır. Böyle bir dizaynda o kişi için günahların ikinci defa örtülmesinin söz konusu olmasını ifade eder. Ve burası salah makamının dördüncü kademesidir. Bundan sonra ne olur? O kişinin Allah-u Teala iradesini teslim olur. İrade Allah'a teslim olur ve kişinin zikri tesbihe dönüşür.

Böylece Allah ile olan ilişkilerimizde bu noktada artık kişinin iradesiyle yaptığı bir zikir olayı, zaten kişi çoktan beri daimi zikirdedir. Ulelbap makamından beri daimi zikirdedir. Buradaki zikir olayı artık zikir değildir. Allah-u Teala'nın iradesini teslim aldığı için bu noktadan itibaren görevi tesbihtir. Gene zikir yapar. Yani Allah kelimesini tekrar eder. Ama artık kendi iradesiyle değil, ilahi irade ona yaptıracaktır. Bu sebeple yaptığın zikir, zikir adını almaz. Bunun adı tesbihtir. Ne zaman Allah-u Teala kişinin iradesini teslim alırsa, o noktadan itibaren o kişiye devamlı emirler verecektir. O kişi bütün bu emirleri ard arda gerçekleştirecektir. Ve Allah-u Teala devamlı emir verecektir. Kişi de devamlı emirleri realize edecektir. Dikkat edin, kişi bu noktadan itibaren iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alındığı için kendi iradesiyle bir şeyi yapmayacaktır. Emirler daima Allah-u Teala'dan gelecektir. İşte bu kişi Allah'ın indinde gerçek bir mürşit olmuştur. İrşat makamına tayin edilen bir mürşit. İşte sahabeye bakıyoruz. Acaba bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Mürşit olmuşlar mı? Bakıyoruz ki evet, olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala o sabikun el-ebelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Hem ensar hem muhacirin hem de ensara ve muhacirine tabi olanlardan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel ister ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahipleri. Bu Allah Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de yer alıyor. Allah Teala başka bir ayetinde buyuruyor ki Allah'a teslim olup da Fussilet suresi 33, 34, 35. ayetler. Allah'a teslim olup da Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Olduğu kesin. İradelerinde Allah'a teslim etmişler. Allah Teala'ya gerçek anlamda teslim olmuşlar. Çünkü Allah'ı gördükleri kesin. İşte Allah Teala buyuruyor ki Bakara 208'de Habibim diyor, de ki, ben ve bana tabi olanlar, bizim hepimizin basiret üzere, yani Allah'ı kalp gözümüze görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir.
Ne diyor Allah-u Teala orada? Ben ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettikleri yol. Bu ayet-i kerimede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin Allah'ı gördüklerini söylüyor. Yani Allah'ın zatını görebilmek salah makamında gerçekleşen bir vetiridir. Sadece onlar Allah'ın zatını görürler. Allah'ın zatını görmek kalp gözüyle görülebilir ancak baş gözüyle görülemez. Hazreti Musa ne kadar uğraşmış baş gözüyle görmeye. Ama görememiş. Baş gözü Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece bütün sahabe basiret üzere Allah'ı gördüler. Ve sahabenin kim olduğu da bu ayette açıklanıyor. Ben ve bana tabi olanlar diyor. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde yaşayanlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanları ifade eder. İşte bu ihsanla tabiiyeti aynı zamanda tabi'in sahabeden tövbe alarak gerçekleştirmiş. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşlar. Öyleyse görülüyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Şimdi sahabeye bakıyoruz. Allah'ın zatını gördülerse Allah'a iradelerini teslim etmişler mi? Etmişler. Allah'a teslim olup da Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Peki hepsi Allah'a davet ediyor muydu? İşte sırat-ı müstakime davet eden Allah Teala sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a davet eden sahabeden bahsediyor. Tüm sahabe Allah'a davet ediyordu.

Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinden sonra ne diyor Allah Teala? Hiç diyor Allah Teala, Allah ile olan ilişkisinde kendisine kötü muamele eden kişiye bile iyi davranan kişi başkalarıyla kıyas olunur mu diyor. Siz de diyor onlar gibi yapın. Size kötü davranıldığı zaman siz onlara iyilikle davranın, kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ve 35. ayette de kötülüğe iyilikle mukabele edenler, onlardan bahsediyor Allah Teala. Kötülüğe iyilikle mukabele edenler. İşte şimdi bakıyoruz, sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala açık olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran 119'da, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor Allah Teala. Kur'an'ın bütününe iman eden sahabe. Peki onlar sahabeye karşı kötü davranınca sahabe ne yapıyormuş onlara? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyormuş. Siz onlara gene de muhabbet beslersiniz diyor Allah Teala. Mesela sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Hepsi teslim olmuşlar. Gördük ki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah'a teslim olup da ve kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'ı çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırandan diyor bütün sahabe, hep Allah'a çağırıyorlarmış. Öyleyse bu ayet-i kerime dizisi de sahabenin mürşit olduğunu kesin olarak ispat ediyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse sahabenin irşat makamının sahibi olduğu kesin. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde diyor ki aranızdan münkerden nehyeden ve marufla irfanla emreden bir topluluk oluşsun diyor sahabe için. Ali İmran 110'da da diyor ki artık siz münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşturdunuz. Bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Hakkı tukatihi takva, yani irşat makamının sahibi olunan teslimi külliyle teslimin neticesi burada mı? Evet. Bütün sahabe hakkı tukati takvayla Allah'a iradelerini de Allah'a teslim etmiş ve hakkı tukati takvanın sahibi olmuşlar. Üzerimize farz mı? Farz. Ali İmran suresi 102. ayet-i kerimesinde o hakkıyla hakkı tukati takva sahipleri nasıl takva sahibi olmuşsa siz de diyor, bütün insanlara hitap ediyor, öyle takvanın sahibi olun. Bu da üzerimize farz ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a bu teslimi külli ile teslim olmuşlardı. Hakka tukatihi takvanın, bihakkın takvanın, hakkul yakin takvasının
sahibi olmuşlardı. Burası salah makamının beşinci kademesidir. Bütün insanlara açık olan kademeler buraya kadardı. 28 basamağın beşinci kademesine kadar. Bunun ötesinde iki kademe daha var. Birisi kavim reislerinin kademesi, ikincisi de devrin imamlarının kademesi. Kavim reisleri nebi olmayan reisillerdir. Her kavimde vardırlar. Bütün kavimlerdeki reisler şu anda da mevcuttur. Dünyada ne kadar kavim varsa o kavimlerin içinde şu anda Allah'ın bir Resulü mutlak olarak vazife yapıyor. Bütün kavimlerde. İşte salah makamının beşinci kademesi bu kavim Resullerine aittir. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndereceğiz. Bütün kavimlere diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz. Hangi kavimlere Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah Teala. Hiç istisnası olmamış sevgili kardeşlerim. Hangi kavme Allah Teala Resul gönderdiyse ki bütün kavimlere göndermiş ve ard arda göndermiş. Öyleyse kıyamete kadar ard arda bütün kavimlere Allah'ın Resulleri gelecek. İşte bu Resullerin kademesi salah makamının altıncı kademesidir. Bir de nebiler var. Nebiler salah makamının yedinci kademesinin sahipleridir. Kavim resulleri de nebiler de adın cennetlerine gireceklerdir. Adın cennetlerinin sadece yedinci kattaki bu cennetin iki kapısı vardır. Sekiz tane cennet kapısından zaten Yunus da bahsediyor. Sekiz cennetin kapısı diyor. Yedi cennetin demiyor oysa ki yedi tane cennet katı var. Yedi tane kapı olması lazım. Hayır. Kavim resulleri birinci kapıdan giriyorlar. Ve orası kavim resullerine ait. Sekizinci cennet kapısı devrin imamlarına ve nebilere ait. Devrin imamları, nebiler var ise mutlaka daima bir nebi bulunur. Yani huzur namazının imamı daima bir tek kişidir. O imam huzur namazının imamıdır. Ve nebi varsa mutlaka o nebi mutlaka huzur namazının imamıdır. Tek bir nebi olur, o da huzur namazının imamıdır. Ama biliyoruz ki huzur namazının imamları arasında fetret devri olamaz. Allah'ın huzurunda kılınan namaz hiçbir devre kılınmamazlık edemez. Her gün yedi vakit namaz Allah'ın huzurunda mutlaka oradaki ruhlar tarafından kılınır. Şu anda da o orada Allah'ın ruhları ve huzur namazının imamı görev yapıyor. Öyleyse Hazreti Musa'dan yüzlerce sene sonra gelmiş Hazreti İsa. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gelmiş. Ve onun yaşadığı devirden bu tarafa 1400 sene geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz Aleyhisselam arasındaki 600 senede başka bir nebi gelmemiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa 1400 sene geçmiş. Nebi gelmesi mümkün değil. Bugün de yok nebi,
Yani peygamber kıyamete kadar da peygamber olmayacak artık. Hep huzur namazını kavim resullerinden seçilmiş olan bir tanesi eda edecek. İşte Allah Teala kavim resullerinden seçtiği huzur namazının imamlarından bahsediyor. Secde suresi 24. ayet-i kerime. Diyor ki ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Onları imamlar kıldık demiyor. Peygamberleri imamlar kıldık demiyor. Ama Enbiya suresinde 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala Enbiya 72'de bahsettiği peygamberlerin hüviyetini söylüyor. Onları imamlar kıldık diyor Allah Teala. Huzur namazının imamları kıldık diyor. Onlardan değil, onları. Her peygamber kendi yaşadığı devirde mutlaka huzur namazının imamıdır. Son peygamber imam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. 1400 sene evvel huzur namazının imamı oydu. Ondan 600 sene evvel Hazreti İsa'ydı. Ama Hazreti İsa, affedersin, Hazreti İsa'dan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar geçen 600 yıllık zaman devresinde huzur namazının imamlığını hep kavim resullerinden Allah'ın seçtiği birileri yaptı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevi devraldığı zaman huzur namazının imamı oldu. Rahmetli olduğunda huzur namazının imamlığı onun içinde sona erdi. Ve o günlerden bugüne kadar hep kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığını yaptı. Bugün de huzur namazının imamlığı kavim resulü tarafından gerçekleştirilmektedir. O peygamber değildir. Sadece resuldür. Evvela peygamberlik müessesesiyle risaleti birbirine karıştırmayalım. Bir, peygamber resuller var, nebi resuller. Bir de nebi olmayan resuller var ki onlar evliya oldukları zaman için onlara veli resuller diyoruz. İşte Allah ile olan ilişkilerimize göz attığımız zaman bu ilişkilerde her devirde mutlaka huzur namazının imamı vardır. Mutlaka bir resul tarafından gerçekleştirilir. Bu resul ya nebi resuldür, peygamberdir ya da değildir. Peygamber değilse geriye sadece evliyalık makamı kalıyor. O zaman o mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Evliya olmayan bir resul mümkün değildir. O resul de bütün evliyalar gibi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir, mürşidine ulaşmıştır, ruhunu Allah'a ulaştırmıştır, teslim etmiştir, fizik vücudunu teslim etmiştir, nefsini teslim etmiştir, iradesini teslim etmiştir ve o imamlardan bir tanesi mutlaka peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamıdır. İşte sevgili kardeşlerim, o resullere dikkatle bakın. Onlar peygamber değildir. Huzur namazının imamları o iki kapılı son cennetin ikinci kapısından girerler. Bir bölümde peygamberler vardır. Sekizinci kapı huzur namazının imamlarına itibar eder. İkinci bölümde veli olan resullere aittir. Nebi olmayan resuller dersek belki herkes çok daha iyi anlar. Peygamber olmayan resullerden huzur namazının imamları, onlar da oradadırlar. Böylece yedinci kat cennet iki kapıdan giriliyor. Birinde kavim resulleri var. İkincisinde ikisi de aynı kapıdan giriyorlar ama içeride ikiye ayrılıyor cennet. Bir, nebi olmayan huzur namazının imamları. İki, nebi olan huzur namazının imamları. Bunlar salah makamının
en üst noktasında olanlar. Ama bu iki gruptan peygamber olan huzur namazının imamları en üsttekilerdir. Huzur namazının asaleten imamlarıdır. Onların mevcut olmadığı fetret devirlerinde bu görevi peygamber olmayan resuller vekaleten yürütürler. Ama huzur namazının imamlığı hiçbir zaman boş kalmaz sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlere salah makamını anlatmayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Bir güzelliği bir defa daha yaşadık. Bir defa daha sizlerle bir saati bir huzur içerisinde Allah Teala tamamlamamızı nasip kıldı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve Allah Teala'dan hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı diliyorum. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir sohbette yeniden birlikteyiz. Dinimize giren birçok hurafeden birinden bahsetmek istiyoruz size. Dünyada rahat yoktur diyorlar. La rahate fil dünya. Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Tam aksini söylüyor Kur'an-ı Kerim. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmak üzere yaratmıştır diyor. Kulluksa hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin adım adım daha ilerisine geçmektir. Öyleyse Allah insanlardan ne ister? Zümer suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Allah'a kul olmak.

Öyleyse Allah'a kul olmanın standartlarına bakıyoruz. Tam 7 safhada gerçekleşiyor. Birinci kulluk, aminular kulluğu. Bu insanın başka insanlardan, dini yaşamayan insanlardan bir farklılığı yok. Ama Allah'a kul olduğu andan itibaren bu kişi büyük değişiklikler geçirecektir. Suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlar diyor tağuta kul iken bundan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve bu sebeple tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Arapçası şöyle ayet-i kerimenin vellezî neştenevu tağute en yabuduha ve enabü ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yaparak kurtarmışlar? Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da tağuta kul olmaktan içtinab etmişler, kaçınmışlar, kendilerini kurtarmışlar. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Öyleyse onlara müjdeler var. Kullarımı müjdele. Yani şu adına sahabe dediğimiz herkes, bütün sahabe, bütün insanlar gibi başlangıçta tağuta kul idi. Yani onlar için de dünyada rahat yoktu. Zaten her türlü yanlışlık bütün sahabe tarafından, sahabe olmadığını belki hayatlarında tahakkuk ediyordu. Yol kesip kervan soyuyorlardı. Fal oklarına bakıyorlardı. Küçücükken, 2-3 yaşındayken, belki de daha henüz bebekken, diri diri mezara gömüyorlardı. Bütün kabileler arasında kan davası vardı. Herkes birbirini öldürüyordu.

kadınlara saldırmak, yanlış davranışların hepsi sahabede, sahabe olmadan evvel mevcuttu. Öyleyse bunlar için gerçekten dünyada rahat yoktu. Her an tetik üzerindeydiler. Her an düşmanlarından biri onları öldürmek için gelebilirdi kan davaları sebebiyle. Onun için Allah Teala siz birbirinizin can düşmanıydınız diyor. Sonra diyor Allah sizin kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz diyor Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah-u Teala sizi o ateş çukurundan kurtardı. Kalplerinizi telif etti ve sizleri birbirinize dost kıldı diyor Allah-u Teala. Birbirinize sevdirdi. Birbirinizin dostu kıldı. Can dostları yaptı. Öyleyse ondan evvel sahabe de dünyada rahat yüzü görmeyen insanlardı. Ama ya sahabe olduktan sonra ya daimi zikre ulaştıkları zaman o zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Şu mutluluğa gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala insanları Allah'a kul olmayı emrettiği cihetle acaba nereye yönlendirmek istiyor? Mutluluğa sevgili kardeşlerim. Şu dünyada rahat yoktur iddiasının aksini ispat etmeye çağırıyor Allah-u Teala. Mutluluk Allah'ın temel emridir. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü nefs tezkiyesini de, nefs tasfiyesini de farz kılmış üzerimize. Nefsimizin kalbindeki nurların yarıdan fazlasını giderdiğimiz zaman nefs tezkiyesinin sahibi oluyoruz. Üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Dünya saadetinin yarısına ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa dünya saadetinin %100'üne ulaşıyoruz. Cennetin de 5. katının sahibi oluyoruz. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zamansa hem dünya saadetinin %100'ü bizlerin oluyor hem de ahiret saadetinin en üstünü, çünkü 7. kat cennetin, adın cennetinin sahibi oluyoruz. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bu dizayn içerisinde olaylara bakıyoruz. Gördüğümüz ne? Allah'ın bütün saadetleri bize emretmiş olması. İslam 7 safhadan oluşur. Bütün sahabede bu 7 safhayı yaşamıştır. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Dünyadaki mutluluğu öylesine yaşadılar ki devrin adı asr-ı saadet oldu. Mutluluk devri oldu. Saadet devri oldu. Dünyada rahat yoksa, mutluluk yoksa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı asr-ı saadetten ne haber? Demek ki Kur'an-ı Kerim mutluluk vardır demiyor. Mutluluğu farz kılıyor üzerimize. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Ruhumuzu Allah'laştırmayı farz kılmış üzerimize.
bütün teslimleri farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala? Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekum el azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ki mutluluk başlasın diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ondan sonra da asıl emri veriyor ve Allah'a teslim olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi dileyin demek zaten.

dünyada mutsuz mu olun diyor. Emirleri neden teslim? Çünkü her teslim kişinin mutluluğunu biraz daha arttırır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya saadetinin yarısına ulaşabilirsiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %80'e çıkar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman %100'e çıkar. Ve Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Yani nefsinizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Yetmez. İrşada ulaştıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Hakka tukatihi takvanın sahibi olmanızı açık ve kesin bir şekilde Allah Teala emrediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an neyi emrederse sahabe aynen gerçekleştirmiş. 28 basamaklı bir İslam skalasında, İslam merdiveninde her şeyin artan bir mutluluğu hedeflediğini görüyoruz. Her kademede daha sonraki bir mutluluk için hazır olmak söz konusu. Ve nihayet sonsuz bir dünya saadetine ulaşmak söz konusu. Ve cennete ulaşan kişi zaten sonsuz bir cennet saadetine ulaşacaktır. Konumuz dünyada rahat var mıdır, yok mudur? Dünyada rahat yoktur diyenler şu sualin cevabını bize vermek mecburiyetindedirler. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı devre, sahabeyle beraber yaşadığı o muhteşem hayata asr-ı saadet deniyor. Eğer mutluluksa söz konusu olan, o zaman mutluluğun muhtevasından bir tanesi rahattır. Yani sulh ve sükun hali. Dünyada rahat yoktur demek, dünyada sulh ve sükun yoktur, mutluluk yoktur demek. Acaba rahattan ne kastediliyor? Ne zaman rahat edersiniz, rahat hissedersiniz kendinizi? Probleminiz olmadığı zaman. Nedir rahat olmak? Rahat olmak, mutlu olmak demektir. Rahat olmak ve mutlu olmak neyle ifade edilir? Sulh ve sükun haliyle ifade edilir. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk hali, bir rahatlık hali oluşmalıdır. Allah ile olan ilişkilerinizde de kesin bir mutluluk hali oluşmalıdır. Kesin bir, kesintisiz bir rahatlık, bir mutluluk. Öyleyse konumuz Kur'an-ı Kerim bunu farz kılmış mı? Şimdi farzlara bakıyoruz. Allah Teala ve Allah'a teslim olun diyor. Bu teslimin muhtevasının ruhumuzun da veçimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimini içerdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle bir takva ile takva sahibi olun ki diyor Allah Teala bu bir hakkın takva olsun. Hakka tukatihi takva olsun diyor. Bir hakkın takva ise iradenin de Allah'a teslimini gerektirir. Öyleyse bir hakkın takva bir muhteva tayinidir. Bir hakkın takva Allah'ın söylediklerini son noktaya kadar götürebilenlerin ulaşabilecekleri, Resullerin dışında
herkesin

ulaşabileceği son noktadır. Resuller bundan sonrası için, bütün kavimlerin risaleti için vazifelendirilirler. Ve bu noktaya da mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Yani elde ettikleri her şey kesbi değildir, vehbidir. Allah-u Teala tarafından hediye edilmiştir, armağan edilmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala demek ki yedinci safhayı da, iradenin Allah tesmini de üzerimize farz kılmış. Ne diyor Allah-u Teala buna Kur'an-ı Kerim'de? Ahdallah diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdi ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmektir. Bu dört teslimin hepsi bir araya geldiği zaman bunun adı Allah'ın ahdine riayet etmemizdir. Allah'ın ahdi, Allah'ın iradesinin, ilahi iradenin bizim irademizden talebidir. Ve bu ahitle Allah Teala bizi bağlıyor, son kulluğa istikametliyor. İrademizin de Allah'a teslim edildiği noktaya. Ve bunun adına Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'ın bizden aldığı misak diyor. Allah Teala ruhumuzdan misak almış. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştıralım diye fizik vücudumuzdan ahd almış, fizik vücudumuzu Allah'a teslim edelim diye, nefsimizden yemin almış, nefsimizi Allah'a teslim edelim diye, irademize de müracaat edip ondan misak alıyor, kesin söz alıyor, irademizi de Allah'a teslim edeceğimize dair. Öyleyse mutluluğun bir ölçüsü var mıdır? Vardır. Mutluluk nefsimizin afetlerinden kurtulmakla paralel bir gelişmedir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özelliği. Üçüncü özelliği mutluluk iç dünyamızda da dış dünyamızda da, yani başka insanlarla ilişkilerimizde de, Allah ile olan ilişkilerimizde de, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Ve Allah Teala bunun sonuna kadar gitmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi kesin bir şekilde emretmiş durumda. Öyleyse Allah Teala sulh ve sükuna, yani rahata ulaşmamızı farz kılıyor üzerimize. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor Allah Teala. Teslim, bütün teslimler. Ve bunun hakkatukatihi takvaya kadar ulaştığı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine kesinleşmiş. Yeter mi? Yetmez. Bütün sahabenin de bunu gerçekleştirdiği Tövbe 100'de açık bir şekilde ifade ediliyor. O sahabe Kuner Ebe'nin var ya diyor Allah Teala. Onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olan tabiindendi diyor Allah Teala. Hem Ensar'ın hem Muhacirinin hem de tabiinin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Bu sebeple sahabe Hazzül Azim'in sahipleridir. Burada bu ayete Tövbe 100'de Fevzül Azim'in sahipleri olarak ifade ediliyor ki kim Fevzül Azim'in sahibi ise o irşat makamındadır, iradesini Allah teslim etmiştir. Kim Hazzül Azim'in sahibi ise o iradesini Allah teslim edip
bir insanın, normal seviyedeki bir insanın ulaşabileceği son noktaya ulaşmıştır. İrşad makamına tayin edilmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Kim fazlul azimin sahibi ise o da aynı seviyededir. Kim ecrül azimin sahibi ise o da aynı seviyededir. Azim, azami seviyede, en üst seviyede mutluluk onlarındır. Mutluluksa rahata tam bir eşitlik sağlar. Öyleyse şu dünyaya gelen bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedirler. Her şey onunla başlar. Dilerse kişi bu noktadan itibaren mutluluk için ilk adım atılacaktır. Diler dilemez Allah Teala bundan derhal haberdar olur ve derhal Rahim Esması'nda tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin o güne kadar görmeyen gözlerini görür hale getirir. İşitmeyen kulaklarını işitir hale getirir. İdrak etmeyen kalbini idrak eder hale getirir. Ve Allah Teala o kişinin günahlarını örter. Ne yapar? Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi cennet mutluluğunu mutlak olarak kazanmıştır. Neyle kazanmıştır? Bir tek dilekle. Dünya saadeti? Hayır. Bu noktada o kişi la rahate fid dünyanın içerisindedir henüz. Dünyada o kişiye bu noktada rahat yoktur. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra rahat başlar. Neden başlar? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutla devamlı bir ilişki içerisindedir. Tağut insan ve cin şeytanlar ve tağut o insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. Nur 21'de Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar diyor. Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Yani mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına dahi ulaşamazsınız. Hep şeytanın, insan ve cin şeytanların telkinlerine açık olursunuz ve hep huzursuz olursunuz, hep büyük sıkıntıları yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah o kişiye 7 tane furkan veriyor. Gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor kişinin bu 7 furkanla ve o kişiyi, kişinin bütün günahlarını örtüyor. O kişiyi Allah'ın cennetine ehil kılıyor. Çünkü cennete girebilmek için sevapları mutlaka günahları aşması lazım. Bir talep üzerine Allah'a ulaşmayı dilemek üzere, dilemek söz konusuysa, söz konusu olduğu anda Allah Teala derhal Rahim Esması'na tecelli edip bu olayı tahakkuk getiriyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiç ameli olmamış, ertesi gün ölmüş. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sonra Allah Teala bu kişiyi eğer 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Öyleyse o safhalarda da mutluluğu giderek artacaktır. Peki bu noktada mutluluğu başlamış mıdır? Evet, başlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda başkalarından farklı bir insan olmuştur. Neden? Çünkü Allah'ın ilahi iradesi o kulun üzerinde tesir sahası icra etmiştir. Ve bu tesir şeytana karşı bir zırhla onu artık koruyacaktır. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve şeytan o kişiye tesir edip de o kişiyi Allah'ın yolundan kesinlikle alıkoyamazlar. Bunun manası bütün alanlarda o kişi Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanıyla şeytanın tasallutundan korunuyor. O zaman şeytanın onu rahatsız etmesi artık söz konusu değil ama hala telkinlerini devam ettirir. Öyleyse böyle bir noktada kişi için Allah'a ulaşmayı dilemekle beraber
şeytanın, insan ve cin şeytanların tahakkümü kesilmiştir. Artık onlar bu kişiye hükmedemezler. Tek başına bu bir mutluluk vesilesidir. Ama nefsinin afetleri var olduğu için hedefleri daima Allah'ın emirlerinin dışında olacaktır. Çok büyük bir oranda eski hayatının taleplerini isteyecektir kişi. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı arzu duymaya devam edecektir. Böyle bir ortamda olması lazım gelen muhtevaya bakıyoruz. Bu kişi huşu sahibi oluyor, göğsünden kalbine yol açılıyor ve Allah'tan mürşidini talep ediyor. 13. basamak. Hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösteriyor ve Allah Teala bu kişiye namaz kılmayı sevdiriyor, oruç tutmayı sevdiriyor, zikir yapmayı sevdiriyor. Bütün ibadetleri sevdiriyor Allah ona. O kişi sevmiyor ibadetleri. Allah ona sevdiriyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah Teala bu kişi üzerinde öyle hususlar vücuda getiriyor ki bu kişi irşat makamını talep ediyor Allah'ın ona verdiği sevgi üzerine ve mürşidine ulaştığı zaman mürşidine karşı derin bir sevgiyle bağlanıyor. Bu sevgi Allah'ın kişide yarattığı sevgidir ve bu sevgi Rabbani'dir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı söz konusu. Allah mürşidi sevdiriyor kişiye. Mürşid zaten farzdır. Ve bu farzı yerine getirmek için arada sevgi halesinin mutlaka oluşması gerekir. Bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala mürşidi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye sevdirir. Öyleyse tabiyet ne sağlar? Mürşidine tabi olan kişi çok önemli bir adım atmıştır. İkinci safhaya geçmiştir. Bu ikinci safhada o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. O kişinin kalbine iman yazılacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olarak gelecektir. Ve kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilediği için tahakkuk ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'ın bütün yardımları başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah-u Teala'nın ifadesi açık ve kesin. Şura 13'te diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşavi ve yeşti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Ama mutlaka ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Allah-u Teala'nın mutlaka insanları kendisine ulaştırdığını görüyoruz. Kimleri? Kendisine ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. İşte nefs bu noktada tezkiyeye başlar. Mürşidimize ulaştığımız noktada zikir yaparız. Allah'tan gelen nurlar göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Ve kalbimizin mührünü aşağı doğru indirerek kalbimizi fazıl, rahmet ve salavat nurları doldurur. Rahmet nurlarından %2'si zaten daha evvel kalbimize girmiştir.
Şimdi sıra fazıllardadır. Nefsimizin kalbi %98 fazılla dolacaktır ki nefsimizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolabilsin. İşte bu cümleden olarak nefs tezkiyesine başlarız. Nefs tezkiyesi nasıl gerçekleşir? Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavattan fazla adı verilenler, Allah'ın nefsimizin kalbine yazdığı iman kelimesinin çekim gücünün tersi manyetik alanın sahibidir. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Zıt kutuplar mıknatıs da birbirini çeker. Ve iman kelimesinin etrafında nefsimizin kalbinde fazıllar kişiyi faziletli kılmak üzere toplanmaya başlar. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki nurların birikimi nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Bu nurlar ilk %7'yi bulduğu zaman ruhumuz bizden ayrılıp Devre-i İmam'ın dergahına ulaşan ruhumuz oradan ilk yolculuğuna başlar, birinci kata kadar yükselir. Diğer ruhlarla beraber diğerleri ikinci ve üst katlara çıkarlar, o çıkamaz, birinci kata kadar çıkar. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuzun ikinci kata çıkmasını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nefsimizin kalbindeki birikimler, 2 7 2 7 %49 eder. 2'de rahmet birikimi %2'de tahakkuk etmiştir evvelce. %51 nur birikimi gerçekleşir nefsimizin kalbinde. Burada mutluluk oranına bakalım. Nefsimizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Bunların adı fazıldır. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Hasletlerin ve fazıların özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat etmek istemeleridir. Yasak ettiği fiilleri ise asla yapmak istememeleridir. Yani nefsimizin afetlerinin tamamen tersi. Nefsin afetlerine gelince onlar Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek isterler. Ona göre dizayn edilmişlerdir. Öyleyse şeytanın nefsimize bir şey yaptırması, herhangi bir talebini nefsimizin vasıtasıyla gerçekleştirmesi hiç zor değildir. Çünkü şeytanın talepleriyle nefsimizin afetlerinin talepleri %100 birbirinin aynıdır. Her ikisi de Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeyi, emrettiğini işlememeyi hedef alırlar. Öyleyse şeytan her istediğini nefsimize kolayca yaptırabilecek bir hüviyettedir. Bunun için emir vermesi falan zorlaması gerekmiyor. Onu biraz yazıp göstermesi yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, nefsimizin kalbinde %51 nur birikimi tamamlandığı zaman ne olur? Her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselmiştir. 7 defa yükselip de en son 7. gök katına yükselmiştir. Bunun alemlerini geçmiştir birer birer. Son alem indi ilahidir. İndi ilahinin en yüksek noktası ise Sitretül Müntaha. Buraya kadar ulaşan ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Farz mı? Hem de kaç defa farz? İşte bir tanesini söyledik. Zümer suresi 54. ayet-i kerime. İkincisi Müzemmil 8. Diyor ki Allah Teala vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Zariyat 50. Sonra ne diyor Allah Teala? Yunus
125'te Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü daru selamı ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Ve yehdi men yeşâhü ilâ sırat-ı müstakîm. Allah selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmak isterse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimin de Allah'a ulaştırdığını biliyoruz. Nisa 175'te Allah Teala bunu açıkça söylüyor. Öyleyse burada Allah'ın daveti Allah'ın zatınadır. Nitekim 126. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bu selam yurduna davet eder dedikten sonra onlara Ahsen-ül Hüsna vardır ve daha ziyadesi de vardır diyor. Davetin iki veçhesi var. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın zatına ulaşmaktır. Ahsen-ül Hüsna'ya ulaşmaktır. Ziyadesi 28. basamağın 5. kademesinde o Allah'ın zatını görmektir. Öyleyse farklı bir muhtevadan bahsediyoruz. Birisi ulaşmak, herkes ulaşır. Allah Teala ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar olan kesim konusunda hepinize teminat veriyor. Diyor ki, aranızdan kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir dilek, karşılığından bahsediyorum şimdi o dileğin. 3. kat cennet. 1. kat değil, 2. kat değil, 3. kat cennet. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrünüz varsa, uzun ömürler dileriz hepinize, o zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka 3. kat cennete ulaşır. Çünkü Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Diyor ki, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ve dünya saadetinden bahsedelim şimdi. Şu dünyada rahat yoktur diyenlere ibret olmak üzere. Burada o kişinin dünya saadeti %50'yi aşmıştır. Yani dünyadaki rahatı %50'yi aşmıştır. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunun bütün hasletleri Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi düşünüyordu. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhunun da muhtevası aynen. Öyleyse 200'ün %100 bölümü ruhun iç dünyasında, ruhun kalbinde bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyi dilemiyor. Hepsini reddediyor. Nefste nasıldı başlangıçta durum? Nefsin bütün afetleri Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek istiyor. Yani ruhun tam tersi. Böylece dengeyle hayata başladınız. Kendi ruhunuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyordu. Tamamen negatif faktörler nefsinizde. Bu nefsinize baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'ın bütün afetlerini, Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmek istemiyor nefsiniz. Yasak ettiği fiillerin ise hepsini işlemek istiyor. Öyleyse ruhunuz ve nefsiniz iki zıt kardeş olarak iç dünyanızda mevcut. Bu yüzden devamlı savaş var içinizde. Bu yüzden huzursuzsunuz. Bu yüzden dünyada sizin için rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece bu geçerlidir. Dünyada asla rahat edemezsiniz. İçinizde kesilmesi mümkün olmayan bir kavga hep devam edecektir. Ama ne zaman bunun ötesine geçebilirseniz, bu dediğim noktaya ulaşırsanız, nefs tezkiyesini gerçekleştirirseniz, ruhunuzun kalbi
%100 hasletlerle doludur. Nefsinizin kalbi de %51 faziletlerle doludur. Yani 200'de 151 positive situation. 200'de 151 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir topluluk. Ruhun hasletleriyle nefsteki fazıllar. Bu 200'lük bütünde sadece 49, 200'de 49, yani %24,5 Allah'ın emirlerine karşı çıkan yasak ettiklerini işlemek isteyenler. Öyleyse burada %50'den daha fazla mutlu olmak imkanınız söz konusu. Şeytanın da tesirleri olunca %50'den daha fazla şeytanın tesirine rağmen mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, burası Allah'ın söz verdiği kesimdir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Kendi zatında yok eder. 22. basamak. Bu noktada nefsin kalbinde %51 nur birikim olmuştur. Ruh Allah'ın zatına yok olduğu zaman bu rakam mutlaka daha öteye geçecektir. Öyleyse dünya saadeti en az %50'dir. O kişi dünyada, dünya hayatını yaşarken yarı yarıya rahatı yaşayacaktır. Yani mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Nefsinin afetlerinin yarısından fazlası Allah'ın emirlerini artık dinliyor. Ruh da ona yardımcı. Şeytansa karşısında. Ama %50'den daha fazla mutluluk mutlaka bu kişi tarafından yaşanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman neden bahsediyoruz? Dünyada mutluluk, rahat vardır. Kaldı ki bu sizin gayretinizde oluşmamıştır. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah sizi kendisine ulaştırdı. %50'den fazla dünya mutluluğunu da elde ettiniz. Yetmez, 3. kat cennet de sizin. Ama burada bitmiyor olay. Eğer bir sabit kademseniz, ayaklarınızı sağlam yere bastıysanız, ve fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek istiyorsanız, bu talebi daha evvelkini gerçekleştirdiğine göre Allah mutlaka bu talebi de gerçekleşir diye bir düşüncenin sahibiyseniz, o zaman zikrinizi arttıracaksınız demektir. Zikriniz artışa devam ederse mutlaka kısa bir süre sonra fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. Fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği yerde dünya saadetiniz %80'e ulaşır. %80 sevgili kardeşlerim, dünya saadetiniz %80. Fizik vücudunuz 25. basamakta Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın nefsin kalbindeki afetler %80 eksildiği için, %81 eksildiği için geri kalan %19 fizik vücudunuzun artık umurunda bile olmaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmez. Ne olur? Kesintisiz bir saadeti fizik vücudunuzun teslim andan itibaren yaşamaya başlarsınız. Dünyada rahat var mıymış? O zaman görürsünüz ki mutluluk sizindir. Ve bununla da kalmazsınız. Kısa bir zaman sonra daimi zikre mutlaka ulaşırsınız. Ulaşınca nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o %81 %100 olacaktır. Nefsinizdeki bütün afetler yok olacaktır. Nefsinizin bütün muhtevası Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen %98 fazıllardan, %2 de rahmet nurlarından oluşacaktır. Böylece
%100 dünya saadetini 27. basamak, 26. basamakta, 27. basamakta ve 28. basamakta yaşayacaksınız. 28. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ettikten sonra 27. basamakta, 28. basamakta irşada ulaşacaksınız. Ondan sonra da Allah'a iradenizi teslim etmeyi dileyeceksiniz. Allah iradenizi mutlaka teslim alacak ve bunun neticesinde de sizin için söz konusu olan gerçek tahakkuk edecektir. %100 bir dünya mutluluğu, cennetlerden 7. kat cennet, adın cenneti. İradesinde Allah'a teslim eden birisi olarak Allah Teala size irşada memur ve mezun kılacak. Sahabe gibi bir hüviyetiniz olacak. Dünya mutluluğu %100, cennetin en üst katı. Bu noktalardan en az 3. kat cennet, en az dünya saadetinin yarısı sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur diyenler, sizlere sesleniyorum. Hala aynı şeyleri söyleyebilecek misiniz? Allah Teala nefsinizi tezkiye edin diye farz kılmış, nefsinizi tasfiye edin diye farz kılmış, sizi bütün boyutlara ulaşmaya davet ediyor Allah Teala ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini biliyoruz. Böylece ilk kulluğa sahip olmuşlar. Sonra irşat makamına ulaşmışlar, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime. Birincisi de Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini ve tağuta kul olmaktan kurtulduğunu, Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ondan sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi. Ondan sonra bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları, hidayete erdiklerini söylüyor Allah Teala. Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini söylüyor Allah Teala. Sonra Ali İmran 190 ve 191'de bütün sahabenin daimi zikre ulaştığını, mullelebap olduğunu söylüyor. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde hepsinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde hepsinin irşat makamına tayin edildiğini söylüyor. Ne oldu? İslam'ın 7 safhasının 7'sini de 14 asır evvel onlar yaşamışlar. Dünyadaki rahatı %100 yaşamışlar. Bu yüzden de o devre asr-ı saadet demişiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Böyle bir noktada hepiniz için en güzel dizayn oluşmuştur. Dünya saadetinin %100'üne ulaşmış oluyorsunuz. Bu noktaya ulaştığınızda, nihayete ulaştığınızda, cennet saadetinin ise 7. gök katına, en üstüne. Ama kim Allah'a ulaşmayı diler de, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ve bu hüviyete ulaşıp onu devam ettireceğim, Allah'ın evliyası olacağım, öyle devam ettireceğim hayatımı diye düşünüyorsa, buraya ulaşması 4-5 aylık ömrü varsa mutlak olarak Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. O kişinin özel bir gayret sarf etmesi gerekmez. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini 33 bine ulaştıran bu kişi, 33 binden aşağı düşürmediği sürece aynı mutluluğu ölene kadar yaşayacaktır. Dünyada rahat olduğunu görecektir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat var mıymış? Hı? Ne diyorsunuz? Biz ve bize tabi olanlar, biz o rahatı hamdolsun ki yaşayanlarız. Ve herkesin de hemen elini uzatıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde mutluluk. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda Allah'ın cenneti sizindir. Kim size derse ki mürşide ulaşmadan kimse cennete ulaşamaz, doğru değil. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Kendini aldatmasın. Sözle dilemek başka şey, kalpten dilemek başka şey. Kalpten dilediği zaman o kişinin her şeyi değişir. Namaz kılmayı sevmeye başlar, oruç tutmayı sevmeye başlar, zekat vermeyi sevmeye başlar. Allah'ın bütün güzellikleri ona güzel görünmeye başlar. O kişi mutluluğu yaşamaya başlamıştır bile. Dünyada rahat, onun için bu ibadetleri yaparken başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Dünyada rahatın var olduğunu gördük. Ve hamdolsun ki bizler Mihr Vakfı'nın mensupları o güzellikleri el ele, gönül gönüle, gönül dolusu yaşayanlarız. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum sevgili kardeşlerim. İnsanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamîn ve mesnun olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında darbe mi var? Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil, bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet-i kerimesinde onlara zilil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla, insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu nereden kaynaklanıyor dersiniz sevgili kardeşlerim? İlim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Çift kromozomlu insanın yanında 32 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni insanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez. Ayakları hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hayvan hayvandır. İnsan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilayıl taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları, yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı. Belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler. Ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvel de göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını. Ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuruyla biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep açmak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir üntelik, bir varlık. Bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak, algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim. 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek. Bu bir mecburiyettir, zarurettir. Ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı. Onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi, bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, 7 kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu

Ve her perşembe akşamı iftardan sonra, her perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az iki saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda cübbemizle o görevi yaparız. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor. Hangi adalet? Allah'ın adaleti açık bir şekilde koymuş, konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fiddini diyor Allah-u Teala. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizinle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim! Mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için, bunu bize daha ötede olanı söyleyelim, vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O El İlah'tır. Kainatın tek ilahıdır. El İlah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı, ama Arapçada E-A gibi telaffuz edilir. E ile A arası bir ifade. Allah. Söyleyemiyorum. Benim Arapçam çok kıt. Bu kıt Arapçamızda, sevgili kardeşlerim, biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah-u Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilim de tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir, ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız.

ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuza kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Bizde gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütüğümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evren Osmanlıları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evren Osmanlıları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evren Osmanlıları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim, ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayin mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize
nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bitti sevgili kardeşlerim. Şuranızdan, kalbinizden bir talep. Bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey nebiler, kimler var karşı Allah-u Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler, oradaki beş peygamberin hepsi dedi ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize. Allah-u Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil. Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki. Ondan daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki. Daha evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki. Daha evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki, biz bütün nebilere kitap veririz diyor. Şeriat kitabı veririz diyor. Oradaki hükümlerle hükmetsinler diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hatemün Nebiyyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri, şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından, Tevrat'ın aslından ve Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hazreti Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti
Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriliyor ve Arapça indiriliyor, o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'ın Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah-u Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün, daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız. Ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle, demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik. Bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor.
Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim, belki 200 defa diledim. Her gün ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah-u Teala o sevdiği kullarına açlığı iftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka 3. kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür.
Bu uçağa da bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz. Bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarfı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması, Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarrufu olarak değerlendiriliyor bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim, biz sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gıçabeti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 1/7 kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine. Kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren en çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer
Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda yüz bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah Teala'dan gelen rahmetle faz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah Teala kimi mürşit tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşarı ve yehti ileyhi men yünüb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevirecek. Ondan sonra da Allah Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız.
sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme. Yedinci kattaki idealemi aşarak Sitet-ül Müntaha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak. Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki yaşamakta, bunları yaşamakta o kadar kolay ki sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir, belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha ve as-salavat.

Ciao a te. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Sohbet etmek. Sizlerle kalp kalbi olmak demek sevgili kardeşlerim. Kalplerin konuşması demek. Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bunca yıldır sizlere hep Allah'ın çağrısını ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah sizleri çağırıyor. Gelin diyor. Sizde size ait olmayan bir şey var diyor. Benim diyor sizlere üfürdüğüm bana ait olan ruh diyor Allah Teala. Onu geriye istiyorum diyor. O size bir emanet. O emaneti bana vermekle hepinizi mükellef tuttum diyor. Sonra ne diyor? Sonra da diyor ki, üstelik bunun için hiç zahmet çekmeyeceksiniz. Sadece bir tek dileğiniz, yani Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye hani böyle ellerinizi kaldırıp da bir dua edişiniz benim için yeterli diyor. Siz dileyeceksiniz diyor, ben de yerine getireceğim. Siz de diyor ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu bana ulaştırmak istiyorsunuz. Ben de ruhumu sizden geriye istiyorum diyor. Her ne kadar bir safsata asırlarca insanlar tarafından bir korku vesilesi olarak kullanılmışsa da durum böyle diyor Allah-u Teala. Neymiş o safsata? Ruh vücuttan ayrılırsa hafazan Allah insan ölür. Böyle zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim hala samimiyetle böyle zanneden din adamları var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri seviyor. İnsansınız. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz bünyenizde. O ruh ki size danışmak gereğini hiç duymadan canı istediği an vücudunuzu terk eder. Dilediği yere bir anda ulaşır. Oralarda gezer dolaşır. Sonra da tekrar gelir. Merceği olan sizin vücudunuza geri döner. Ne zamana kadar sizin vücudunuz ruhunuza bir sığınaktır? Siz onu Allah'ın emri üzerine Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilediğiniz zamana kadar. Ama dileminiz ruhunuzun vücudundan ayrılması için yeterli değildir. Ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese bir mürşit tayin etmiştir ezelde. Kim mürşidini Allah'tan sorarsa hacet namazını kılıp o mürşidini mutlaka görecektir. Çünkü Allah bu istikamette kişiye bir garanti vermiştir. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O ruhunu bana ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu insanın ezeli macerasıdır. İnsanın ezeli hedefidir. Ve nefahihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanlar doğdukları zaman Allah Teala onun içine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudunun şeklini alır. %100 aynıdır. Fizik vücutta hangi değişiklikler olursa ruh da aynı değişiklikleri otomatik olarak muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden insanı en üstün varlık olarak değerlendiriyor? Kainatta yarattığım en üstün mahluk insandır. Anlamı çıkıyor Allah'ın söylediklerinde. Neden? Çünkü o kadar mahlukun içinde hiçbir mahlukta İnsanın dışında hiçbir mahlukta ruh mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, insanlar var, insanların resulleri var, nebileri var, cinler var, cinlerin nebileri yok ama cinlerin de resulleri var. Ve de cinler de iradelerini Allah-u Teala'ya teslim ediyorlar. Fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Ruhları mevcut olmadığı için ruhlarını teslim edemiyorlar. Ama biz insanlar önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi, en son irademizi Allah'a teslim ederiz. Birincisi atlanırsa diğer sıra aynen cinlerde de var. Cinlerde de Resuller var. İnsanlarda da Resuller var. Demek ki Allah ile insanların arasına Allah Teala yardımcılar koyuyor. Kendilerinden olan yardımcılar. İnsanlardan Resuller, cinlerden Resuller. İnsanlarda bir fazla müessese var mı? Evet. O müessese nübüvvettir. Yani peygamberlik müessesesidir. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, nebi olmak, peygamber olmak aynı şeydir. Nübüvvet, peygamberliktir. Ama Resul olmak, elçi olmak istikametinde kullanılıyor. Ve Allah-u Teala bütün kavimlerde Resuller bahsettiğini ettiğini söylüyor. Hiçbir kavim yoktur ki Allah Teala o kavimde herhangi bir zaman devresinde bir resul vazifeli kılmasın. Biz diyor Allah Teala her kavme ardı arkası kesilmeksizin resuller göndeririz diyor. Risalet müessesesi kesintisizdir. Nerede, hangi ülkede bir Resul rahmetli olursa ölürse o anda Allah Teala bir başka kişiyi mutlaka Resul olarak tayin eder. Hiçbir kavim hiçbir devrede resulsüz kalmaz. Risalet, elçilik demektir. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa, ne kadar aynı dil konuşuluyorsa, bütün kavimlerde Allah-u Teala'nın bir resulü şu anda
mutlak olarak yaşıyor. Kendisinde bir Resul bulunmayan bir kavim mevcut değil. Mutlaka onlardan birisini Allah Teala Resul tayin eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne kadar kavim varsa her kavimde mutlaka bir Resul şu anda vazifeli. Nasıl oluyor da biz bilmiyoruz mu diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Elbette bilmeyeceksiniz. Sadece Allah'ın dedikleri bilirler. Allah-u Teala Resullerinden kendilerini beyan etmelerini bir emirle mutlaka ister. Öyleyse her kavimde o kavmin iman sahibi olanları kendi kavminin Resulünü Allah'tan sorarak öğrenmek imkanının her zaman sahibidir. Ne yapması gerekir? Özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece. Gece saat, şimdiki saatle o gecenin 12'sinden sonra kişi kalkacak, boy abdesti alacak ve hacet namazına niyetlenecek. Niyet ettiğim Allah rızası için hacet namazını kılmaya. Birinci rekatta Fatiha, 3 ayet-el kürsi. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas ve Laknas. Birinci rekatta Fatiha, 3 ayet-el kürsi. İkinci rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Teşehhüd. Üçüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Dördüncü rekatta Fatiha, İhlas ve Laknas. Bir kişi Allah'tan mürşidini talep edecek. Mutlaka Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten diliyorsa ona mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Eğer göstermiyorsa o kişi kendine dikkatle baksın. Gerçekten bir mürşit istiyor mu? İstemeyen kişiye Allah Teala hiçbir zaman göstermez. Ama bir farkla kişiyi iç dünyasında istemektedir. Ama bunu kendisi henüz bilmiyor. Bu şartlar altında da gösterir Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlardan ne ister? Onun mutlu olmasını ister. Mutluluğun başka bir yolu yok. Mutluluk bir insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kavganın bitmesi, o kişinin bu üç ayrı cephede sulh ve sükûna ulaşması demektir. Mutluluk bir sulh ve sükûn halidir. Kavganın bitmesi halidir. Peki insanlar kavgada mı? Benim hiç düşmanım yok diyebilir birisi size. O da kavgadadır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasında kavga vardır. Ne zamana kadar devam eder? Nefs afetlerden kurtulana kadar. Üç vücuttan oluşan insanın birinci vücudu bu görünen, konuşan, elle tutulur, gözle görülür hüviyetteki fizik vücuttur. Sonra bir nefsimiz var.
sevgili kardeşlerim. Sonra bir ruhumuz var. Fizik vücudumuz zahiri alemin, nefsimiz berzah aleminin, ruhumuzsa emr aleminin varlığıdır. Emr alemi ölümden sonra bütün ruhların toplandığı kesimdir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada ruhumuz ölünce, biz ölünce ruhumuz ne olur? Ruh canlılığını devam ettirir. Allah'tan gelmiştir. Allah'ın zatına geri döner. Bütün ölenler için olay bu kadar basittir. O kişinin fizik vücudu görevini tamamlamıştır. Bu dünyada ölmüştür. Ölmek her canlı fizik vücudun sonudur ve ölüm olayının tahakkuku bütün insanlar için mutlak oluşur. Ve de ölen kişi o ana kadar nefsiyle, içinde nefsiyle yaşamaktaydı. Nefs her gece bu kişi gerçek uykuya daldığında vücudu terk eder. Ve de bazen berzah aleminde dolaşır. Orada fiziktir. Yani duvarların içinden, kapıların içinden geçemez. Bir kapıdan çıkmak için mutlaka o kapıyı açmak mecburiyetindedir. Ama eğer fizik vücutlarımızın yaşadığı bu alemde ise, burası zahiri alem, o zaman bu alem onun için, yani nefs için sadece bir görüntüdür. Bütün nefsler için zahiri alem sadece bir görüntüdür. Onun için rüyanızda kendinizi duvarlardan geçerken, kapılardan geçerken, duvarın içinden geçerken, kapı kapalıyken kapının içinden geçerken gördüyseniz, bilin ki o zaman siz bu alemdesiniz, zahiri alemdesiniz. Her şey sizin için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah alemine aittir. Berzah alemi bizden evvel ölenlerin, nefslerinin yaşamakta olduğu alemdir. Bizden evvel ölmüş olan bütün yakınlarınız, ablalarınız, abileriniz, babalarınız, anneleriniz, büyük anneleriniz, dayılarınız, teyzeleriniz, onların hepsini orada ziyaret edebilirsiniz. Bu Allah Teala'nın bir nimetidir. Herkesi bir araya getirir, eski günlerden bahsedilir. Oraya ulaştığınızda çok mutlu olacağınız başka bir olay, sizden evvel ölmüş olan aile fertlerinizin hepsinin orada bir arada olduğunu göreceksiniz. Ve onların mutlulukları dikkatinizi çekecek. Nefsler o alemde eski beraberliklerini devam ettirirler. Siz de ölmediğiniz halde, bu alemde yaşamakta olduğunuz halde rüyanızda oraya gidebilirsiniz. Gittiğiniz zaman dikkat edin. Eğer annenizi, babanızı, ablanızı, yani ölmüş olanlardan bahsediyorum, kucakladığınız zaman vücudun, el kollarınızın arasında gerçek bir vücut varsa, sizinle konuşabiliyorsa, o zaman oradasınız. Berzah alemindesiniz. Onlarla eski günleri rahat rahat konuşabilirsiniz. Aklınıza gelen hatıraları
canlandırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o zaman göreceksiniz ki öldü diye toprağın altına gömdüğünüz şey sadece bir fizik cesettir. Yoksa onun içindeki nefs berzah alemindedir. Ruh ise Allah'ın ruhu olduğu cihetle zaten Allah'a dönmüştür. Toprağın altına girip toprağın altında kalan

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Rüyada olduğunuz zaman iki şekilde görebilirsiniz kendinizi. Bir, oradasınız, başkaları sizi görüyor. Onlarla konuşuyorsunuz. Sarıldığınız zaman kollarınızın arasında gerçekten birisinin vücudu var. Konuşuyorsunuz, eski günleri yad ediyorsunuz. Sual sorduğunuzda aldığınız cevaplar sizi tam tatmin ediyor ki evet o. Rahmetli olan ablanız, anneniz, babanız, büyük babanız vesaire. Sevgili kardeşlerim, eğer etrafınızdaki hiçbir şeye dokunamıyorsanız, duvarların içinden geçiyorsanız, kapının tokmağını tutmaya çalıştığınız zaman tokmağı tutamıyorsanız, sizin için fizik olmayan bir alemdesiniz. İşte orası zahiri alemdir. İnsanlar konuşuyor. Konuştuklarını duyarsınız. Onların yanından geçersiniz. Onlar sizi asla göremezler. Sizin başka bir özelliğiniz daha olur, uçabilirsiniz. Hem de sonsuza kadar uzanan bir sonsuz hızın sahibi olmak da mümkündür. Bir anda İstanbul'daki bir akrabanızın evinde onları görmüşken bir anda Ankara'da olursunuz. Bir anda çok kısa bir zaman aralığında Amerika'da olursunuz. Sevgili kardeşlerim, siz de öyle söyleyeceksiniz. Bunları yaşadığınız zaman Allah Teala gösterecektir muhakkak. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diye düşüneceksiniz. O zaman göreceksiniz ki bir uçağa binerek de dilediğiniz yere gidebilirsiniz, fizik vücudunuzu götürürsünüz. Ama uçağa binmeden de bir başka yerde Allah Teala nasip ederse olabilirsiniz. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, böyle olmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Afetler var olduğu sürece bu hedefe varamazsınız. Ancak rüyanızda bu olayları yaşayabilirsiniz. Rüyada da herkes yaşar. Eğer rüyadayken bir duvarın içinden geçebiliyorsanız, o zaman bileceksiniz ki siz zahiri alemdesiniz. İnsanlar fizik olarak yaşamaktalar ama orası sizin fizik vücudunuzun dünyası değil. Bu sebeple oradan duvarların içinden kapıların içine geçmek bir problem olmaz. Uçarak her tarafa gidebilirsiniz. Ama eğer berzah alemindeyseniz, oradakiler için siz fizik bir alemdesiniz. O zaman eski dostlarınızla karşılaştığınız zaman onları kucakladığınızda kollarınızın arasında annenizin, ablanızın, abinizin, babanızın, daha büyük babanızın ölmüş olan kimler varsa onların fizik olarak mevcut olduğunu göreceksiniz. Ellerini tuttuğunuz zaman gerçekten bir el tutacaksınız. Kucakladığınız zaman bir vücudu kucaklayacaksınız. Konuştuklarını göreceksiniz sizinle. Sevgili kardeşlerim, bunlar herkesin, Allah'ın yolunda olan herkesin rahatça yaşayabileceği olaylar. Allah'a güvenin, Allah'tan isteyin. Bilin ki Allah'ın size vereceği hediyeler sadece size, sizin liyakatinize bağlıdır. Neyi hak ederseniz onun karşılığını alabilirsiniz.

Öyleyse Allah-u Teala'nın evliyası her zaman Allah'ın ona hediye edeceği büyük nimetlerin sahibi olabilir. Bu, onun kalbinin saflık oranına, temizlenme oranına bağlıdır. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Çünkü buradan sonrasını Allah Teala takip ettirecektir. Mürşidine ulaştıracaktır. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin vücuda getireceği husus. Yeni bir dünyada yeni bir olguyu yaşamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah'a yaklaştıkça Allah'ın dostu olma hüviyeti arttıkça Allah'a daha yakın olunca bu yakınlık biliniz ki zikrinizin oranındadır. 24 saatlik bir zaman parçasında ne kadar Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Üstün olanlar daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, siz de daimi zikrin sahibi olabilirsiniz. Yatağınızın hazırlanmasında kıbleyi sağınıza alacak şekilde yatağınızı hazırlayın. Yattığınız zaman başınızı sağ tarafa doğru çevirin, sağınız. Kıble istikameti olsun. Sonra kulağınızı yastığa yapıştırıp dinleyin. Kalbinizin çift atışını hissedeceksiniz kulağınızda. Hissetmemek mümkün değildir. Kulağınızın üzerine yattığınız zaman kulağınız duyuyorsa, yastığınızda biraz hareket ettirdiğinizde kalp atışlarınızı mutlaka duyarsınız. İşte o vaziyette kalın. Sağ tarafınıza doğru döndünüz. Sağ kulağınız yastığın üzerinde ve kalp atışlarınızı duyuyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir statü içerisinde sadece kalbinizin çift heceyle atmasında Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz Allah'ın ismini tekrar edin. Bir gün uyuyakalan siz uyandığınız zaman da hala Allah kelimesini iç dünyanızda dilinizi kımıldatmadan bu işi yaptığınız için tekrar ettiğinizi fark edeceksiniz. Bunun manası siz o geceyi Allah'ın zikriyle geçirdiniz. İşte gündüzleri sesli veya sessiz Allah'ı zikretmekten hiç çekinmeyin. Diliniz bu işte bir vasıtadır ve de en güzeli sizi ulaştırır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinizi de kımıldatmadan
Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Hepsi Allah'ın katında geçerlidir. Ne zaman zikre başlarsanız Allah'ın katından evvela başlangıçta bizdeki rahmet nuru gelecektir. O geçtikten sonra en başında olur manevi gelişmenin. Ondan sonraki bütün başlangıçlarda artık fazıl nurları gelecektir kalbinize. Göğsünüze gelecektir. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşacaktır. Ve kalbiniz devamlı tazelenecektir. Allah'ın fazlıyla dolu bir kalbin sahibi olacaksınız zaman içerisinde. Sevgili kardeşlerim, rüyalarınızı doğru değerlendirin. Sadece iki tane alternatif var. Bir, rüyanızda fiziksiniz. Yani kapıyı açmadan öbür odaya geçemiyorsunuz. O alemde olan nefsinizin yaşadığı normal hayattır. Her gece o alemde yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız zaman da eğer olay buysa, kapıyı açmadan geçemiyorsanız, o zaman dostlarınızı, sizden olanları, akrabalarınızı, beni vermiş olanları hatırlayın. Orada bulacaksınız kendinizi. O zaman onlarla her gece sohbet yapabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı çok vasıflı bir varlık olarak yaratmış. Ve rüyanızda uçabildiğinizi görmek çok büyük bir zevktir. Uçmak, sevgili kardeşlerim, pilot provesini böyle bir aşk uğruna alır pilotlar. Ama bunları yaşamışlarsa, bunu yaşamadan da pilot olan bir kişi uçmanın o büyük zevkini aldıktan sonra kolay kolay vazgeçemez. Uçmak, yer çekimi kanununun dışına çıkmaktır. Bir kişi için çok büyük bir zevk oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen mahlukuna o kadar büyük zevkler nasip etmiş ki, bunlar fiziğin ötesini yaşamanın çeşitli şekillerdir. En güzeli de bu uçma müessesesi. Hepiniz için her zaman, her gece bu olay vücut bulur. Ama siz onu fark edemezsiniz. Fark etmek için formülleri uygulayın. Allah-u Teala'nın dostları bunu tüm boyutlarıyla yaşamışlardır. Ne diyordu birisi? Biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz. Öyle söylüyordu. Sevgili kardeşlerim, uzaya gitmek bir problem değil. Her gece gidersiniz. Ama hatırlayamazsınız. Hatırlayacak vasfı kazanmanız lazım. O da daimi zikre ulaştığınız zaman mutlaka sonuçlanır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bu kadar zevkli bir olay. Allah için olmak, Allah için yaşamak, nefsinizi tezkiye etmek ve tasfiye etmektir. Tezkiyede, herkesin ulaşabileceği bir nokta olan tezkiyede,
Bir insanın mutluluğu yarım mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olur. Başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsi %51 nurlarla aydınlanmıştır kişinin. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman bu rakam %51'i bulur. Ondan sonra da kişi zikrini arttırabilirse bu %51 rakamı giderek büyüyecektir. Peki ne zaman hedef? Hedef daimi zikirdir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin Allah-u Teala'nın kanunu gereğince zikrettiği, Allah kelimesini tekrar ettiği her noktada Allah'ın katından fazıllar o kişinin kalbine ulaşır. Salavat nurları fazılları getirir ve fazıllar kişinin nefsinin kalbine ulaşır. Kalbinde birikmeye başlar. İşte bu birikimin tamamlanması hali daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. O zaman o kişi nefsinin kalbinde ahmet kalmadığı cihetle hiç kimseye bir kötülük edemez. Böyle bir şey yapması mümkün değildir. Herkesi sever. Kendisine kötülük yapanları da. Onlara öfkelenemez. Kin tutamaz. Bu onun elinde değildir. Çünkü onun kinin, nefretin yuvalanabileceği bir yapının artık sahibi değildir. Nefsin bütün afetleri o zeminde yok olmaya mahkumdur. Kişi sadece sever, nefret edemez, kin duyamaz, intikam almayı düşünemez. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlara anlaşılması güç tarifler gibi gelir. Yaşasalar, onlar da dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirler. Kapılar herkese açık. Bütün kapılar, cennetin kapıları ve bu dünyada mutluluğun kapıları. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun oranı nefsinizin kalbindeki afetlerin fazıllara dönüşüne paraleldir. Nefsinizin kalbindeki fazıllar hangi orandaysa mutluluğunuz da yüzde o kadar orandadır. Daimi zikirde fazıllar bütün kalbi doldurmuştur. %2 rahmetin ötesinde fazıllar. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olur. İnsanlara kızamaz, kin duyamaz. Ona kötülük edebilirler. Ama o onlara bir şey yapmaz, yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve salavat.

0: Ciao a te.
1: El Fatiha'na as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizlerden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler, hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri, bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda tevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor. ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi, zannetmek ve istemek, birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz, bunu içinize sindirmişsiniz, hani içine sinmek derler ya insanın, içinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa, oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde İki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım içimde ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar. Ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi havf değildir. Korku değildir. Allah Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de havf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak benden korkun dese bile o aslında beni sevin anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi. Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları havidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kaim kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Birisiniz tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi El-Rahman olarak okunur, okuma sırasında. Aslında bu tecvid müessesesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler, hepinizin bilmesini istiyorum, sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi, sizde olmayan şeylerin olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi, bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah-u Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersiniz, tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Önünde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle, unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Ama Allah-u Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane insan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah-u Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir. İlham spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi. İlham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir. Karşılıklı konuşma sizin suallerinize cevap verme müessesesi değildir. Tezekkür vahyi ifade eder. Allah ile karşılıklı konuşma, tezekkür etme, müzakere etme. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hele söyleyin. Size de mi öyle geliyor? Hay Allah razı olsun. Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah-u Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahi seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa, o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder. Ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar, yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını, yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle, o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derece negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır, fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır. Zulmü yapan zalim, zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken, şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecat

çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz. Yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki. Şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim. Aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz, sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini

0: görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi, Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanitin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, işte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e getirecek, yokluğa. Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve Rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başınızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O Rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah-u Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar. Derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah-u Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah-u Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. insan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevinirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Mutluluk sizin de hakkınız. Unutmayın. Sakın unutmayın. Allah Teala hepinizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Yapmamız lazım gene şey böyle değil mi? Başkalarının mutluluğu için yaşamak. Sır burada. Başkaları için yaşayın. Ne zaman kendiniz için değil, başka insanlara mutluluk vermek için yaşarsanız, idealiniz etrafınızdaki herkesi mutlu etmek olursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim, siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bizim ideallerimiz var, öyle değil mi? Kendimiz için yaşamayız. Biz bir hiçiz sevgili kardeşlerim. Bir mahlukuz.
1: ve bizi sizlerin mutluluğuna adanmak mutlu kılıyor. Acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mı diyen o kişiye de sesleniyorum. Seni mutsuz eden başkaları değil, sensin. Mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sen varsın. Ne kadar çok insan için Allah'tan talepte bulunursanız, Allah Teala sizi o kadar mutlu eder. İçiniz içinize sığmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun reçetesi Allah'ın reçetesidir. Allah Teala bize reçeteyi bütün detaylarıyla öğretti. Biz bu ilmi kitaplardan öğrenmedik sevgili kardeşlerim. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bize öğretti ki biz siz sevgili kardeşlerimiz için var olduğumuz sürece, hayatımızı sizlere vakfettiğimiz sürece mutluyuz. Biz sizler için yaşıyoruz. Ancak sizi mutlu kılmak için Allah-u Teala bize güç verir. Biliyorum ki hepinizin şu veya bu şekilde derdi var. Huzursuzluk duyduğunuz birçok konu var. Çaresi etrafınızdaki insanların dertlerine derman olmak konusunda koşturmaya başlayın. Marş marş! Hedefiniz başkalarının mutsuzluğunu onların omuzlarından kaldırmak için, onlara yardımcı olmak, onlar için Allah-u Teala'ya dua etmek, kendiniz için değil. Allah-u Teala'ya müracaat edin. Herkes için dua edin. Allah-u Teala size başkalarına vereceği mutluluğun çok daha fazlasını verecektir. Ne zaman kendiniz için yaşamayan bir noktaya ulaşırsanız. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Karar verdiniz mi? Başkaları için yaşayacak mısınız? Mutlu olacak mısınız? Sizin için yaşıyoruz. Bunun için çok ama çok mutluyuz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefislerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı, Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman, kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur. ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile, onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar, Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak, de. Şuara Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, sin, mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben, beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum, dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi, ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz, dedi. Haydi, Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı, dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım, dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir, dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakîn hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir, dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz, dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir, dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir, dedi. Firavun, Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder, dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar, bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, siz toplandınız mı, denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı, dediler. Firavun, evet, muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız, dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın, dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz, dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik, dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım, dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz. Dönecek olanlarız, dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız, diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır, dedi. O zaman Musa aleyhisselama, asanı denize vur diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir delalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, "Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı," dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir," dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda. Ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar. Ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin," dediler. "Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir." Salih aleyhisselam, "İşte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin," dedi. "Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız o zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun.'' Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut! Eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın, dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim, dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin. Ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası, ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin, dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir, dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o, azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler. Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakin sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
1: Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor.
0: Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız," diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. "Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa, korkma. Muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup,

Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Ve Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselama varis oldu. Ve ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi. Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl. Ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra Hüdhüd'ü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu dedi. Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin. Çok geçmeden geldi. Ve senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim dedi. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun, bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler, bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile resuller göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır. Siz hediyenizle seviniyorsunuz, övün

Bilmiyorsunuz dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi denildi. Sebe melikesi, sanki o dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi. Ona, köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular. Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Salih aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik. İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri. Muhakkak ki bilen kavim için bunda mutlaka bir ayet, delil vardır. Ve amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple takva sahibi olanları kurtardık. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Siz gördüğünüz halde fahişeliğe, kötülüğe mi geliyorsunuz? Siz gerçekten kadınlar yerine erkeklere mi şehvetle geliyorsunuz? Hayır, siz cahil bir kavimsiniz.

Tasavvuf, adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka daha yakındır. Ben bu hakikatle hareket etmeliyim diye davranmıştır. Yani ya adamının temeli orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin ilişkilerinde yatar. Allah Teala Kur'an'da emir veriyor. Fısıltıyla konuşun diyor. Hanımlar diyor bir perdenin
arkasında olsun sizinle konuşurken. Ama fısıltıyla konuşmak Allah'ın temel emri.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusunda birlikteyiz. Kasas suresinin 78. ayet-i kerimesinden inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kale innema utituhu ala ilmin indi. Evelem ya'lem ennallâhe kat ehleke min kablihi minel kuruni men huve eşeddu minhu kuvveten ve ekseru cem'a ve la yus'elu en zunu bihi mül mücrimun. Kelimeler gale dedi, innema sadece ancak utituhu o verildi ala ilmin ilme karşılık ilim sebebiyle ilim üzere indi benim yanımda bende mı ve lem yalem ve bilmez enne olduğu Allah'a Allah kat olmuştu ehleke helak etti de min den kablihi ondan önce minel kuruni nesillerden men kim hüve o eşeddü daha kuvvetli minhu ondan kuvveten kuvvet ve ekseru ve daha çok cem'an toplayarak ve la yüselu ve sorulmaz anda zunubihim onların günahları el mücrimun mücrimler suçlular günahkarlar. Karun o yani servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesillerden helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Ve mücrimler günahlarından sorulmaz. Allah'ın ondan daha kuvvetli olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri yani zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Allah Teala burada diyor ki Hazreti Harun bu servet ancak bana bendeki ilim sebebiyle verildi. Oysa ki Allah Teala ondan önce daha nice nesilleri hem de Karun'dan daha fazla ondan daha güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu diyor Allah Teala. Ama arkasındaki cümle ilginç bir cümle ve mücrimler günahlarından sorulmaz diyor. Mücrim mücrimlere günahlarından sorulmaz diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Bu ifade Mahkeme-i Kübra diye insanların hayallerinde canlandırdığı bir efsanenin geçerli olmadığını söylüyor. Yani kimseye Allah Teala, ey benim kulum hadi gel bakalım, anlat bakalım neler yaptın, senin günahların şunlar şunlar şunlar, söyle bakalım kendini nasıl müdafaa edeceksin demeyecek kimseye. Kimseye sual etmek söz konusu değil. Neden değil? Çünkü bütün hayatımız A'dan Z'ye, doğuşumuzdan ölümümüze kadar yaptığımız bütün fiilleri kapsayan bir hayat filmini dolduracak. Bütün davranış biçimlerimiz, bütün fiillerimiz orada görünürken aynı zamanda düşüncelerimiz de görünecek. Hangi olayı hangi düşüncenin tesiri altında gerçekleştirdik ve o olayın oluşmasındaki taammüt miktarı, kasıt miktarı ne kadardır? Bunları hesaplayan bir de mizan var ortada. Hiçbir şekilde milyarda bir yanlışlık yapması mümkün olmayan bir sistem oluşturulmuş. Herkes kendi mahkemesini kendisi takip ediyor. O gün kıyamet günü hayat filmini, kendi hayat filmini izliyor. Bütün konulan rakamların mizandakine eşit olduğunu, böylece kendisine hiçbir damla bile zulmedilmediğini görüyor. Ve insanların zannettiği gibi bir mahkeme kurulup da herkes Allah-u Teala'nın karşısına çıkıp orada hesap vermeyecek. Tam aksine onların diyor Allah-u Teala ağızlarını mühürleriz diyor. Konuşmalarına müsaade etmeyiz diyor. Uzuvları söyler diyor neler yaptıklarını. Yani orada hayat filmlerinde uzuvlar neler yaptıklarını gösterecekler. Ve derecat da pozitif ve negatif dereceler olarak değerlenecek. Negatif derecatı fazla olanların gideceği yer cehennem. Nakıs fazla, kırmızı rakamlar fazla, sol taraf fazla. Kimin de sevapları fazlaysa yeşil rakamlar, sağ taraftaki rakamlar fazla, onların da gidecekleri yer cennet. Sual falan söz konusu değil. Onun dışında bir başka Mahkeme-i Kübra yok. Mahkeme-i Kübra o, herkes aynı anda mahkeme olduğu için. Milyarlarca insan aynı anda mahkeme oluyor. Herkes kendi hayat filmiyle haşır neşir neticeyi görüyor ve neticede mutlaka önce cehenneme girecek. Cehennemde kalanlar kalacak, çıkabilenler cennetlere dağılacak. Ve Kasas Suresi 79. ayet-i kerime. Fe harece ala kavmihi fi zinetihi. Kalellezine yuridunel hayatet dünya. Ya leyte lena misle ma utiye karunu innehu lezu hazzun azim. Ve artık böylece harece çıktı. Ala kavmihi onun kavmine, kendi kavmine, fi içinde, zinetihi onun ihtişamı, süsü. Kale dedi, ellezine onlar yuridune isterler, el hayatet dünya. Dünya hayatı. Ya ey leyte, keşke lena bize, bizim misle kadar gibi ma şey utiye verildi karunu karun innehu muhakkak o le gerçekten su sahip hazin azim en büyük haz. Böylece ziyneti ile mücevherleri ile altınları ile büyük bir ihtişam ile kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını isteyenler, keşke karnına verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük hazın, en büyük hazinelerin sahibidir. Ne görüyoruz? Karun'u görüyoruz. Karun, kavminin karşısına çıkıyor hazineleriyle. Yüzlerce insanın taşıdığı altınlarıyla. Bir yerlere ulaşıyor Karun. ve kavminin karşısına çıkıyor ve tüm hazinesiyle birlikte. Tabi dünya malıyla mutluluk olacağını zannedenler de ah keşke Karun'a verilenler bize de verilmiş olsaydı diyorlar. Bir kısmı hasetle, bir kısmı gıptayla bakıyorlar Karun'un hazinelerine. Oysa ki paranın eğer lüzumundan fazla verilirse nasıl bir dert olduğundan haberdar değiller. İnsanları Allah'tan uzaklaştıran en büyük vasıta paradır. Eğer kişi Allah yolunda değilse para onun başına büyük belalar açar. Açabilir. Ve 80. ayet-i kerime Kasas suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne utul ilme veyle kum sevabullahi hayrun li men amene ve amile salihan ve la yulak kaha illes sabirun. Ve kale ve dedi ellezine onlar utu verildi el ilme ilim ve leküm size yazıklar olsun sevabullahi Allah'ın sevabı hayrun daha hayırlı li için men kim kimse kişi amene iman etti ve amile salihan ve salih amel nefs tezkiyesi yaptı ve la yulakkaha ve ona mülaki olmaz kavuşmaz illa hariç ancak es sabirun sabredenler ve ilim verilenler size yazıklar olsun ameni olan ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Buna hayırlı sevaba sabredenlerden başkası mülaki olmaz, kavuşturulmaz dediler. İşte kendilerine ilim verilenler mutluluğu yaşamakta olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra ne yapmışlar? İrşad makamına ulaşmışlar, tabi olmuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah 12 tane insanla mürşitlerine ulaştırmış. Ve bu dizayn içerisinde Allah'a ruhlarını ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. İşte ilim verilenler diyor ki bu insanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Onlar mutluluğu yaşarlar. Nefsleri tezkiye oldukça mutluluk oranı her gün biraz daha artar. Buna sabredenlerden başkası mülaki olmaz diyorlar. Durulmaz. Ne demek sabredenlerden başkası? Bütün afetler nefsin kalbindeki tezkiye ile azalırken sabırsızlık afeti de azalacaktır. Ve kişi her gün biraz daha sabretmesini öğrenecektir. Allah razı olsun. Ve 81. ayet-i kerime fe hasefna bihi ve bi dari hil arda ve ma kâne lehu min fiyetin yensurunehu min dunillahi ve ma kâne minel muntasirin. Ve artık böylece hasefna yere geçirdik. Bihi onu ve bidarihi ve onun evini el arda yer. Ve artık böylece makane olmadı. Lehu ona, onu minden fiyetin bir topluluk. Yensurunehu ona yardım ederler. Min dunillahi Allah'tan başka ve makane olmadı değildi. Min yer el muntasirin yardım edilenler. Onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah'tan başka yardım edecek bir dost grubu yoktu. Ve korunanlardan yardım edilenlerden olmadı. Allah Teala Harun'u, o debdebesi içinde gururlanan, kibirlenen Harun'u ve onun sarayını yere geçirmiş. Harun böylece o devredeki dünyanın en zengin adamı ölmüş ve kendisine hiç kimse yardım etmemiş. Serveti başka insanların hasetini çekmiş. Gıpta edenler de var servetine ama hasettekiler çok. Ya da gıpta edenler olsaydı, yani ya Rabbi ona verdiğin gibi bana da ver diyenler gıpta edenlerdir. Ona verme bana ver diyenler haset edenlerdir. Eğer gıpta edenler de olsaydı orada fazla sayıda, onlar mutlaka ona yardım edeceklerdi ama hiç kimse yardım etmemiş. Büyük bir kısmı haset edenler. Serveti sebebiyle kendilerinden farklı ve üstün olduğu için onu sevmeyenler, onu kıskananlar, ona haset edenler. Ve 82. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve Asbehellezine temennev. Mekanehu bil emsi. Yekulune vey ke ennallâhe yepsutur rızka. لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ve ke'ennehu la yuflihul kafirun. Ve asbaha ve sabahladı oldu. Ellezine onlar temennev temenni ettiler, dilediler. Mekanehu onun yeri. Bi el emsi dün yekulune derler. Vey vay hayret. Kennehu onun gibi, bunun gibi demek ki öyleyse Allah'e Allah yepsütü genişletir, bastırır. Er rızkı rızkı li için e ya da kişiye, men kimse, limen kimse için, kişi için yeşâ'yı diler min del da. İbadehi onun kulları. Ve yakdürü ve takdir eder, daraltır. Levla olmasaydı. En menne Allah'ı, Allah'ın nimetlendirmesi aleyna bize ile elbette mutlaka hasefe yere geçirdi. Bina, bina bizi, vey, vay, hayret etmek. Kennehu, onun gibi, bunun gibi. Demek ki, öyle ki, öyleyse, la yuflihu, felaha ermez, el kafirun, kafirler. Ve dün, onun yerinde olmayı temenni edenler, sabahlayınca, vay, Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır, takdir eder. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay öyleyse, kafirler felaha ermez diyecekler. Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir, dilediğini daraltır. Eğer Allah bizi nimetlendirmiş olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Yer ile yeksan ederdi. Vay! Demek ki kafirler felaha ermez diyecekler. Öyleyse herkes ibret aldı. Karun'un sarayının ve kendisinin yerle bir olmasına ibretle baktılar. Ve gördüler ki rızkı genişleten ve daraltan Allah'tır. Ve kişi o kadar sahibi, servetin sahibi olsa da hem sarayı hem de kendisi mahvolabiliyor. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. İnsanlar için her olayda ibret vardır. Karun'un da bir sonu oldu. Sarayının ve kendisinin. Yerle bir olması sonucuna ulaşıldı. 83. ayet-i kerime Tilke darül ahiret tu nec'aluha lille zine la yuridune uluven fil ardi ve la fesada vel aki betu lil muttakin. Tilke bu, işte bu. Eddaru, el ahireti, ahiret diyarı, ahiret yurdu. Nec'aluha, onu kılarız. Li ellezine, onlara. La yuriduna, istemezler. Uluven, üstünlük. Fi el ardi, yeryüzünde. Ve la ve olmaz değil, fesaden fesat. Ve el akibetu ve akibet sonuç. Li el muttakin, takva sahiplerinin.

Onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis edeceğiz. İşte bu ahiret yurdu ki onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis edeceğiz. Akibet, güzel sonuç, muttekilerindir, takva sahiplerindir. İşte Allah Teala burada güzel ahlaktan bahsediyor. Üstün olmak nefsin en büyük afetidir. Üstün olmak tutkusu. Başka insanlara üstünlüğünü kabul ettirmek. Onlardan üstün olduğunu onlara her zaman yukarıdan bakmakla yaşayan insanlar. Başka insanları kendilerinden aşağı gören kibir sahipleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey tevazudur. Alçak gönüllüktür. Başka insanlara üstün olmak konusundaki hırs, nefsin afetidir. Öyleyse nefs üstün olmak ister, üstünlüğünü ispat etmek ister. Başkalarına bu sebeple hep ters davranır, yanlış davranır. Sırf üstün olduğunu ispat edebilmek için. Nefs devamlı şeytanla işbirliği halindedir. Ve şeytan herkese başkalarından üstün olmak için sebepler vücuda getirir. Ve o zavallı insanlar da hep bu istikamette bir faaliyetin sahibi olurlar. Aslında her nefsani üstünlük taslayan kişi Allah'ın katında kaybedenlerdendir.

Öyleyse Allah Teala burada iki unsurdan bahsetmiş. Birisi üstün olmak isteyenler, ikincisi fesat çıkarmak isteyenler. Kimdir fesat çıkarmak isteyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyi engelleyenler. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize bunları öğretiyor. Fesat çıkarmak. Kimdir fesat çıkaranlar? Kendileri Allah'a ruhlarını ulaştırmak istemeyenler, bu fesat çıkarmak değildir. Başkalarının da Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan men edilmesi hali fesat çıkarmaktır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeyebilir. Dilemezse gideceği yer cehennemdir. Ama sadece kendi günahı kadar, günahları toplamı kadar bir muhtevayı hangi cehennem içeriyorsa o cehenneme gidecektir. Yedi kat cehennemin aşağı doğru indikçe katları daha büyük azap sahiplerini ihata eder. Öyleyse fesat çıkaranlar kimlerdir? Kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak, onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına engel olmak. Onları Allah'ın yolundan men etmek. İşte bu işi yapanlar, başka insanların da felaketine sebebiyet verenler, onlara Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Ama ne üstün olmak isteyenler ne de fesat çıkarmak isteyenler, onlar takva sahibi olamazlar. Tam aksine takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse takva sahibi olamaz. İşte bakın ne diyor Rum Suresi 31 ve 32. ayetler. Münibine ileyhi ve yettekun ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, yani Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a yönelmedikçe, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse takva sahibi olamaz. Bu birinci takvadır. Ve bu takvanın sahipleri bundan sonraki takvaları birer birer yaşayacak olanlardır. Takva sahipleri bu hastalıklardan kurtulma gayreti içinde olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman henüz o afetleri yok olmamıştır. Ama nefs tezkiyesine başlayınca Allah'ın katından gelen rahmet fazla selavat onların kalplerini adım adım doldurmaya başlayacak ve bu insanlar o istikamette bir yerlerin sahibi olacaklar. Adım adım Allah yolunda ilerleyecekler. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. 22. basamakta ruhları Allah'ın zatında yok olacak. İşte sevgili kardeşlerim bu takva sahibi olmanın üçüncü kademesidir. Üçüncü takva, ruhun Allah'a ulaşması. Allah Teala hepinizi
mutlaka takva sahibi kılar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Bismillahirrahmanirrahim 84. ayet-i kerime Men ca'e bil haseneti fe lehu hayrun minha ve men ca'e bis seyyiati fe la yüzellezine aminus seyyiati illa ma kanu ya'melun. En kim ca'e geldi bi hasene bi ile el haseneti hasene iyilik sevap fe artık o zaman lehu onun için hayrun daha hayırlı minha ondan. Ve men ve kim ca'e geldi bi esseyyati seyyat kötülük ile fe o zaman la yüzda cezalandırılmazlar ellezine onlar amilu yaptılar esseyyati kötülük illa ancak den başka mahkani olmadılar ya amelun yaparlar yapıyorlar. Kim hasenat ile pozitif derecelere gelirse o takdirde ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve kim seyyat ile negatif derecelere gelirse işte o zaman kötü amel yapanlar yaptıklarından başkasıyla cezalandırılmazlar. Burada Allah Teala kim diyor bir derecat kazanırsa o onun için daha hayırlısı vardır. Çünkü kazandığı derecatın 10 katını Allah Teala ona verir. Yetmez. Mürşidine ulaştıktan sonra bu 100 kat olur ve 700 kata kadar yükselir. Öyleyse bütün haseneler kat kat misliyle mükafatlandırılır. Kim de bir seyyiat ile gelirse seyyiat ile negatif derecelerle gelirse ona sadece yaptığı kadar ceza verilir. Yaptığı derecat kadar. Yani bir derecelik ceza kaybedilen bir dereceye karşılık tatbik edilir. Yani derecat kaybedenlerin cezası kaybettikleri derecelerin karşılığı kadardır. Ayet 85 Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezî ferada aleykel Kur'âne ne le reddüke reddüke ilâ me'ad me'ad kul Rabbi ya'lemu men ca'e bil huda ve men huve fi dalalin mubin. İnne muhakkak o ellezi o ki farada farz kıldı. Aleyke senin üzerine sana el Kur'an'ı Kur'an'ı. Le elbette radduke seni döndüren ila meadin dönülecek yere kul de ki Rabbi Rabbim. Alemu en iyi bilir men ca'e gelen kişiyi ve el hüda hidayetle. Ve men ve kimseyi hüve o fi içindeki dalalin dalayet mübinin apaçık. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni dönülecek yere döndürecek olandır. Yani cennete ulaştıracak olandır. De ki kimin hidayet ile geldiğini ve kimin apaçık dalalette olduğunu Rabbim daha iyi bilir.

tüm insanlar için dinlenecek yer mutlaka söz konusudur. Öyleyse dinlenecek yer ya cehennemdir ya cennettir. Kıyamet günü yapılan hesaplaşmada sol taraftaki günahlardan sağ taraftaki sevaplar, sol taraftaki seyyiatten sağ taraftaki hasenat fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Eğer tersi söz konusuysa, seyyiat hasenattan fazlaysa, günahlar sevaplardan fazlaysa, o zaman gideceği yer cehennemdir. Öyleyse kimin sevapları fazlaysa o cennete girer, kimin günahları fazlaysa o cehenneme girer. İşte Allah Teala bunu Müminin Suresinin 102 ve 103. ayetlerinde anlatıyor. Müminin 102'de kıyamet günü mizanlar kurulur diyor. Kimin sevapları ağır gelirse onların gidecekleri yer, girecekleri yer cennettir. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve Kasas suresinin 86. ayet-i kerimesi. Ve mâ kunte tercu en yurka ileykel kitabı illa rahmeten min rabbike felâ tekûnenne zahiren lil kafirin. Ema kunte tercu ve sen ümit etmezdin en yulka ilka edilmesi ulaştırılması ileyke sana el kitabu kitap illa ancak rahmeten bir rahmet olarak min rabbike Rabbinden fe artık öyleyse la tekunenes sakın olma zahiren yardımcı liel kafirin kafirlere. Rabbin tarafından sadece bir rahmet olarak bu kitabın sana ilka edileceğini, ulaştırılacağını sen ümit etmezdin. Öyleyse sakın kafirlere yardımcı olma. İşte kafirlere yardımcı olmamak söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın müminlere yardım etmesi Allah-u Teala tarafından emrolunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. 87. ayet-i kerime ve la yesuddûneke yesuddûneke en ayetillahi bade iz unzilet ileyke ved'u ila rabbike ve la tekunenne minel müşrikin ve la yesuddunneke ve sakın seni alıkoymasınlar an ayetillahi Allah'ın ayetlerinden bade sonra İz olduğu zaman, unzilet indirildiği zaman, ileyke sana ved'u ve çağır, davet et ila rabbike, Rabbine. Ve sen, ve la tekunenne ve sen olma minel müşrikin, müşriklerden. Sana indirildikten sonra Allah'ın ayetlerinden sakın seni alıkoymasınlar. Allah'ın ayetlerinden seni alıkoymalarına müsaade etme. Ve Rabbine davet et.
Allah'a ulaşmaya çağır. Allah'a ulaşmayı dilemeye çağır. Ve sakın müşriklerden olma.

Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e müşriklerden olma diye hitap ediyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Hangi şirk bu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci bir ilah kabul etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Putlara tapması da mümkün değil. O zaman ne kalıyor geriye? Şirkin bir başka türlüsü, nefsin afetlerine tabi olması hali. Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının dışına çıkması hali. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesindeki hevalarını kendisine ilah etme keyfiyeti, o da bir şirk müessesesi olarak değerlendiriliyor. Allah'ın ayetlerinden alıkonulduğu takdirde böyle insanlar Allah'a değil, şeytana davet ederler. Rabbine davet etmediği takdirde hevasına uyduğu için müşriklerden olursun diyor Allah Teala. Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır.

Allahu me Allahi ilahen ahar. La ilahe illa huve. Kullu şeyin halikun illa veçhehu. Veçheh. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Ve la tedu ve tapma, ibadet etme me Allahi Allah'la beraber ilahen ilah ahare öteki diğer. La ilahe ilah yoktur. İlla'den başka hüve o. Kullu her şeyin şey halikun helak olucu illa ancak veçehu onun veçi onun zatı lehu onun el hukmu hükmü hüküm ve ileyhi ve ona turcaun döndürüleceksin. Ve Allah ile beraber başka bir ilaha dua etme. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatı hariç her şey helak olucudur. Hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Kur'an tefsiri konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. İslam'ın bugünkü durumu. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi geçmiş yıllarda bir üstün hizmet anlayışının içindeydi. İnsanlığa hizmet açısından ilme, fene,

alemi çok şeyler kazandırmıştır. Avrupa'ya medeniyeti götüren Endülüs devleti olmuştur. İlim oradan bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Ve İslam aleminin düşünürleri İslam'a çok şeyler kazandırmışlardır. Bir el-Cabir, bugün cebir dediğimiz konuyu ortaya koyandır. Yani negatif değerleri matematiğe kazandıran ilim adamı. Sadece pozitif değerler bilinmekteydi o güne kadar. El-Cabir ilk defa olarak sıfırın altındaki değerleri matematiğe kazandırdı. Böylece matematik ilmi cebiri kazandı. Sıfırın altındaki değerlerle matematik ilmi Kur'an gerçeğine ulaştı. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Yani ne kadar pozitif değer yarattıysak o kadar da onun negatifini yarattık diyor Allah-u Teala. Ve sıfırdan artı sonsuza kadar olan ne kadar sayı varsa sıfırdan eksi sonsuza kadar da o kadar sayı var. Öyleyse Kur'an gerçeği matematiğe El-Cabir zamanında sokulmuştur. Ve Allah'ın biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık kanunu şekillenmiştir. Bugün insanlar nükleer fizikte ve nükleer kimyada Allah'ın Kur'an'da temel hedef olarak gösterdiği asli muhtevaya ulaşamamış durumdadırlar. İnsanlar negatif değerleri arıyorlar. Yani karşıt elektronların nerede depolandığını arıyorlar. Elektronlar bu alemin varlıkları olduğu için her yerde, her fırsatta gözlenebiliyor. Ama karşıt elektronlar gözlenemiyor. Bir de insanlar Allah'ın kanununu bilmedikleri için bugün de 21. asırda da hala maddenin temel faktörleri belli değil. Bundan asırlarca önce El-Cabir matematik ilmine negatif değerleri sokmayı başarmıştır. Yani matematikte bir devrim gerçekleştirmiştir. Bu sebeple Allah'ın kanununa uygun bir sonuç matematiğe yerleşmiştir. Artık ilim negatifi de pozitifi de kaplayan, sıfırın altını da üstünü de içeren bir bütünü oluşturmaktadır. ...1920'li yıllarda Almanya'da von Braun'un devreye soktuğu füzeler
1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından gerçekleştirilmiştir. Ve barutu macun haline getiren Lagari Hasan Çelebi füzenin üzerine kendisi de binerek havada uçmayı ve bir tarlaya inmeyi başarmıştır. Ondan ...400-500 yıl sonra insanlar füzeyi devreye soktular. İlk kanat takıp uçan kişi Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçabilen Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. Kanat takıp kuş gibi uçmayı başarmıştır. Kağıdı devreye sokan da İslam alemidir. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Osmanlı devrinde İslam'ın Batı'dan çok farklı üstünlükler taşıdığını görüyoruz. Batı aleminin, Avrupa'nın hanlarındaki içki, fuhuş, cinayetler her an birbirini takip ederken Osmanlılar kervansarayları vücuda getirdiler. Her dinden olan, herkese açık olan Osmanlı'nın kervansarayları herkese belli bir süre dinlenme hakkını veriyordu. Ve de orada kavga gürültü asla olmazdı. Hangi dinden olursa olsun insanlar orada hak sahibiydi. O vakfın misafiriydiler. Her kervansaray bir vakıftan beslenirdi. Ve insanlara insan muamelesinin yapıldığı bir devreydi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dizaynına baktığımız zaman Osmanlı'nın başlangıç devirlerinden itibaren Avrupa'ya açılım Osmanlı'yı Allah'a yakın insanların oluşturduğu bir bütünlüğe kavuşturdu. Gerek Ahi Evran Teşkilatı olsun, gerek Bacıyan-ı Rum Teşkilatı olsun, erkekler ve erkek evliyalar ve hanım evliyalar ayrı ayrı bütünü oluşturdular, insanlara ahlakı öğrettiler. Ve tıp ilminde şifa evlerini açan Osmanlılar, tıp ilminde örnek insanlardılar. Osmanlı her şeyiyle Batı'ya örnek olmuştur yükselme devresi boyunca. Yani 1299'dan 1687'ye kadar. Yaklaşık 400 yıllık bir yükselme devresi. İslam alemi Batı'da yıldız gibi kıymetli bir yere sahip oldu.

bir pir reis çıkıyor 1500'lü yıllarda, bir dünya haritası çiziyor ve bu dünya haritası dünyadan 30 kilometre yukarıdan çekilen bir fotoğrafla, bugün çekilen bir fotoğrafla, yani zamanımızda 20. asırda çekilen bir fotoğrafla aynı özellikleri taşıyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri mezarın üzerine biz uzayı Tilo'nun sokaklarından daha iyi biliriz diye yazıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam gerçekten dünya üzerinde büyük bir ilmi faaliyet göstermiştir. Başarılı bir geçmişi söz konusu olmuştur. Sonra üstünlük adım adım batıya geçmiştir. Makine devrimi baştan aşağı batının eseridir. Ama sevgili kardeşlerim, ilk dişliyi bulan Ebul İz'dir. Dünya üzerindeki ilk dişli tatbikatı Ebul İz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir İslam alimi. Şimdi neticeye bakıyoruz. İslam alemi bugün perişan bir durumdadır. Dünya üzerindeki araştırma geliştirme laboratuvarlarının en üst seviye olduğu ülke Japonya'dır. İslam alimi ise bu araştırma geliştirme laboratuvarlarının en az olduğu bir dizaynı gösteriyor. İslam alemi yoksul bir noktaya itilmiştir. Dünyada medeniyeti temsil eden ülkeler hep Hristiyan ülkeler olmuştur. Ve adım adım İslam alemi daha geride kalmıştır.

ve geri kalmışız deyince akla İslam geliyor. Sevgili kardeşlerim, acaba arkasında ne var biliyor musunuz? Neden İslam alemi dünya üzerinde artık söz sahibi değildir? Çünkü İslam alemi İslam'ı yaşamıyor. Dünyanın en geri kalmış ülkeleri gerçekten teşhis doğrudur, İslam ülkeleridir.

Kadına İslam ülkeleri demek doğru mu? O da ayrı bir konu. Çünkü bugün dünyada artık İslam'ın yaşandığı bir ülke yok. Her ülkede küçük topluluklar, belki oradaki nüfusun onda birinden daha az insan, 14 asıra belki Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Ama bugün büyük çoğunluk İslam'ı yaşamıyor. Türkiye'de İslam'ı yaşamayan ülkelerden biridir. Ama aslında İslam'ı şeriat açısından yaşadığını iddia eden ve şeriat içlerinde yaşayan ülkelere baktığımız zaman onların da aslında İslam'ı yaşamadığını görüyoruz. İslam sadece şeriatın tatbik edildiği bir dizaynı ifade etmez. İslam mutluluktur. İslam'dan her açıdan kopmuşuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bugünkü İslam'a baktığımız zaman görüntünün bu kadar korkunç oluşu, Batı'dan bu kadar İslam aleminin geri kalmış oluşunun arkasında adına İslam alemi dediğimiz alemin aslında İslam'ı yaşamadıkları gerçeğiyle karşı karşıyayız. İslam'ın yaşandığı devrelerde İslam alemi de Osmanlı da dünyaya örnek teşkil etmişti. Ama adım adım İslami yaşantı daha küçük, daha küçük, daha küçük kitlelerin yaşadığı bir din oldu. Bugün İslam ülkelerinde İslam'ı yaşayanlar o ülkenin onda birinden, %10'undan daima daha aşağıda kalanlardır. Diyen olacaktır ki gerçekten İslam'ı yaşayan ülkelerde herkes yaşıyor. Mesela Suudi Arabistan'da, mesela Arap ülkelerinin diğerlerinde. Bu sadece bir iddiadır sevgili kardeşlerim. Aslında toplumun büyük kısmı yaşamıyor. Şer'i hükümlerin tatbikatı başka şey, İslam'ın yaşanması başka şeydir. İslam bir manevi yaşam halidir ve İslam ülkelerinde bu olay yaşanmıyor. Böyle bir şey için bugün yaşanan İslam'a beraberce bir göz atalım. Bütün İslam ülkelerinde büyük çoğunluk, yani insanların %90'dan fazlası İslam'ı bugünkü tatbikatıyla yaşamaktadırlar. Yani İslam bütün İslam ülkelerinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekle çevrelenen bir İslami faaliyeti ihata eder. Bunun ötesinde sadece çok geniş kapsamlı bir fıkıh ilmi öğrenilmekte ve öğretilmektedir. Ama bu da İslami yaşantıya bir tesir, yani İslam'a döndürecek bir tesir icra etmemektedir. Evvela İslam'ı yaşamak, bu İslam'ın beş şartından ibaret değildir.
Daha başka bir ifadeyle İslam'ın 5 şartı sadece ibadetlerdir ve o da eksiktir. Bu 5 şartın içerisinde zikir yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'da zikri farz kılmış. İslam büyük eksikliklerin yaşandığı bir dünya nizamı kurmuş kendisine. Asılların hepsi şeytanın İslam ülkelerindeki hüküm ferma hedefleriyle İslami özelliğini kaybetmiş. Artık Kur'an'daki İslam bugün dünyadaki İslam ülkelerinde yaşanmıyor. İşte orada şeriat yaşanıyor, İslam daha nasıl yaşanır diye sual edenlere cevabımız var. İslam'ın evvelce nasıl yaşandığına bakmak mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki İslam'a bakmak mecburiyetindeyiz. İşte onlar Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Allah'ın Kur'an'da İslam olarak indirdiği gerçek İslam'ı yaşadılar. Ve bugün İslam ülkelerinin toplam nüfusunun %90'dan fazlası Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Kur'an'daki İslam bütün boyutlarıyla unutulmuş bir İslam'dır. İşte unutulmadığı devrede, var olduğu devrede İslam dünya üzerinde söz sahibi olmuştur.

Öyleyse bir İbni Haldun'a baktığınız zaman astronomide virgülden sonraki altı rakamı her seferinde tutturduğunu görürüz. Sevgili kardeşlerim, gelin sizinle bugünkü İslam alemine bakalım. Acaba 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşıyor mu İslam ülkeleri bugün? Ne yapmış sahabe? Hangi dizaynı yaşamışlar? Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dilemek dediğimiz zaman kimse anlamıyor ne söylediğimizi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya aminu kelimesiyle ifade ediyor bunu ya da minip kelimesiyle, enabu kelimesiyle, ünip kelimesiyle, münibine kelimesiyle ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de aminu kelimesi mümin olmayı ifade eder. Amin olan kişi mümin olmuştur. Lügat manasından hareket ettiğimiz zaman mümin olmak inanmak demek. Kime? Allah'a. Mümin olan kişi Allah'a inanan kişi manasına geliyor. Ve gerçekten lügat manasına göre herkes Allah'a inandığı cihetle, herkes mümin zannediyor kendisini. Kur'an-ı Kerim'de iki tür aminü kelimesi kullanıyor Allah-u Teala. Bir, Allah'a inanan kişi, o da amin adıyla anılıyor. İki, Allah'a inanan ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin. O da ya aminü kelimesini ifade ediyor ya da ünip veya minip kelimesini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki: "Ey amil olanlar, takva sahibi olun." Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse buradaki Allah Teala'nın ameni olanlar olarak vasıflandırdığı kişiler henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Allah'a inanıyorlar ama Allah'a insan ruhunun ulaşması konusunda bir dileğin sahibi değiller. Çünkü onlara Allah Teala amenü olanlara diyor ki takva sahibi olun. Yani henüz takva sahibi olmamış bir amenü olan var ki takva sahibi olmaktan Allah Teala'nın muradına bakıyoruz. Günah furkanların verilmesi ve günahların örtülmesi. Belli ki birinci aşamada bir takva sahibi oluş, yani Allah'a ulaşmayı dileme. Öyleyse Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala aminu kelimesini kullanıyor. Ama bu aminu olan kişi takva sahibi olan kişi değil.
de aminu kelimesinin bir başka yerde daha kullanıldığına şahit olalım beraberce. Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumil büşra fil hayatet dünya ve hilaleti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani cehennemden kendilerini kurtarmışlar bu amin olanlar kimse. Bu Allah'ın evliyası kimse cehennemden kendilerini kurtarmışlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte gene aminu kişi ama takva sahibi olmuş. Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olan kişilere takva sahibi olun ki Allah size furkan versin, günahlarınızı örtsün diyor. Burada ise amin olanların takva sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse bir Allah'a inanan insan Kur'an-ı Kerim'de amin olarak geçmiştir. Aminu billahi diyor Allah Teala Allah'a amin olan kişi. İki, gene amin olan kişi ama takva sahibi. Peki burada aminu kelimesiyle takva sahibi olan kişiyi gördük. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler. Amin olan kişiye, amin olarak takva sahibi olan kişiye. Öyleyse bunlar kurtuluşa ulaşmış olanlar. İşte buradaki amin olma dizaynına bir göz attığımız zaman bunun takva sahibi olan bir amin olmak hüviyetine girdiğini görüyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'a ulaşmayı dileyen bir aminu olmak burada söz konusu. İşte Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde şunları söylüyor. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyene rüştü minel gay. Rüşt ile gay tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir. Birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Yani irşada ulaştıran, Allah'a ulaştıran yolla, gaye ulaştıran, cehenneme ulaştıran yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Hemen yu'min billahi hemen yekfur taguti ve yu'min billahi fekit istemseke bir uretul huska enfisame leha. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, reddederse ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba
sımsıkı yapışırlar. İşte burada tağutu reddetmek ve Allah'a aminu olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün oluyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın ipine sımsıkı tutunanlardır. Âl-i İmrân 103'te Allah Teala vâdesemû bihamdillâhi cemîan diyor. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın diyor. Ve lâ teferrukû ve fırkalara ayrılmayın diyor. Anlıyoruz ki Allah'ın ipine sarılanlar fırkalara ayrılmayanlar. Yani Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Burada da Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler söz konusu. Rum 31'e bakıyoruz. Münivine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Grup grup olmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. İşte fırkalara ayrılanlar, şirktekiler, fırkalara ayrılmayıp da tek bir fırkada olanlar, takva sahipleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse 73 fırka, 72 tanesi fırkalara ayrılmış durumda. 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu olay Allah'a ulaşmayı dileme bütün İslam alemi tarafından artık unutulmuş. Allah Teala devam ediyor ayetin gerisinde 257'de. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen-nuri ilez-zulumati. Diyor ki Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Ne oldu? Bu kişi tağutu inkar etti ve rüştü kendisine yol edindi. Hemen yekür. Tağutu ve yu'min billahi. Kim tağutu inkar eder de Allah'a amin olursa. O, bu kişinin buradaki amin olma sözüyle Allah'a ulaşmayı dilediği nereden çıkıyor? Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. Allah'ın ipine sımsıkı sarılır diyor. İşte bu Allah'ın ipi ise fırkalara ayrılmamaktır. Allah kimin dostudur? Amin olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Neden? Onların nefs tezkiyesi yapmasını sağlar. Nefslerinin kalbi nurda dolar. Bu onların zulmetten nura ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olan müminler bunlar. Allah onların dostu. Peki kafirler? Kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler diyor. Öyleyse burada apaçık bir olguyla karşı karşıyayız.
Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar, takva sahipleri, dünyada da ahirette de mutlu olacak olanlar, onlar. Ama gelin görün ki, bütün İslam alemi Allah'a ulaşmayı dilemeyi tamamen unutmuşlar. Böyle bir şey kendilerine söylendiği zaman şiddetle itiraz ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, şiddetle sadece itiraz ediyorlar. Bu itiraz neyi oluşturuyor? Allah'ın hakikatleri karşısında rezistansı, karşı çıkışı oluşturuyor. Ve din alimleri sadece bunu değil, bunun arkasından gelen safhalardan da artık haberdar değiller. Bu söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dileme, böylece amel oluş ve takva sahibi oluş, kişinin tağutun kulu olmaktan kurtulması, Allah'ın kulu olması. Sadece kurtuluşun birinci aşaması. İslam alemi bundan 14 asır evvel öyle bir hayatı yaşıyordu. Hepsi Allah'a ulaşmayı diliyorlardı. Hepsi bundan sonraki safhaları da gerçekleştiriyorlardı. Öyleyse bugünkü İslam aleminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey artık yok. Üniversitelerin müfredat programlarını araştırıyoruz. Mevcut değil. Bugünkü İslam alemi Allah'a ulaşma dileğinin tamamen dışında kalmış. Öyle bir şey yok diyorlar. Allah'a inanmak var veya inanmamak var. Allah-u Teala da diyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, küfürdesiniz. İki, dalalettesiniz. Üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Dört, gideceğiniz yer cehennem. Beş, tağutun kulusunuz. Altı, tağutun dostusunuz. Yedi, hüsrandasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar açık ve kesin çizgilerle Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların hüviyetini çizerken, kurtuluşlarının mümkün olmadığını söylerken, insanların bundan haberdar olmaması artık dinlerini unuttuklarını göstermiyor mu? Görüyorsunuz ki söylediğimiz her şey Kur'an ayetleriyle söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize öğretti. Ve İslam ülkelerine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olayın mevcut olmadığını görüyoruz. Sonra büyük çoğunluğun mürşitlere ulaşmadığını görüyoruz. Mürşit din adamları tarafından reddediliyor. Allah-u Teala ise mutlaka mürşide ulaşmak geldiğini ifade ediyor, farz kılıyor bunu. İşte ya eyyüellezine aminu aminettekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan isteyin. Diyor Allah Teala, üzerimize farz kılmış bunu. Mürşidimizi Allah'a ulaştıracak vesileyi Allah'tan istememiz farz kılmış, kılınmış ve hacet namazını kılıp Allah'tan soruyor insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu ikinci safha, birinci safha yaşanmadığı için
büyük kitlelerde, İslam alemindeki büyük kitlelerde ikinci kesimde yaşanmıyor. Koyu bir taassup her şeye hakim olmuş ve bu ilimsizlik karanlığında ilmin aydınlığına geçit vermiyor taassup. Bizim dinimiz bize yeter diyorlar. Biz İslam'ın 5 şartını yaşarız ve de doğru cennete gideriz diyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, bu Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safa 14. basamağı ifade eder mürşide ulaşmak. O güne kadar kişi Allah'tan 12 tane ihsan alır. Tabi olduğu zaman da kişi Allah'tan 7 tane nimet alır kişi. Sonra bu mürşide tabiiyetle birlikte ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir yola çıkışta, Allah'a doğru yola çıkışta ruhun 7 tane gök katını aşması söz konusudur. Böyle bir olay mürşide tabi olmadan gerçekleşemez. Bugün İslam aleminin büyük kısmında insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi bir mürşide ulaşmaya da sıcak bakmıyorlar. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşidine tabi olanlar zaten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemişlerdir ki Allah Teala onları mürşitlerine ulaşmıştır, ulaştırmıştır. Bunlar toplumun küçük bir kesimini oluşturuyor. Belki %10, belki biraz daha da az. İslam aleminin bugün büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi mürşitleri de reddediyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'dan geriye kalan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaz. Ancak tabi olan kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefs tezkiyesinin her %7'lik fazıl birikiminde o kişinin ruhu Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Gök katlarında 7. kata ulaşacaktır. 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabi neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa, ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa, hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. Üçüncü safhaya da gelemeyecektir. Ancak üçüncü safhaya gelenlere Allah bir taht ihsan eder. Ancak onlar günün yarısından daha fazla zikretmeye başlayıp söz sahibi olurlar. Ancak onlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Bugün artık İslam aleminde büyük kesimde, büyük kitlelerde Allah'a fizik vücudunu teslim edeceği bir şey söz konusu değil. Orta yoldan git diyorlar. Onlar diyorlar, öyle olanlar aşırı dinciler diyorlar. Onlar diyorlar, irtica diyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bu sebeple Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'ın ermiş evliyası unvanını alanlar, o insanlara göre ham softalar, aşırı dinciler. Dinin bu kadar unutulduğu bir devirde yaşıyoruz. Onlar Allah'ın emrettiklerini yerine getirenler,
sahabenin yaşadığını yaşayanlar aşırı dinciler olarak değerlendiriliyor. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Kur'an'da hepsi açık olarak yer almış durumda. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنْ اَعْبُدُ اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjde de vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Sahabe kainatın en büyük müşriklerine tabi oldular Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesi, sana tabi oldukları zaman diyor, sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyet de kesin. Hepsi tabi olmuşlar. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kesin mi kesin? Allah Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Diyor ki Zümer 18'de onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Hepsi hidayete ermiş. Hidayete ermek, ruhunu Allah'a ulaştırmak demek. İslam aleminde artık bu da unutulmuş durumda. Peki sevgili kardeşlerim, İslam'ın bugünkü durumunda ne var? Hiçbir şey yok sevgili kardeşlerim. Her şey yerle bir olmuş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz beşimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. 25. basamağa da ulaşmışlar. Sonra hepsi muhlis de olmuşlar. Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, hadi deyin ki diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, biz muhakkak ki ona, Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmayı da başarmışlar. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra sahabenin irşada da ulaştığını görüyoruz. Hücurat Suresi 7. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kilit gösterdi. Hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Sonra da bütün sahabenin irşada ulaştığını, Allah-u Teala'nın onları irşat makamına tayin ettiğini ve tabiinin Ensar ve Muhacirine tabi olduğunu görüyoruz. Ve Tövbe Suresi 100. ayet-i kerime, o sabikun el ebenin var ya, bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacirinden'di. Bir de Ensar'a ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster Ensar olsun ister Muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İslam aleminin her şeylerini kaybetmesinin arkasında Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kalması var. İslam'ın 7 safhasının 7'si de İslam aleminin %90'ı tarafından yaşanmıyor.
ediyorlar ki biz İslam'ız. İslam, Allah'a teslim olmak demek. Onlara soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu? Veçinizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hiçbirine cevap almak mümkün değil. Çünkü yaptıkları şey sadece İslam'ın 5 şartını yaşamak ve de öylesine inanmışlar ki böyle yaptıkları için cennete gireceklerine, başka birisi onlara İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz, hayır yaşamıyorsunuz, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cennete giremez dediği zaman küplere biniyorlar. İşte İslam böyle bir çıkmaz sokağın içinde sevgili kardeşlerim. Her şeyimizi kaybetmişiz. İslam adına, İslam Allah'a teslim demektir. Allah Teala ruhumuzun da, veçimizin de, nefsimizin de, irademizin de Allah'a teslimini farz kılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabe gerçekleştiriyor ve İslam'ın böyle yaşandığı devrelerde Allah'ın evliyaları büyük alimler olarak devreye giriyor. Ve bugün İslam alimi dünyanın en geri ülkeleri olarak Allah'ın İslam'dan murad ettiği her şeyi göz ardı etmiş bir durumdadırlar. Bizim ülkemizde de, bütün İslam ülkelerinde de realite budur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey son derece açık, kesin bir şekilde bellidir. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve geri kalan bütün safhaları gerçekleştirmek. İşte bunların hiçbirini gerçekleştirmeyen bir İslam alimi elbette dünyadaki en geri ülkeleri temsil edecektir. Eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç bu. Öyleyse görüyorsunuz ki bugünkü İslam alemi Allah'ın katında artık yüksek bir değer ifade etmiyor. İslam'ı yaşadıklarını zannedenler İslam'ı yaşamıyorlar. Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmiyorlar. İslam aleminde bugün Kur'an-ı Kerim'de zikir de çok zikir.

İslam olmanın ilmini öğrensinler ve İslam'ı yaşasınlar. Gelecek günlerde inşallah bütün dünyaya bu yayılacaktır. Kur'an'daki İslam. İslam, İslam aleminde yeniden yaşanacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Ciao a te.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Bir güzelliği yaşamak üzere Allah'ın bizlere nasip kıldığı bir zaman parçasını Allah'tan bahsetmek üzere geçirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah Teala ve bizler. Konumuz ahdallahi, yani Allah'ın ahdi. Hikayemiz Elestü bi Rabbiküm gününden başlıyor. Araf 172. Allah Teala buyuruyor: biz ezelde bütün Adem oğullarını onların, Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun çocuklarını çıkararak, her birinin sırtından onların zürriyetini çıkartarak bütün Adem oğullarını huzurumuzda topladık diyor Allah Teala ezelde. Sonra Allah Teala'nın dizaynı bütün Adem oğullarının bir suale muhatap kaldığı bir günü iade etmemiz. Allah Teala soruyor: Elestü bi Rabbiküm? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Cevap geliyor: galu, dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı. Arapçada negatif sorulan bir sualin cevabı pozitifse bela şeklinde cevap geliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Negatif bir sual ve pozitif cevabı. Evet, Rabbimizsin, bela, evet.

size sorarlarsa ne zamandan beri Müslümansın diye Osmanlı'nın cevabını vereceksiniz onlara. Garı beladan beri. Allah Teala'ya evet sen bizim Rabbimizsin dediğimiz günden beri elhamdülillah Müslümanız. Öyleyse o zaman var mıydık? Hayır yoktuk. Zamandan evvel Allah Teala bizleri vücuda getirdi. Kıyamet günü mahşer meydanında toplanacak olan bütün insanlar, bütün gezegenlerdeki insanlar hepimiz oradaydık. Hepimiz aynı yaşta. Babalarımız da bizimle aynı yaşta. Dedelerimiz de yani büyük babalarımız da bizimle aynı yaşta. Adem Aleyhisselam da bizimle aynı yaşta. Hepimiz aynı yaşta olarak o gün Allah'ın huzurundaydık. Ve Allah Teala ben sizin Rabbinizim değil miyim diye sordu. Hepimiz kalbimizle Allah'ın söylediğini duyduk. Hepimiz kalp gözümüzle Allah'ı gördük ve hepimiz kalbimizle Allah Teala'ya cevap verdik. Evet dedik. Sen bizim Rabbimizsin. Bela. Sonra Allah Teala ne yaptı? Bizleri nefslerimize şahit tuttu. Sonra ne yaptı? Sonra ne yaptığını Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi veriyor. Allah Teala evet sen bizim Rabbimizsin cevabımız üzerine diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre şimdi ey nefsler sizlerden yemin istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar sizden misak istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar sizden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah Teala? Cevap veriyoruz. İşittik. Allah Teala diyor ki öyleyse itaat edin. Nefsler hepimizin nefsi Allah'a yemin veriyor. Allah'a teslim olacağına dair. Tasfiye olacağına dair. Bütün afetleri yok edeceğine dair. Hepimizin ruhu Allah'a misak veriyor. Geldiği yer olan Allah'ın zatına geri döneceğine ve Allah'a sarılacağına, sığınacağına dair, Allah'ın zatında ifna olacağına, yok olacağına dair.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Elestü bi Rabbikum günü Allah-u Teala bizden yemin, misak ve ahd aldı. Ruhumuzdan, veçimizden, nefsimizden. Bilelim ki 3 tane vücudumuz var. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd, nefsimizin, ruhumuzun ve fizik vücudumuzun Allah'a ezelde verdiği yeminler. Allah Teala ona söylediğimiz Allah Teala'nın sorduğu işittiğimiz sualine karşılık cevap veriyoruz. Semina. Öyleyse itaat edin sözüne karşılık. İtaat ediyoruz, yemin veriyoruz, misak veriyoruz, ahd veriyoruz. Allah-u Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz, atana, itaat ettik. Maide suresinin bu 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize diyor ki, وَذْكُرُ نِيمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki وَمِيْسَاكَهُ الَّذ۪ي ve onun ona verdiğiniz misaki hatırlayın ki اِسْكُلْتُمْ siz dediniz سَمِينَا işittik ve اَتَانَا itaat ettik اَتَّكُ اللّٰهَ Allah'a karşı takva sahibi olun diyor Allah Teala. Orada ezelde doğduktan sonra mutlaka takva sahibi olacağımıza dair Allah'a verdiğimiz bir misak var. Ruhumuzun Allah'a verdiği yemin, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd. Nefsimizin Allah'a verdiği yemin.

Şimdi bu Maide suresinin standartları içinde Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin Allah-u Teala tarafından bize emredilmesi söz konusu. Üç tane vücudumuzun Allah'a verdiği üç tane yemin. Ama Allah-u Teala En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde bize Allah-u Teala bir yaklaşımda bulunuyor, bir şey vasiyet ediyor. 152. ayet-i kerimede Allah-u Teala yetimlerin malına yaklaşmayın. Buluğ çağına erişinceye kadar onlara ahsene davranın. Mizanı ve tartıyı doğru tutun, adaletli kılın. Hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ondan sonra da söz söylediğiniz zaman akrabanız olsa bile doğruyu söyleyin, adaleti mutlaka gözetin diyor. Arkasından da şunu söylüyor konumuzla alakalı. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ahdullahi, Allah'ın ahdi, Allah'ın ahdini yerine getirin. Zalikum vassakum bihi. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah bununla size vasiyet ediyor. Size yani emrediyor. Bununla bunları size Allah vasiyet ediyor. Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet ediyor diyor Allah-u Teala. 152. ayet-i kerime. En'am suresi 152. ayet-i kerime. Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin, uygulayın. Zalikum vassakum bihi lealekum tezekkerun. İşte bu, bununla Allah size, bunları Allah size vasiyet etti diyor. Bunu yani Allah'ın ahdini yerine getirmenizi Allah size vasiyet etti. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah Teala. Ve 153. ayet-i kerime ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Yani Allah'ın vasiyetini, Allah'ın ahdini yerine getirmeyi Allah-u Teala bize vasiyet ediyor. Bu vasiyet

Allah'ın vasiyeti mutlaka yerine getirilmesi lazım. Şimdi bu vasiyetin ne olduğundan bahsediyor Allah Teala. Diyor ki ve enne muhakkak ki haza bu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu. Ona sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse sırat-ı müstakime tabi olun. Ve la tettebi'us sübüle diğer sebillere tabi olmayın. Feteferrika bikum an sebili. Sizi onun yolundan sebilihi Allah'ın yolundan sizi ayırırlar diyor Allah Teala. Feteferreka biküm an sebilihi sizi Allah'ın yolundan tefrikaya düşürürler, ayırırlar. Zalikum vassakum. Bihi. Allah Teala size bununla vasiyet etti. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmanızı vasiyet etti. Lealekum tettekun. Umulur ki takva sahibi olursunuz diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala vasiyetinde çok açık bir olayı dile getiriyor. Allah'ın bize bir vasiyeti var. Bu vasiyet Allah'ın ahdini oluşturuyor. Öyleyse bizimle Allah arasında bizim Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar, ahdler var. Allah'ınsa bizden istediği Allah'ın ahdi. Öyleyse bakalım biz Allah'a ne söylemişiz?

Allah'a yemin vermişiz, Allah'a misak vermişiz, Allah'a ahd vermişiz. Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: "Küllü nefsin bima kesebet rehinetün." Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. İlla ashabel yemin. Ama yemin sahipleri hariç fi cennet. Onlar cennetlerde olacaklardır diyor Allah Teala. Peki bu Allah'a verilen yeminlerini gerçekleştiren bu insanların nasıl yaptıklarına bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayeti kerimesi bunun ışığını tutuyor. Kat eflaha men zekkaha diyor. Andolsun ki nefsini onu tezkiye eden kişi felaha erer. Kat eflaha men zekkaha. Men o kişi ki zekkaha onu tezkiye eder. Nefsi tezkiye eder nefsini. O felaha erer. Erdi. Öyleyse Türkçeleştirdiğimiz zaman nefsini tezkiye eden felaha erer oluyor. Öyleyse bütün nefsler rehine ise bunlardan sadece yeminlerini yerine getirenler kurtulacaksa felaha ermekte cennete girmeyi mutlaka muhtevasına aldığı cihetle demek ki bütün nefsler Allah'a ezelde yemin vermişler. Tezkiye olacaklar. Tasfiye olacaklar diye. Tezkiyenin sonucunu Fatır 18'de görüyoruz. Allah Teala diyor ki: "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Neden? Çünkü nefsi ezelde Allah'a yemin vermiştir. Allah'a verdiği yemini yerine getirmek üzerine borç olduğu için yeminini yerine getirmiştir kişi. Ve sonra diyor ki Allah Teala ve ilallahil masir ve Allah'a döner ruhu Allah'a ulaşır. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ya eyyuhellezine aminu aleykum enfisekum la yedurrukum men dalle izate deyicim. Ey amin olanlar diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Nefslerinizi temizlemek, tezkiye etmek üzerinize borçtur. Neden? Çünkü Allah'a ezelde bu sözü vermişiz. Nefsimizi tezkiye etmek konusunda sözü vermişiz. Maide 105'in kelime kelime Türkçe'ye çevrilmesinde aleykum enfisekum diyor. Nefsleriniz üzerinizedir. Yani nefslerinizin sorumluluğu üzerinizedir. Yani nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmek yoluyla hidayete adım attığınız zaman nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayete adım attığınız zaman, hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah Teala. Mahiyeti ne? Kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirmek isterse o kişi Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala 10 tane ihsanla
onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu anda nefs tezkiyesine başlar. Öyleyse kişinin nefs tezkiyesine başladığı an, nefsin temizliğine başladığı an, nefsin Allah'a verdiği yeminin yerine getirilmesi de başlamıştır. Bu noktadan itibaren o kişiye zülmani olanların hiçbir zararı dokunamaz. Zülmani olanların, yani büyü yapanların, hüddam yapanların, insanlara kötülük etmekle meşgul olanların büyüsü ve hüddamı Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesine göre ancak Allah izin verdiği takdirde insanlara zarar verebilir. Ama Allah Teala bu izni vermiyorum diyor ben. Kimler için vermiyorum diyor? Kim benim kendisine gösterdiğim mürşide ulaşırsa, kim bana ulaşmayı dilerse benim seçtiklerimden diyor Allah Teala, ben ona 10 tane ihsan veririm diyor ve bu 10 tane ihsanla o kulum bana ulaşır diyor Allah Teala. 10 ihsanla mürşidine ulaşır ve tövbe edince mürşidinin önünde ona, onun kalbine imanı yazarız. O, onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Kalbinin mührünü açarız. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve bir sonuç oluşur diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın bir muhtevası var. Orada Allah Teala hepimize bir işaret veriyor. Ruhumuzun Allah'a ulaşması nefsimizin tezkiyesine bağlı bir işlem. Ama burada fiili olarak nefs tezkiyesine başlıyoruz. Peki Allah'ın buradaki birinci işlemine devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidine ulaşan bu kişi tabi olduğu anda devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişi nefs tezkiyesine başlar. Ama nefs tezkiyesine başlayan bu kişiye büyü yapanların, hüddem yapanların bir zararı dokunamaz. Neden? Çünkü başının üzerinde bir muhafız vardır. Devrin imamı kişinin başının üzerine yerleşmiştir. O bir muhafızdır. İşte bu muhafızın bir muhafaza etme görevi olduğunu Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde açıklıyor. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvap olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmış, 21. basamağa ulaşmış. Sonra da Allah'ın zatında ruhları kaybolmuş, yok olmuş olanlar. Yani Allah meaptır, sığınaktır. Sığınağa ruhu sığınmış olan insanlar evvap adını alıyor. Sığınağa sığınmış demek. Ve hafiz diyor Allah Teala. Muhafaza altına alınmış, bir muhafızla korunma altına alınmış kişi. Muhafaza edilmiş, hafiz olmuş. İşte muhafaza altına alınan kişiye şeytanın büyüsü ve hüddamı geçerli değildir. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde
Allah-u Teala bu büyük hakikati anlatıyor. Siz diyor nefs tezkiyesine başladığınız anda hidayet üzere olursunuz. Aynı anda başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir ve dalalette olanlar onlardan hüddamla, büyüyle, zulmani kötülüklerle uğraşanlar bu noktadan itibaren diyor Allah-u Teala size bir zarar veremezler. Neyle? Nefsimizi tezkiye etmemizde paralel bir olgu. Öyleyse nefsimiz Allah'a yemin vermiş gördüğümüz gibi. Bu yemin de nefsimizin tezkiyesiyle alakalı. Peki ya fizik vücudumuz ne vermiş Allah-u Teala'ya? Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş. Allah'a verdiği ahde bakıyoruz. Yasin 60 ve 61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la tabidu şeytane. İnnehu lekum aduun mübin. Ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları. Ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor Allah-u Teala. Allah'a kul olmak. Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse Allah'a ne vermişiz? Ahd vermişiz. Fizik vücudumuzu Allah'a kul edeceğiz diye, yani Allah'a kul ederek Allah'a teslim edeceğiz diye Allah'a ahd vermişiz. Peki ruhumuz ne vermiş Allah'a? Ruhumuz da misak vermiş. İşte Ra'd suresinin 20 ve 21. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini Allah'ın ahdini اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ اَحْدَ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Bu bize neyi hatırlatıyor? Enam suresinin 152. ayet-i kerimesini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala orada? Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin. Burada da ne diyor? Vellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani Enam suresinin 152. ayet-i kerimesindeki ezelde Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala'nın bize vasiyet ettiği ahdallahi, onu ifa ederler diyor onlar diyor Allah-u Teala.

وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَابِ Ve Allah'ın ahdini ifa etmek suretiyle misaklerini bozmazlar. Peki bu bozmadıkları misakleri neyi ifade ediyor? 21. ayet, bir sonraki ayet onu söylüyor. Diyor ki Allah Teala orada وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Böylece misaklarını bozmazlar. Yani Allah'a verdiğimiz misak, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşması. Arkadan misakin şartlarını veriyor Allah Teala. Ve yuhafune su'el hisab. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Kim bu insanlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Ne demek istiyor Allah Teala burada? Gelin sizinle beraber Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bir göz atalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de? Diyor ki: "Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, yani dünya hayatında yaşarken, hayattayken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri, talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi nimetler, manevi ihsanlar ve nimetler onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların doyumalaşmaları dünyadan zevk almalarıyla mümkün. Onlar manevi hayattan zevk almazlar. Kalp gözlerinin açılması, kalp kulaklarının açılması onlar için önem taşımaz. Öyle bir talepleri de hiç yoktur. Ve daha önemlisi, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ayetlerden gafil olmasalar Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyecekler. Ama gafiller, bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin hemen arkasından gelen hükmünü bilmiyorlar. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki ve onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehenneme girip ebediyen kalacak olan insanlardan bahsediyor. Onların diyor, kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Bir kısım insanların günahları sevaplarından çoktur. O günahları sevaplarından çok olanları cehenneme atarız diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Günahları sevaplarından çok olanların ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimmiş bu cehenneme gidip de devamlı kalacak olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Şimdi Ra'd suresinin 22. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Arkasından da Allah Teala onlara 10 tane ihsan vermiş, mürşitlerine ulaşmışlar. Sonra ruhları Allah'a doğru yola çıkmış, Allah'a da ulaşmış ruhları ve bunun arkasında Allah'tan
kötü hesaptan korkmaları, kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece garanti etmişler ki kötü hesap yok onlar için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak. Kimin kaybettiği dereceler fazla? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Öyleyse Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri enteresan olgular taşıyor. Yetmez. Bu kişinin bu yoldan geçtiği, yani Allah'a ulaşmayı dileme yolundan geçtiği yeni bir ifadeyle daha teyit ediliyor. Ve onlar Rablerine karşı huşu duyanlardır diyor. Biliyorsunuz bir, galipte Rahman'a huşu duyanların huşusu var. İki, kalplerinde %2 rahmet birikiminin huşusuna sahip olanlar var. Bir de ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına yakin hasıl ederek kesin şekilde inananlar var. Onlar da huşu sahipleri. Öyleyse bunların hepsi kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki mürşidine ulaşmadan evvelki kişinin merhaleleri. Ve Allah Teala arkadan bütün bunların mürşide ulaşmayı, affedersiniz, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleştiğini 22. ayet-i kerimede Allah Teala kesinleştiriyor. Diyor ki vellezine sabr ibtigae veche rabbihim. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse Allah'a verdikleri misaki kimler, hangi vücutları için veriyorlar? Ruhları için veriyorlar. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda ezelde veriyorlar Allah-u Teala'ya misaklarını. Ve misakimiz ruhumuzla alakalı. Peki Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde ne var? Rad 25'te Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a evvelce, yani Elestü bi Rabbiküm günü misak vermelerine rağmen diyor, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor ve keserler diyor, vuslatı keserler diyor. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a misak vermelerine rağmen misaklarını yerine getirmezler, vuslatı keserler. Ve şöyle de söylüyor Allah-u Teala orada, Rad 25'te, ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar diyor. Misakin temel anlamda bunu dizayn ettiği, yani ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmayı dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. Ama Allah Teala bir ayeti kerimesinde bütün insanlardan misak aldık diyor. Kesin söz aldık diyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayeti kerimesinde ise nebilerden misak aldık diyor. Şimdi misak kelimesi Kur'an-ı Kerim'de iki ayrı manada kullanılmış oluyor. Beraberce Âl-i İmrân suresinin 81. ayeti kerimesine
bakalım ne diyor Allah Teala? Diyor ki ve iz ehadallahu misakan nebiyyine. O zaman ki diyor biz nebilerden misak aldık. Lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin. Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sümme caeküm resulün. Sizlerden sonra resulümüz gelecek. Musaddikun lima me'aküm. Sizinle beraber olanları tasdik etmek için. Yani bütün nebilere Allah-u Teala kitap vermiş. Bütün nebilere verdiği kitapları tasdik etmek için bütün nebilerden sonra Resulümüz gelecek diyor. Mehdi Resul'den bahsediyor Allah-u Teala. Le tu'minunne bihi, ona iman edeceğinize ve le tensurunne ve ona yardım edeceğinize dair yardım edeceklerine dair bütün nebilerden misak aldık diyor Allah-u Teala. Sonra da nebilere hitap ediyor. Sizlerden, hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. O Resul'e yardım edeceğinizi ve iman edeceğinize dair onlardan misak aldık diyor ve arkasını şöyle tamamlıyor. Kale dediler ki ekrartum. İkrar ettik, söz ile tasdik ettik ve ahstum ala zalikum isri. Onlar da demişlerdi ki kabul ettik. Bu ağır sözü, bu ağır yükü kabul ettiniz mi diyor Allah Teala. Onlar da diyorlar ki kalu akrarna, evet ikrar ettik diyorlar. Allah Teala diyor ki kale, Allah dedi ki feşhedu, öyleyse şahit olun ve ene meaküm mine şahidin, ve ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayet Mehdi Aleyhisselam'a bütün nebilerin, bütün peygamberlerin iman edeceğine ve ona yardım edeceğine dair kesin bir işaret taşıyor. Burada Allah-u Teala'nın bu bütün nebilerden aldığı söz nebilerin ruhlarını Allah'a teslim edeceklerine dair değil, nebilerin Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerine dair, ama adı misak. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala ve sizden Allah misak aldı diyor. Ve misakinizi yerine getirmek konusunda size vasiyet etti diyor Allah Teala. Şimdi Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaştığımız zaman

Veskürü nimetallahi aleyküm. Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Ve misaka hüllezi. Ve ona verdiğiniz misaki hatırlayın diyor Allah Teala. Ve esekaküm bihi, onunla Allah'ın size vasiyet ettiği

Onunla bağlandığınız sözü hatırlayın diyor Allah-u Teala.

Allah Teala başka ayetlerde biz bütün insanlardan kitapları inkar etmeyeceklerine dair misak aldık diyor. Bu açılardan misak kelimesine baktığımız zaman çok şümüllü bir ifade taşıdığını görüyoruz. Allah'a misak vermişiz. Misak kelimesi ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını, muhtevasını alıyor. Tamam. Yemin kelimesi nefsimizin tezkiyesini de tasfiyesini de içine alıyor. Tamam. Ahd kelimesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olmasını, muhtevasını alıyor. Ama misak kelimesinin muhtevasında daha geniş bir anlam var. Nasıl Allah-u Teala'nın vasiyetinde yeminimizi ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki misakimizi ve fizik vücudumuzun ahdini aşan bir hüviyet varsa, bizden irademizi de Allah-u Teala teslim almayı istiyorsa, Elestü bi Rabbiküm günü Allah'a verdiğimiz misakte yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin ötesinde bir şey saklıymış gibi görünüyor. Misak, Allah'a verdiğimiz misakte Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitapları kabul etmemizin yemini gizli. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerden Mehdi Aleyhisselam'ı ona yardım etmek suretiyle ve ona iman etmek suretiyle muhafazalar altına alacaklarını beyan ediyor. Allah Teala bütün insanlardan kesin söz alınmalarına rağmen onlar kitapların hüviyetini değiştirmeyeceklerine dair, onlardan kesin söz alınmasına rağmen, misak alınmasına rağmen onlar kitapların muhtevasını değiştirdiler diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de misak kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bütün kitapların kabul edilmesi istikametinde bir anlam taşıyor bütün insanlar için. Bütün nebiler için Mehdi Aleyhisselam'a yardım ve ona iman etmek manasını taşıyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir tek misak kelimesi kullanmış ama bununla bütün yeminlerimizi muhtevaya alıyor. En'am suresinin 152. ve 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın vasiyeti sırat-ı müstakimi emrediyor. O zaman 4 sırat-ı müstakimde emrolunuyor ve Allah Teala'nın Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizden aldığı söz bu muhtevanın bütününü içerebilir. Öyleyse şunu biliyoruz ki kim Allah'a ruhunu, veçini, nefsini teslim etmişse onun iç dünyasındaki daimi zikir sebebiyle müzeyyen olma safhaları mutlaka birbirini takip edecek ve o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek standartlarına otomatik olarak ulaşacaktır. Misak kelimesi ruhumuzun tesliminden öte bir mana ifade ediyorsa,
bunun içinde olması lazım. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu husus açıklık kazanmadığı için, yani Allah-u Teala bizden aldığı misakin hem ruhumuzun Allah'a teslimi hem de dört vücudumuzun da Allah'a teslimini içerdiğine dair kesin bir ifade kullanmadığı için Allah'ın vasiyetinin ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi bütünü olarak ihtiva ettiğini Allah-u Teala ortaya koymuş oluyor. Ama bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin şu saydığımız ayet-i kerimeler gereğince ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeyi kapsamına aldığını söylemek söz konusu. Eğer Allah'ın vasiyeti dört teslimi içeriyorsa, ki irademizin teslimi de mutlak olarak var Allah'ın vasiyetinde, o zaman Allah-u Teala'nın En'am suresinin 152 ve 153. ayetlerinde söylediği vasiyetinin ve ahdallahinin eşitliği konusundan hareketle şuraya varıyoruz. Ahdallahi eşittir Allah'ın vasiyeti. Yani Allah-u Teala bize vasiyet etmiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz demiş. Bu benim ahdim demiş. Hepinizden bunların hepsini istiyorum. Ve demiş, bunu size vasiyet ediyorum. Benim ahdimi size vasiyet ediyorum demiş. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz. Burada dikkat çekici nokta, Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın bizim misakimizden bahsetmesi. Orada başka bir isim vermiyor. Biz Allah'a sadece misak vermişiz. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bu noktada bizim misakimizi de ahdimizi de yeminimizi de içerdiği neticesine de ulaşıyoruz. Ayrıca bizden aldığı misakin Allah'ın kitaplarını asla yalanlamamak hususunda bize bir remz olarak ulaştırıldığını da görüyoruz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene vaktin nasıl geçtiğini anlayamadan zamanımızı doldurmuşuz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla, niyazlarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malikiyemdir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Bu akşamki konumuz hidayet. Kavramlardan hidayet kavramı. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet üzere olmaksa Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Mürşide ulaştığımız zaman ikinci hidayetteyiz, tabiyetimizde. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman üçüncü hidayetteyiz. Bu ruhumuzun hidayetidir. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Bu fizik vücudun hidayetidir. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Bu nefsimizin hidayetidir. Sonra muhlis oluruz. İrşad oluruz. Sonra da irademizi Allah'a teslim ederiz. Bu da irademizin Allah'a teslimi, irademizin hidayetidir. Yedi safhada yedi hidayet ama dört tane teslim. Yedi safa hidayet, dört tane teslim içeriyor. Allah razı olsun. Öyleyse hidayetin muhtevasına bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar karşısındaki tutumumuzu ortaya koyuyoruz. Herkes ortaya koyar. Üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. İşte bu, o kişinin birinci hidayette olduğunu gösterir. Âl-i İmrân 103'te Allah Teala buyuruyor ki, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Ey sahabe diyor Allah Teala, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o çukurdan kurtardı. Ve kalplerinizi telif etti, artık kardeşler oldunuz. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki hidayete eresiniz. Böylece hidayete eresiniz. İşte Allah Teala'nın buradaki ateş çukurundan sahabeyi kurtarması, onların Allah'a ulaşmayı dilemeleriyle mümkün olan bir husus. Bu dördüncü, üçüncü basamağı ifade ediyor. Enam 87 ve 88'de Allah Teala onları diyor, onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden seçtik ve onları sıratımızda kime hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir diyor. Bu ilk sıratımızda kim? Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir diyor. Ve eğer şirk koysalardı elbette yapmış oldukları işler heba olacaktı. Bu sebeple şirk koysalarda heba olacaktı ifadesi var olduğu için bunun birinci hidayet olduğu kesinleşiyor. Çünkü bu hidayetten evvel onlar bütün insanlar gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yani şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten kurtuldukları kesinleşiyor. Şirkin ne olduğuna bakıyoruz. Bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Rum 31'de Allah Teala Rum

32'de diyor ki menibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a milaki olmayı dile, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, burada insanların şirkte olmaları Allah'a ulaşmayı dilememeleri sebebiyledir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi 72 fırkanın içinde olanlardır. Sadece 73. fırka Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olanlardır, şirkten de kurtulanlardır. İkinci safa hidayetçiye tabi olma safhası. Ne olacak? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onların üzerinde rahim esması tecelli edecek. Bu tecelli o kişilerin gözlerindeki hicab-ı mesturenin alınmasını, görme hastalarının basar hastalığının üzerindeki gışavetin alınmasını temin edecek. Sonra kulaklarındaki vakranın alınmasını temin edecek. Sonra işitme hastalarının mührünün açılmasını temin edecek. Sonra kalplerinin açılmasını temin edecek. Kalplerindeki ekinetin alınmasını temin edecek ve kalplerinin içine iman, affedersiniz, ekinetin yerine ihbat konulmasını temin edecek. Kişi böylece gören, işiten ve idrak eden birisi olacak. Bunların her birinde de bir miktar o kişinin günahı örtülerek bütün günahları örtülmüş olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi böylece 7. basamağa ulaştığı zaman o kişinin bütün günahları örtülmüş olacak ve kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi irşat makamına karşı işiten, idrak eden ve gören birisi olacak. İşte bu noktada Allah Teala o kişinin kalbine ulaşacak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek, göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolu açacak ve kişi zikir yaptığı zaman kalbine ilk nur girecek. Bu sadece rahmet nurudur, %2 olarak girer. Bundan sonra kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girince huşu sahibi olacak. Mürşidini sormak yetkisinin sahibi olacak. Soracak Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracak. Ulaştırınca tabiyet söz konusudur. Tabiyet ikinci hidayeti ifade eder. 14. basamak. Bakara suresi 38. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki biz dedik ki hepiniz oradan aşağıya inin. Benden size bir hidayetçi gelecek. O zaman kim hidayetçime tabi olursa artık onların üzerine bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Hidayetçi gelecek. Hidayete erdirmek üzere ruhunu Allah'a teslim etmesi üzerine o kişi hidayetçiye tabi olacak. Burası hidayetçiye tabi olma noktası. Enam 125 فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ وَيُدِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ دَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَسَعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْلُ اللّٰهُ الرِّسَّ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah artık kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslime, İslam'a açar. Kimi dalalete bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik verir. Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü yarar, göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmayı açar. Nahl 9 ve alallahu kastü sebili. Sebillerin tayini ve tespiti
Allah'ın üzerine vazifedir. Minha cair, cairun. Ondan cayanlar da var. Velev şâile hedâküm ecmain. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Burası ikinci hidayet. Meryem 43 diyor ki Allah Teala, ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol ki seni sırat-ı seviyeye, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Burası tabiyet konusundaki hidayet. Tabiyete gelen kişi tabi olduğu anda ikinci hidayet noktasına ulaşmıştır. Zümer 23. Allahu nezzele ahsenen hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye takşeürü minhü cüldül dezine yahşevne rabbehum sümme tel'ünü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah zâlike hüdallâhü ve yehdi men yeşâyü ve men yüddil felen tecidü lehu veliyen mürşidâ. Allah itaat ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitab-ı müteşabih olarak indirir. Bu nurlardan insanların derileri ürperir ve Rablerine karşı huşu sahibi olurlar. Sonra Allah'ın zikriyle kişinin derilerini ve kalbini Allah yumuşatır, titretir, aydınlatır, tezkiye eder. Böylece kişinin ruhunu Allah'a ulaştırır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediği kişiyi hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa onun için bir hidayetçi yoktur. Allah'ın dalalette bıraktığı kişilere hidayetçinin olmadığını, yani tabiyetlerinin mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Ve burada ikinci hidayet mürşide tabiyet söz konusu. Hacette vakitleri kılıyoruz. Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırıyor. Tabi oluyoruz. Tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Kalbimiz içine iman yazılıyor. Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesine göre. Sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah Teala bize 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlıyor. Derecelerimizi süratle arttırıyor. Öbür taraftan Allah Teala günahlarımızı sevaba çeviriyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman tam 7 tane nimet alıyoruz. Geri kalan nimetlerde fizik vücudumuzun afetlere karşı güçlenmesi, nefsimizin tezkiyeye bağlanması, başlaması, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması, irademizin güçlenmesi. Ve bundan sonra, tabiyetten sonra zikir yapmaya başlıyoruz. Allah'ın zikriyle ruhumuz nefsi emarede, nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirmek suretiyle birinci gök katına ulaşıyor. Nefsi emmare. Bu nefsi emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde ifade edilmiş. Ve ma uberru nefsi innen nefsile emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Burada kişiye Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli etmiş, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu tecellinin meyvelerini topluyor kişi. Nefs tezkiyesi yapıyor. Zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine gelen rahmetle faz ve salavattan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine yapışarak nefsimizin kalbinde tezkiyeyi başlatıyor. İlk %7 fazıl birikimi
Kişinin ruhu birinci gök katında, nefsi emmare. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame. Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah-u Teala Kıyamet'te. O hayır öyle değil, o levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Kişi nefsini kınıyor. Ruh ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci katta. Üçüncü %7 nur birikimi ruh üçüncü katta. Burada üçüncü kata ruhun ulaşması mürşide tabiyetin ötesinde Allah'a ruhumuzun ulaşması safhası. Üçüncü gök katında nefsi mülkime var. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ve elhamaha fücra ve takva diyor Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde. O nefse Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kişi ilham almaya başlıyor. Ruh 3. gök katında. 4. gök katına ulaştığımız zaman nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Nefsinin kalbi afetlerle 4. defa %7 fazılla doluyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub buyuruyor Allah Teala. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. 5. gök katında nefsi radiye var. 6. gök katında nefsi mardiye var. Allah Teala diyor ki Fecr 27-28'de ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve Rabbine geri dön ey ruh diyor Allah Teala. Radiye 5. gök katını mardiye 6. gök katını ifade ediyor. Nefsimizin kalbinde 6. defa %7 fazıl birikimi söz konusu ve nihayet 7. defa %7 fazıl birikimi nefsimizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmış, ruhumuzda Allah'a ulaşmış. Burası 3. hidayet. Allah Teala bu noktadaki durumumuzu anlatıyor Fatır Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde. Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı yerde 3. hidayet söz konusu. Ne yapmışız? Nefsimizin kalbinde %49 fazla birikimi gerçekleştirmişiz. %2 rahmet birikimi gerçekleştirmişiz. Nefsimizin kalbi %100 karanlıkken, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorken, bu noktada nefsimizin kalbinin yarısından fazlası %51'i Allah'ın emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir hüviyet kazanıyor. Nefsi tezkiyedeyiz. Ruhumuz da böylece söylediğimiz mimar üzere 7 tane gök katını aşıyor, Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve 3. safa hidayetin muhtevasına baktığımız zaman Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. De ki hiç şüphesiz muhakkak hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani insan ruhunun ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir benzerinin başka birine verilmesi sebebiyle mi veya Rabbinizin katında tartışacakları için mi böyle söylüyorsunuz? De ki muhakkak ki fazıl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasiyün alimdir. Burada fazıllar %49'a ulaşmıştır. Bakara 120'de de Allah Teala
İnne hüdallahi hüvel hüda ifadesini kullanıyor Bakara 120'de. Muhakkak ki, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir diyor Allah Teala. Burası üçüncü hidayet, ruhumuzun Allah'a ulaşması. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci hidayet mürşide ulaşıp tabiyet, üçüncü hidayet ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. İşte ruhumuz Allah'a ulaşmış, 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'ın zatı ruhumuza meab olur, sığınak olur. İşte ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmasıyla Allah Teala'nın ona sığınak olduğu açık bir şekilde anlatılıyor. Nebe 39'da Zalikel yevmül hakkı femen şahittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a bu yol üzerinden ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ve bundan sonra kişi daha çok zikir yapıyor. Nefsinin kalbindeki nurları artıyor. Ona Allah'ın katında bir taht ihsan ediliyor. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre burası beka makamıdır. Beka billah makamıdır. Ruh Allah'ın zatında yok olunca fena makamının sahibi olur. Fena fillah makamının sahibi olunur. Ruha Allah'ın katında bir taht verildiği zaman indi ilahide burası beka makamıdır. Sonra kişi zühd makamının sahibi olur. Ne zaman kişinin zikri günün yarısını aşarsa o zaman kişi zühd makamının sahibi olur. Bundan sonra zikrini daha çok arttıracaktır kişi. Günün yarısından daha fazlaya geçtikten sonra öyle bir gün gelecektir ki nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşacaktır. O zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olacaktır. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olması bizim için dördüncü hidayeti ifade eder. Diyor ki Allah Teala Hac 37'de onun yani kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva ulaşır. Yani Allah'a teslim olmanın takvası. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine Allah'a tekbir etmeniz için ve muhsinleri müjdele. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin Kur'an'daki işareti. Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Bu Hac 37'de de Allah Teala sizi hidayete erdirdiği şey üzerine diyor ve muhsinlerin hidayetinden bahsediyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktadaki hidayet. Şuara 78'de Allah Teala diyor ki ki beni yaratan ve bana hidayet veren, yani benim ruhumu kendisine ulaştırdıktan sonra bir defa daha hidayet veren, fizik vücudumu da ihtiva eden bir hidayet veren odur diyor Allah Teala. Allah Teala Ankebut 69'da diyor ki
وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Onlar ki bizde, içimizde, bizim için, bize ulaşmak için cihad edenleri, cihad edenlerdir. Onları mutlaka yollarımıza ulaştırırız. Hidayete erdiririz. Muhakkak ki Allah muhsinlerle beraberdir. Gene burada muhsinlerle beraber olmaktan bahsediyor Allah Teala. Muhsinlerin hidayeti, böylece fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Basamak 25. Bundan sonra daimi zikre ulaşıyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zaman Ulu'l-Elbab makamının sahibi oluyoruz. Ve böylece nefsimiz hidayete eriyor. Nefsimizin hidayete ermesi söz konusu. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, bu sebeple nefsimizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, Allah bu hidayet faslında bu nefsimizin Allah'a tesliminde kalp gözümüzü açmıştır. Dört, kalp kulağımızı da açmıştır. Öyleyse Allah'ın söylediklerini işiten, gösterdiklerini gören, kalbiyle gören, kalbiyle işiten bir insan var. Bu kişi Ulu'l-Elbab. Ve Ulu'l-Elbab'ın üç özelliği daha var. Bu dört tane ilaveten sonraki üç vasıf şartının, vasıf özelliğinin birincisi o kişinin ehli tezekkür oluşu. Allah ile her konuyu dilediği zaman konuşabilmesi, Allah'tan cevap alabilmesi. Sonra o kişi ehli hayırdır. Daimi zikir sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazandığımız bütün olayların adıdır. Bu kişi aynı zamanda ehli hikmettir, ehli hükümdür. Hakemlik yaptığı zaman hükümlerini mutlaka doğru olarak verir. Çünkü Allah-u Teala'dan sorarak verecektir. Ve hakimlik yaptığı zaman da durum aynıdır. Diğer taraftan bu kişi ehli hikmettir. Ayetlere baktığı zaman o ayetin Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda derhal bildirir. Nefsin hidayeti söz konusu. Allah Teala bu nefslerin Allah'a teslim olmuş etmiş olanlara Ulu'l-Elbab adını veriyor. Ulu'l-Elbab'ın daimi zikir sahibi olduğunu görüyoruz. Allah Teala bu konuda diyor ki secde 13'te ve levşina le ateyna kulle nefsin hudaha velakin hakkal kavlu minni ve emle enne cehenneme minel cinneti ve nase ecmain. Eğer dileseydik bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkese hidayet erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Bu bütün nefsler ifadesini kullandığı cihetle nefslerin hidayetidir. Bütün nefslerin hidayeti, nefsin hidayete ermesi bu beşinci safhadadır. Muhammed 5'te de Allah Teala diyor ki seyyed yehdihim ve yuslihu balihum. Onları hidayete erdirecek ve durumlarını ıslah edecektir. Islah ise nefsin ıslahıyla mümkündür. Öyleyse buradaki muhtevada durumların ıslahı
söz konusu. Ama nefslerin ıslahı. Allah Teala ulul elbabın tarifini veriyor. Li ulul elbab yezkurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır diyor Allah Teala. Nefsin hidayetinde ulul elbab olanların hidayeti var. Ve ıslah müessesesi tahakkuk ediyor. Nefsin ıslahı. Ama bu ıslah bitmiyor. Ulul elbab makamında o kişiye yerlerin melekûtu gösteriliyor. Yedi kat cehennem gösteriliyor. Böylece kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra yedi mertebe kişi Allah Teala'nın dizaynında daha üstün bir pozisyona geçiyor. Kalbi yedi mertebe müzeyyen oluyor. Yedi kat yerlerin melekûtunu görerek. Sonra o kişiye zemin kat gösteriliyor. Bu zemin kattan sonra ne zaman birinci gök katı gösterilirse o kişi ulul elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Burada da o kişi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını tamamen görüyor. Ve yedinci gök katının yedi tane alemini soldan sağa Allah Teala ona gösteriyor, yedi alemi ayrı ayrı. Yani kader hücrelerini, ümmül kitabı, kudret denizini, makam-ı Mahmud'u, Divan-ı Salihini ve neticede zikir hücrelerini hepsini gösteriyor. En son gösterdiği yer indi ilahi Allah Teala'nın huzuru. Oradaki sitetli minta o varlıklar aleminin en yüksek noktası. En yüksek noktadaki ağaç. Kişi ne zaman bu ağacı görürse burası 7. hidayetin, 6. hidayetin tamamlandığını gösteriyor. Burası kişinin irşad olduğunu gösterir. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşad olmuştu. Allah-u Teala bu irşad konusunda diyordu ki ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize uysaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahaba irşad olmuş. İrşad olmak da bir hidayeti ifade ediyor. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki innellezine amenu ve aminus salihati yehtihim rabbihim bi imanihim tecrimin tahtihumun enharu fi cennetin naim. Amin olanlar ve nefs tezkiyesini tamamlayanlar imanlarından dolayı Rabler onları hidayete erdirir. İşte bu nefs tezkiyesini tamamlayanlar için bu hidayet naim cennetlerinin sahip olunduğu nefsin hidayetinin ötesindeki irşad hidayetidir. Aynı zamanda bu hidayet muhlisler hidayeti adını da alır. Kişinin nefsinin kalbinin 14 mertebe müzeyyen olmasını ifade eder.
Her gök katı için bir mertebe kişinin kalbi müzeyyen olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bundan sonraki kademeye baktığımız zaman iradenin hidayetini görüyoruz. Enam suresinin 97. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve huvellezî ceale lekumun nucûme li tehtedû bihâ fî zulumâtil berri vel bahri. Kad fassalnâ âyâti likâmin ya'lemûn. Kara ve denizin karanlıklarında onunla yolunuzu bulmanız, yani hidayete ermeniz için li tehtedû bihâ, onunla hidayete ermeniz için yıldızları, yani nebiler, resuller, mürşitler kılan odur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık diyor Allah Teala. Bilen bir kavim, yani hidayete erenler kavmi, ama burada irşada ulaşmış olan kişilerin hidayeti var. Mümin 38'de Allah Teala buyuruyor ki: E kâlellezî âmene ya kavmittebûne ehdikum sebiller reşad. O inanan kişi, yani mürşit, dedi ki ey kavmim bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Burada Allah Teala bir irşatta ehil olan birisinden bahsediyor. Allah Teala irşadın sahibi kılınmış olan birisinden bahsediyor. İrşad makamının sahibi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 7 tane safhada 7 tane hidayeti gördük beraberce. Hidayet ayetlerini gözden geçirmiş olduk. Acaba bütün sahabe bu 7 hidayeti gerçekleştirmiş mi? Acaba 7 hidayetin 7'si de üzerimize farz mı? Gelin beraberce ona bakalım. Allah-u Teala sahabenin birinci hidayete mutlaka ulaştığını, Allah'a ulaşmayı dilediğini ifade ediyor. Ama bunun üzerimize, Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize faziyeti de açıklığa kavuşmuş Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Rum 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Farz. Lokman 15'te vettebi sebile men enabe ileyye diyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Zümer 4'te Allah Teala ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine münib ol. Rabbine ulaşmayı dile buyuruyor Allah Teala. Üçüncü defa farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Birinci hidayetin sahibi olmuş mu? Kesinlikle olmuşlar. İşte Zümer suresinin ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor vellezîne iştenebu't tâgûte en yâbudühâ ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibadî. Öyleyse diyor ki Allah Teala, onlar diyor sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan böylece iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.
ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah Teala buyuruyor, onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemek, demek ki üzerimize farz. Sahabeye bakıyoruz, bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci hidayeti gerçekleştirmişler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci hidayettesiniz. Konuşmamızın başında evvela o birinci hidayeti ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ilk hidayetin sahibi olur. Dalaletteyken hidayette olur. Ondan evvel kişi dalalettedir. Söylediğimiz ayetler onu ifade etti. Dalaletteyken hidayete nasıl adım atıldığını söyledik ve ayetler verdik. Hidayet ayetleri, birinci hidayet. Öyleyse bütün sahabe birinci hidayetin sahibi olmuşlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü basamak. Bu onları otomatik olarak yedinci basamağa ulaştırmış. Ondan sonra o kademeleri geçerek mürşitlerine ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidine. Mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe ebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Demek ki hepimiz için mürşide ulaşmak üzerimize farz. Peki bütün sahabe mürşitlerine ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kainatın son peygamberi. Ondan sonra kıyamete kadar artık peygamber gelmeyecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sahabenin tabiyetine bakıyoruz beraberce. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe tabi olmuşlar mı? Hepsi. İşte Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Onlar orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Tabiyette el öpüldüğü burada kesinleşiyor. Çünkü el sıkıldığında iki el aynı hizadadır. Üste veya altta olan el yoktur. Ama el öpmek söz konusu ise mutlaka bir el diğerinin üstündedir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiyetin mutlaka el öpmek suretiyle tecelli ettiğini görüyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan olmuşlardır. İşte Yusuf Suresi 108. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'ı rüyet ederek
basiret üzere kalp gözümüzde Allah'ı görerek bu sırat-ı müstakime sizleri davet etmekle emrolunduk. İşte bu yol, bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Basiret üzere Allah'ın yoluna, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir. Basiret üzere kalp gözümüzle görerek, hem Peygamber Efendimiz hem sahabe Allah-u Teala'yı görerek o yola davet ediyorlardı. Ve kesin olarak bütün sahabe neticede irşat makamının sahibi olmuşlardı. Ama Allah'a davet etmek ve de o yola ulaştırmak ancak tabiyetten geçiyor. Ben ve bana tabi olanlar ifadesi geçiyor orada. Ben ve bana tabi olanların bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte burası tabiyetin gerçekleştirildiği ikinci hidayet faslı. Sonra bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Gördük ki tabiyet farz, bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Elbette farz. Allah-u Teala ve en übiyle Rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Yani ilk teslim, ruh teslim olacağı için ruhunu Allah'a teslim et diyor Allah-u Teala. Daha açıkta söylemiş. Müzemmil 8. Veskül ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bitti, ruhunu Allah'a her şeyden kesilerek ulaştır. Nefs tezkiyesiyle Allah'a ulaşılacağı kesinlik kazanıyor. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Hepsi gerçekleştirmiş. Sahabe, bütün sahabe ruhlarını Allah'a hepsi teslim etmişler. Hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ve ulul albab oldular diyor Allah-u Teala. Hepsi hidayete ermişler. Bundan sonraki kademe, biliyoruz ki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Buraya kadar gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabe üçünde gerçekleştirmiş. Fizik vücudun teslimi üzerimize farz mı? Fizik vücudun teslimi hepimizin üzerine farz. Allah Teala farzı açık bir şekilde anlatıyor. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lekum adubun mübin ve yine buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizden şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ademoğulları, Hazreti Adem'in sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Hepimiz Allah'a kul olacağımıza, teslim olacağımıza fizik vücut olarak söz vermişiz. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. İşte Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime, Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ulul Albab makamına geliyoruz. Acaba
Ulu'l-Albab olmak üzerimize farz mı? Ulu'l-Albab olmak daimi zikre ulaşmak demek. Allah Teala diyor ki Li ulu'l-Albab yeskurallâhe kıyamen kuvveden ve alâ cunubihim. Bu ulu'l-Albab için ayaktayken de, otururken de, yanınızda yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Bütün ulu'l-Albab Allah'a daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe ulu'l-Albab olmuş mu? Allah Teala açık ve kesin olarak söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime bütün sahabenin hidayet erdiğini ve arkasından da ulu'l-Albab olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse ulu'l-Albab olmak üzerimize farz mı? Allah Teala daimi zikrin farziyetini kesin bir şekilde ifade etmiş Nisa 103'te. Diyor ki feskürunallâhe kıyamen kuhuden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Böylece Allah'ı devamlı bir şekilde zikretmenin üzerimize farz olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bütün sahabenin daimi zikre ulaşmış olması söz konusu mu? Hepsi ulu'l-Albab olmuşlar. Bütün sahabe. Ulu'l-Albab olduğunu Allah Teala söylüyor. Peki bundan sonraki kademe irşada ulaşma ve Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştıklarını söylüyor. İrşad olduklarını söylüyor. İrşad olmak üzerimize farz mı? Allah Teala Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde kullarım seni benden sorarlarsa onlara yakınım de. Bize dua ettikleri zaman onların davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve de böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. İrşada ulaşmayı, irşad olmayı üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Konumuzun başlangıcını söylemiştik. Bir defa daha söyleyip tamamlayalım konuyu. Allah Teala Hücret 7'de diyor ki o ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe İrşad olmuşlar. Son mertebeye geliyoruz. İrşada memur ve mezun kılınmak. Bütün sahabe irşada memur ve mezun kılınmışlar mı? Evet, hepsi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ispat ediyor. Diyor ki Allah Teala Tövbe 100'de Sâbikûne el-evvelîn var ya, onların bir kısmı Ensar'dan da bir kısmı Muhacir'inden de bir de Ensar'a ve Muhacir'ine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster Ensar olsun ister Muhacir'in hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Üzerimizde farz mı? Ali İmran 102'de Allah Teala hakka tukati takvayla nasıl takva sahibi olmuşlarsa o hedefe ulaşanlar, siz de hepiniz onlar gibi hakkı tukati takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olun diyor. Farz kılmış üzerimize. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı
burada tamamlanıyor. 7 tane hidayet. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayet. Mürşide ulaşmak ikinci hidayet. Ruhu Allah'a teslim etmek üçüncü hidayet. Birinci teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safa. Ullelbap olmak, yani nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa. İrşad olmak altıncı safa. Nefsi Allah'a teslim etmek üçüncü teslim. Ruhu teslim etmek birinci teslim. Fizik vücudu teslim etmek ikinci teslim. Nefsi teslim etmek, ullelbap olmak üçüncü teslim. İrşada irşad olmak altıncı safa. İradeyi Allah'a teslim etmek, hakikati takvanın ve hakkın takvanın sahibi olmak, burası yedinci hidayet. O da üzerimize farz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan birinci hidayet, iradeyi Allah'a teslim ettiğimiz noktada yedinci hidayet son buluyor. Fizik vücudumuzun tesliminde dördüncü hidayetin sahibiyiz. Nefsimizin tesliminde beşinci hidayetin sahibiyiz. İrşad olduğumuzda altıncı hidayetin ve irademizi teslim ettiğimizde yedinci hidayetin sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül dostlarının sohbeti tamamlandı. Hidayet sohbetimiz inşallah burada sona eriyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bir yeni beraberlik, mutluluktan bahsetmek üzere. Hadi gelin sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkalım. Şu göklere bir bakın. Masmavi gökyüzü, beyaz bulutlar. Bir huzur vermiyor mu içinize? Öksürseniz de, sesiniz kısılsa da mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra her zaman, her şart altında mutludur. Hayatının her saniyesinde o Allah'la bütünleşmiştir. Problemler onun için problem değildir. Hayatını Allah yolunda tüketmeye kararlıdır. Ya Rabbi demektedir. Bu can bu tende kaldıkça ben seninim. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Eğer bizler, biz insanlar kendi aklımızın gösterdiği standartlar içerisinde mutlu olacağımızı düşünüyorsak bu büyük bir yanlıştır. Çünkü kendi aklımız dediğimiz şeyin arkasında gizli bir mahluk var, iblis. Hep kendi aklımız zannettirerek türlü desiselerle, hilelerle, üçkağıtçılıkla çaktırmadan bize fikirlerini kabul ettirir. Bir gün onu daha yakından tanıyacaksınız. Ama bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman elinizde kıskıvrak yakalanmış bir şeytan bulacaksınız. Her zaman sizinle her karşılaşmasından mağlup çıkmaya mecburdur. Çaresi yoktur. Eli mahkumdur. O günleri yaşamak istemez misiniz? Hani şu herkesin korktuğu, titrediği iblis, büyülerin sahibi, hüddamın sahibi, insanlara her türlü kötülüğü yapmaya hazır mahluk, o zaman size hiçbir şey yapamayacak. O galip olmayacak. Siz galip olacaksınız. Çünkü Allah sizinle beraber olacak. Allah'ın size verdiği yetkilerle o sizi değil, her zaman siz onu yere varacaksınız. Göreceksiniz ki hayatınız boyunca acaba en küçük bir noktada kandırıp da bir şeyler yapabilir miyim diye vazgeçmeyecek hayatınız boyunca. Her seferinde mağlup olmanın hüznünü yaşayacak. Biliyor musunuz, iblisi en çok kızdıran, öfkelendiren şey mağlup olmaktır. Ama söylediğim gibi daimi zikre ulaştığınız zaman eli mahkum. İçindeki negatif duygular eli mahkum olmasına rağmen onu gene sizi aldatmak istikametinde gayretlerin içine itecektir. Ama hep siz galip geleceksiniz. O zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizler hayatımızın her dakikasında mutlu değil miyiz? İç dünyamız neler geçiyor iç dünyamızdan?

Bulutlar, gökler, yelkenliler, denizler, beyazlı mavi ve arkamdaki gibi yeşil ağaçlar. Sühfe sükunu düşünün, huzuru düşünün. Sükunet, mutluluğun sembolüdür. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Bütün kavgaların bittiği yerde. Ne demek istiyorum? Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Nefsiniz de asla yerine getirmek istemiyor. Ruhunuzun hasretleriyle nefsinizin afetleri arasında Allah'ın emirleri istikametinde savaş var. Öyleyse sulh yok, sükunet de yok. Savaşın, kavganın, kaosun olduğu her alanda mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ama sulh ve sükun yoktur. İç aleminizde nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri bir başka alanda daha çatışma halindedir. Allah'ın yasakları. Ruhunuz asla Allah'ın yasaklarını çiğnemek istemez. Riayet eder yasaklara. Ama nefsinizin afetleri de sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. İşte gene bir çatışma alanı. Gene savaş var iç dünyanızda. Ruhunuzla nefsiniz arasında emirler cephesinde de savaş var, yasaklar cephesinde de savaş var. İç dünyanızda mutlu değilsiniz, huzursuzsunuz. Bir uyuşma hali, bir anlaşma müessesesi, sulh ve sükun müessesesi mevcut değil iç dünyanızda. İç dünyanızdaki savaş yüzünden, diyalektik kavga yüzünden devamlı huzursuzsunuz. Biz de size huzurdan bahsediyoruz, mutluluktan bahsediyoruz. Peki olamaz mısınız? Olursunuz sevgili kardeşlerim. İşte onun sırrını anlatmaya çalışıyoruz. Aa benim canlarım. Anlattığım şey sizleri, hepinizi o sonsuz mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın muhteşem dizaynı. Nasıl ona hayran olmasınız ki sevgili kardeşlerim? Bir gün buralara geldiğiniz zaman göreceksiniz ki önce onu, ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır. Sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz, kainatın da Rabbi. Nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz diyor. Gerçekten nereye bakarsanız her yeri ilmiyle kuşatmıştır. Hep onu görürsünüz. Aslında gördüklerinizin hepsi odur. Ama zatıyla değil, ilmiyle ve rahmetiyle odur. Kur'an'daki nereye bakarsanız Allah'ı görürsünüz ifadesiyle, Yunus'un nereye baksam onu görüyorum sözü aynı konuyu ihata eder. Bu Allah'ın zatı değildir. Sakın büyük bir yanlışlığa düşmeyin. Bu Allah'ın ilmi ve rahmetiyle her şeyi kaplamasıdır. Allah arşa istiva etmiştir, oradadır. Yarattığı her şeyden münezzehtir. Ve
zamandan evvel de vardı. Zaman boyunca da var olacak. Zamandan sonra da gene var olmakta devam edecek. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Hanginiz bana söyleyebilir şimdi? Neden Allah-u Teala sizlerin yatarken yan üstü yatmanızı istiyor? Çoğunuz biliyorsunuz. Bilenler bilmeyenlere söylesin. Öyle mi diyeceğim? Hayır demiyorum. Ben söyleyeceğim. Bilenlere de, bilmeyenlere de. Neden yan üstü yatmanızı ister? Neden kıbleyi sağa almanızı ister? Neden yüzünüz döndüğünüz zaman gece uyurken kıbleye dönük olarak yatmanızı ister? Arkasında sadece bir tek şey vardır. Kulağınızdaki, sağ kulağınızdaki basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını kulağınızda hissetmeniz. Bu neyi ifade edebilir mi? Bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Bu neyi ifade eder? Bu daimi zikrin kapısıdır. Daimi zikrin kapısı kulaktır. Belki şimdi oradan birisi gülecek, hoppala. Ne alakası var yani kulağımla benim daimi zikrin? Şu alakası var. Kalbinizde basınç sebebiyle bir ses duyacaksınız. Kalbiniz daima çift atar. Bir toplar damar, bir atar damar. Ard arda gelir. Ve siz kulağınızda iki sesi de ard arda duyarsınız. Duyduğunuz zaman içinizden, dilinizi de kımıldatmadan Allah deyin. Böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ben şimdi size bunu sesle söylüyorum. Ama siz sesle yapmayacaksınız. Allah'ın Kur'an sırrı bu. Sessiz yapacaksınız. Gece uyurken ritimle uyuyacaksınız. Kalbinizin her çift atışında İçinizdeki ses onun adını verecek. Kainatı yaratanın, yaratıcımızın, sahibimizin, Allah'ın adını. Hayır, dilinizde değil. Yattığınız zaman kulağınızın üzerinde, kulağınızı birazcık sağa sola oynatın yorgan yastığın üzerinde ve uyumadan önce o sese kulak verin. Basınç sebebiyle kalbinizde, kalbinizin atışlarını çiftece olarak duymaya başlayacaksınız. Sırrı kuyruğundan yakaladım deyin. Hemen başlayın. Sevgili kardeşlerim, göreceksiniz ki ilk defa uyurken zikirle uykuya girip de uykudan bir zikirle uyanırsanız bunun manasını biliyor musunuz? Bunun manası uyuduğunuz anla uyandığınız an arasında geçen süreyi hep Allah'ı zikretmekle geçirdiniz. İşte daimi zikrin ilk adımını başarıyla attınız. Bu başlangıçtır. Bu kulağınıza bir küpedir. Ben böyle yaptığım zaman kimi hatırlayacaksınız?
kulağındaki küpesiyle Yavuz Sultan Selim'i hatırlayacaksınız. Allah'ın kölesi Yavuz Sultan Selim. Rahmetli olurken mürşidi ona takılıyor. Sultanım diyor, Allah ile bile olmak zamanıdır. Yani beraber olmak zamanıdır. O da diyor ki, Lala, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız? Kiminle beraber olduğumuzu zannederdiniz? Ne güzel lisan değil mi sevgili kardeşlerim? Kiminle bileydik sanırsız? Sanırsınız, sanıyorsunuz. İkisi arasında her zaman muhteşem bir yakınlık vardı. Mürşidi ile Yavuz Sultan Selim arasında. Lala adı hep mürşitler için kullanılmıştır padişahlarca. Osmanlı onun için Osmanlıydı. Allah'ın dostlarından oluşan bir yönetici kadro. Padişah'tan başlayarak sadrazam öyle, padişah öyle, esas başı öyle, ordu kumandanları öyle, ketrudalar öyle, her şey, bütün idari kadro yöneticilerin hepsi Allah ile bile beraber. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Osmanlı'dan hatırlıyorum. Hatırladıkça yutkunuyorum. Artık o devirlerde değiliz. Çok şeyler kaybetmişiz. Benliğimizden, Osmanlı ruhundan, Allah ile bile olmaktan,

Ne diyordu bir şair? Üsküdar'da Kazım'ın türküsünü söylerler, efkarlanırım. Biz Üsküdar'daki Kazım'ın türküsüyle efkarlanmayız. Osmanlı'yı hatırlayıp efkarlanırız. Sevgili kardeşlerim, hayat siz isteseniz de, istemeseniz de her gün sizi birer birer terk edecektir. Allah ne kadar ömür vermişse onu yaşamak mecburiyetindesiniz. İşte bu hayat iki türlü yaşanır. Ya mutlusunuz ya da mutsuz. Öyleyse size sualimiz var. Neden mutsuz? Mutlu olmak varken, Allah'la beraber olmak varken, onun dostu olmak varken, sevgilisi olmak varken, neden mutsuzluk? Buna akılcı bir cevap verilebilir mi? Allah Teala hepimizi hem dünyada hem ahirette mutlu olalım diye yaratmışsa, bütün şartları önümüze yığmışsa, kolaylık şartlarından bahsediyorum, zorluk şartlarından değil. Bir sualim var sevgili kardeşlerim. Daha kolay ne var ki? Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz. Çok değil, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra birinci kat cennet de değil, üçüncü kat cennetin sahibisiniz. 5-6 aylık bir gayretten sonra gayretin de çok önemli bir şeyi yok, statüsü yok. Dünya saadetinin de yarısının sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetler yarı yarıya azaldığı için. Sizi mutsuz eden ne mi? Sual bu mu? Bizi mutsuz eden nedir? Hadi bakalım sordunuz sualinize. Biz de cevap veriyoruz şimdi. Nefsinizdeki afetler. Sizi mutsuz eden tek şey o. Peki ama neden? Çünkü kavga sebebi. Ruhunuz Allah'ın bütün güzellikleriyle dolu, öyle yaratılmışsınız. Ruhunuz değişmeyecektir. Hep o güzelliği koruyarak sizinle beraber olacaktır. Sonra da onu Allah'a göndereceksiniz. Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinin yarısından fazlası ruhunuz gibi, ruhunuzun hasletleriyle değil ama ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan faziletlerle süslenmiş olacak. Fazıllarla. Fazilet sahibi olmak yolunda yolun yarısını aşacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Hala hiç ruh Allah'a ölmeden evvel ulaşır mı? Böyle saçmalık mı olur diyen saçmalık sahipleri var. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşamayanlara, yaşayamayanlara, yaşamalarına kendileri mani olanlara, başkalarının yaşamalarına mani olanlara, onlara sadece acımak geçer içimizden. Onlara sadece acırız sevgili kardeşlerim. Bir gün acımakta ne kadar haklı olduğumuzu anlayacaklar o kardeşlerimiz. Oraya gittikleri zaman daha evvel anlayacaklar öldükleri gün. Allah Teala Kur'an'ın kaç yerinde ah keşke Allah'ın gösterdiği, gönderdiği Resul'e tabi olsaydık. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz orada bu bilginin, bu bize şimdi gösterdiğin hakikatin ışığı altında
tekrar yaşamak istiyoruz. Ama öyle bir olay mümkün değil. Yaşantı sona ermiştir. Bir defa yaşanır. Her kim size derse ki reenkarnasyon diye bir şey var. Biz dünyaya oho kaç defa gelmişiz. Eski Mısırlılar devrinde gelmişiz. Bilmem hangi asırda gelmişiz. Şimdi de yaşıyoruz. Bu bilmem kaçıncı hayatımız. Siz de onları deyin ki beni bu konuda kandırman mümkün değil aziz kardeşim. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum. Bu açıdan senin söylediklerinin sadece sana anlatılmış kurt masalları olduğunu biliyorum. Ne yazık ki bu masalların içinde sen kaybolmuşsun. Ah sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atılan taşlardan sonra bir yerleri kanadıkça Allah'a yalvarmalarını hatırlar mısınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in? Ne diyor? Ya Rabbi diyor, onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte bu zamanımızdaki transandantal meditasyoncular, reenkarnasyoncular, şeytana tapanlar, daha neler, putlara tapanlar, onlar da bizim gibi insan sevgili kardeşlerim. Nasıl acımazsınız onlara? Nasıl onların şarkısı içinizi ezmez? Onlara yazık olduğunun hepimiz farkındayız. Ama ne var ki onları hedeflerine götürecek olan şey yer, müessese, onları hedeflerine götürecek olan götürücü unsur, taşıyıcı unsur biz değiliz. Onların kendi iradeleri. Kendi iradeleriyle doğruya yönelmek mecburiyetindeler. Biz sadece onlara hakikatleri anlatabiliriz. Bu onlara ulaştırılmış olan bir tebliğdir. Ya tebliği pozitif anlamda değerlendirirler. Bir adım atarlarsa mutluluğa doğru mutlaka tren kalkar. Allah'a ulaşmayı dilerlerse. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Hepinizle çok yakından ilgiliyiz. Hepinizin kalbinden geçen o güzel duyguları, Allah'a ulaşma talebini yakinen biliyoruz. İşte o duygular ki bizleri birbirimize ve bizleri Allah'a bağlıyor. Aramızda bir sevgi bağı var. Bizi kimler dinliyorsa sevgili kardeşlerim sizlerle. Bu sevgi bizden size doğrudan doğruya ulaşmaz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık Allah'tan geçerek size ulaşacaktır. Sizden de bize gelen sevgi aynı yolu takip edecektir. Yolların en güzeli Allah'tan geçen yol. Nerede kalmıştık? İç dünyanızdaki mutluluktan bahsetmiştik. Evvela mutsuzluktan bahsederek oraya ulaşmıştık. Daimi zikirden bahsetmiştik size. Bir gece zikirle uyuyacaksınız. Sonra da sabah namazına kalktığınız an, uyandığınız an bakacaksınız ki zikrediyor. İçinizdeki ses zikre devam ediyor. Belki hayatınızın en mutlu sabahını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, daimi zikirden evvel de zikir yaptığınız süreç içerisinde mutlak saadeti yaşarsınız.
zikir boyunca nefsinizin kalbi, daimi zikirde olanların kalpleri gibi %100 nurlarla doludur. Daimi zikirde olanların kalplerindeki nur hiç bir yere gitmez, boşalmaz. Çünkü o kişi daimi zikirde olduğu için mütemadiyen kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurları gelir, kalbi lebalep doldurur. Karanlıkların kalbe girip oradaki nurları kovması da mümkün değildir daimi zikirde olanlar için. Çünkü Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbindeki zünvani kapıyı örten mührün üzerine baskı yapar. Mühür oradan ayrılamaz. Mühür oradan ayrılamadığı için şeytanın karanlıklarının kalbe girmesi, yani afetlerin, öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, nefret, hiçbirisinin size geri dönmesi mümkün değildir. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki sizin için sadece dost olmak var. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Başkaları mı? Onlar size düşman olabilirler. Bu onların bileceği şey, onların seçeneği. Ama sizde, nefsinizde bu afetlerin hiçbiri kalmayacağı için bunlardan hiçbirisi artık acı meyvelerini veremez. Nefsinizdeki bütün afetler daimi zikirle yok olmuştur. Yerini ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar almıştır. Kalbiniz tamamen onlarda dolduğu zaman siz fazilet sahibisiniz. Yani kemale ermiş bir insansınız. İnsanı kamilsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iç dünyanızda ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman hiçbir afet kalmayacaktır. Sizi Allah'ın emirlerinden men eden veya yasak ettiği şeyi işlemeye davet eden hiçbir kuvvet kalmayacaktır içinizde. Bu önemli bir faktör sevgili kardeşlerim. Böyle bir müessese olmadığı için sizi mutluluktan hiçbir şey alıkoyamaz. Hep mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Şartlar değişir ama siz hep mutlusunuzdur iç dünyanızda. Neden? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga ya da daha açık bir ifadeyle nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasındaki kavga, diyalektik kavga sona ermiştir. Mutsuzluğun yerine kavganın, kaosun, iç dünyanızdaki savaşın yerini sulh ve sükun almıştır. İç dünyanızda mutlu bir insansınız. Bu mutluluğu ucundan, kuyruğundan bir yerden yakaladığınızda Allah'a şükürleriniz, şükranınız sonsuz olacaktır. Her an ona şükredenlerden biri olacaksınız. Size verdiği bu muhteşem iç huzuru için. İşte onun için yaratıldınız. İç dünyanızda mutlu olmak için. Peki o kadar mı? Hayır, değil. Ötesi de var. Dış dünyanızda da mutlu olmanızı ister Allah-u Teala.
Aynı sebep, yani nefsinizin afetlerinin yok olması, afetlerin yerini faziletlerin tamamen alması, dış dünyanızda da sizi mutluluk denen o muhteşem diyara ulaştıracaktır. Bir esinti, bir bahar rüzgarı, bir en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Ne olur daimi zikre ulaştığınızda, ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için haset, kin, düşmanlık, nefret, bunların hepsi yerlerini sevgiyle ve bu afetlerin karşıtlarıyla değiştirdiği için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Onlar sizi sevmeseler de siz onları seversiniz. Öyle olduğu için de onlara bir kötülük yapmanız mümkün değildir. Düşünün ki böyle bir dizaynda hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Eğer kırmıyorsanız o zaman bir insanın kalbini kırdığınız zaman Allah'ın size tatbik ettiği azabı artık yaşamayacaksınız demektir. Azap orada bitmiştir. Buna karşılık insanlara hep iyi davranıp onların mutluluğu için yaşarsınız. Onlara söylediklerinizle hep bir güzelliği paylaşmak istersiniz. Sizden onlara onları kıracak olan bir şeyler ulaşmayacaktır artık. Onlarla fizik alemdeki kavganız sizin cebinizden bitmiştir. Bu neyi ifade eder? Dış dünyanızda da sulh ve sükunu ifade eder. Siz hiç kimseye kötü davranmayacağınız için, kötü davranan ve arkasından her yaptığı kötülüğün ardından Allah'ın azabına maruz kalan insanların duyduğu huzursuzluğu hiç yaşamayacaksınız. Onlar dış alemlerinde başka neden huzursuzdurlar? Başkalarına kötü davrandıkları zaman Allah'ın katından kendilerine ulaşan azabı yaşadıkları safha, mutsuzluğun, dış alemdeki mutsuzluğun sadece birinci safhasıdır. İkinci safhası da var. Kimin kalbini kırdılarsa, kime haksız bir davranışta bulundularsa, o insanlar nefs sahibi oldukları için kendilerine yapılan bu muamelenin intikamını almaya çalışacaklardır. Fırsatı yakaladılar mı, intikam alırlar. Nefslerinde afetler bulunduğu ve onları intikama zorladığı için. Peki ne olur? O zaman bir defa daha huzursuz olursunuz. Sizden intikam alındığı zaman siz onlara yaptığınız o kötü davranışı hiç hesaba katmazsınız. Sadece onların o anda size yaptığı karşılık vardır. Onu bir karşılık olarak değil, o kişinin size yaptığı haksız bir davranış olarak değerlendirirsiniz. Ve bu haksız davranış sebebiyle üzülürsünüz. İşte dış dünyanızda ikinci defa huzursuz oluyorsunuz. Başkasının sizden intikam alması sebebiyle ikinci defa huzursuzsunuz. Sonra mı?
Bu sizde bir tesir husule getirecektir. Nefsinizde öfke, kin, intikam gibi, düşmanlık gibi afetler var olduğu için siz de ondan intikam almak isteyeceksiniz. Başarabilirseniz bu intikamı almak isteyeceksiniz ve alacaksınız. Aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuzluk yakanıza yapışacaktır. Aksi varit mi? Evet, varit. Eğer intikamınızı alamazsanız mutlu mu olacaksınız? Hayır, intikamınızı alamazsanız bu sefer de iç dünyanızdaki bunalım sebebiyle, stres sebebiyle gene huzursuzsunuz. İntikamını almak isteyen, şiddetle almak isteyen ama alamayan bir insanın, nefs sahibi bir insanın huzursuzluğu sizi pençelerine alacaktır. Ne oldu? Dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Başkalarına kötü davrandığınızda Allah Teala size azap edeceği için mutsuzsunuz. Sizden intikam alınacağı için mutsuzsunuz. Siz intikam alabilirseniz bir günah işlediğiniz için yeniden mutsuzsunuz. Allah yeniden azap edecektir. Alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle mutsuzsunuz. Ama hep mutsuzsunuz. Unutmayın ki sizi yaratan Allah Teala bunların hepsini biliyor ve size reçeteyi vermiş. Daimi zikre ulaş diyor. Nefsindeki bütün afetleri yok et. Yok edebilirsen başkalarının kalbini kırmayacağın için, onlara karşı bu istikamette bir günah işlemeyeceğin için mutlusun. Hep onların mutlu olması için varsın. Bütün davranışların bunu sergiliyor. Onlara her ulaşmanda senden onlara pozitif dalga boyları ulaşıyor. Dostluk ulaşıyor, sevgi ulaşıyor. Sizinle beraber mutlu olduklarını yaşıyorlar onlar. Mutluluğu yaşıyorlar. Siz de bu güzel davranışlarınız sebebiyle hep mutlusunuz. Başkalarına kötü davranmadığınız, onların kalbini kırmadığınız için zaten daimi zikirdeyseniz bu mümkün değil. Sonra mı? Sonra sizden hiç kimse intikam almayacak. İntikam, kendisinden intikam alanların yaşadıkları mutsuzlukları siz yaşamayacaksınız. Neden intikam almayacaklar? İntikam, bir insanın kendisine yapılan kötü ve haksız bir davranışa mukabilesidir. Siz hiç kimseye onu üzecek kötü, haksız bir davranışta bulunamazsınız. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Ne ruhunuz size öyle bir kötü davranmayı emredebilir, ne de nefsiniz. İkisinde de kötü davranmanızı talep edecek olan bir negatif faktör artık mevcut değildir. Ruhunuzda ezelde de mevcut değildi. Bulunduğunuz noktaların hiçbirisinde de mevcut değildir. Ama nefsinizde başlangıçta mevcuttu. Ancak daimi zikirle hepsini yok ettiniz. Öyleyse ne kalıyor geriye? O zaman sizin için söz konusu olan şey, başkalarına karşı kötü davranmadığınız için, hep iyi davrandığınız için, davranışlarınız dolayısıyla mutsuz olmazsınız. Mümkün değil. Her seferinde mutluluğu yaşarsınız. Onlara şu veya bu konuda bir yardımda bulunduğunuz için, onların gönlünü aldığınız için, onlara en güzel davranışları sergilediğiniz için, sizden hiç kimse intikam almayacaktır. Onlara kötü davranıp da bir intikam vesilesi hiçbir zaman oluşturmadığınız için, oluşturmanız mümkün olmadığı için. Eğer sizden intikam alsalardı, siz de onlardan intikam alacaktınız. Ama sizden hiç kimse intikam almadığı cihetle, sizin de kimseye intikam almanız hiçbir zaman gerekmeyecektir. Bu açıdan da mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki her halükarda dış aleminizde de mutlu bir insan olmayı başarmışsınız. Laf aramızda aslında siz başarmadınız, sizi o hedefe Allah ulaştırdı. Yaşadığınız zaman göreceksiniz size ait pek az şey olduğunu, sizi oraya zaten ulaştırmak isteyen Allah'ın, siz birazcık gayretin sahibi olduğunuz zaman size ne kadar çok yardım ettiğini ve sizi nereden nerelere götürdüğünü yaşayacaksınız. Peki ne olur? Dış dünyanızda da, yani başka insanlarla ilişkilerinizde de artık kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Peki ya Allah ile olan ilişkiler? Eskiden Allah ile olan ilişkilerde emirlerin bir kısmını yerine getirmiyordunuz. Belki hayatınızın bir devresinde hiç yerine getirmiyordunuz hiçbirini. Ama şimdi bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Peki emirleri yerine getirmediğiniz zaman ne olur? O zaman bir sıkıntı hissedersiniz içinizde, bir hüzün, sebebini bir türlü anlayamazsınız. Halbuki sebebi, zaman devamlı geçmektedir. Allah'ın zamana mütalik emirlerini, mesela namaz kılmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Ramazan'da oruç tutmayı gerçekleştirmiyorsunuz. Zekat vermiyorsunuz. Ve özellikle zikir yapmıyorsunuz. Hüznünüzün sebebini de bilemiyorsunuz ama gizli bir hüzün sizi devamlı kemiriyor. Düşünüyorsunuz ne yaptım, niçin huzursuzum? Bulamıyorsunuz. İşte bu Allah'ın emirlerini yerine getirmemekten veya yasaklarını işlemekten kaynaklanan bir müessesedir, sebebini bilmediğiniz bütün hüzünler. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman da aynı huzursuzluğu, aynı sıkıntıyı yaşarsınız. Huzursuz olursunuz, mutsuz olursunuz. Ama daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman nefsinizin afetlerinin yerine gelen fazıllar da sizi fazilet sahibi kılan fazıllar ya da faziletiniz ruhunuzun hasletleriyle aynı paraleldedir. Başkalarına hep yardım etmeyi emreder. Başkalarını mutlu kılmanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel bir şekilde tahakkuk eder ki bunu yaşadıkça Allah'a daha çok hayran olursunuz. Çünkü sizi oraya ulaştıran O'dur. Sizi O hedefe yönelik olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani ruhunu da ve çini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmesi gereken insan adlı bir mahluk. İnsandan başka hiç kimse dört teslim yapamaz. İnsandan başka hiçbir mahlukun ruhu yoktur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk mu? O var ama siz yaşayamıyorsunuz. Yaşamak istiyorsanız bütün kapılar ardına kadar açık. İşte dünyada verilen bu gezegen, bu dünyada biz varız. Size mutluluğu A'dan Z'ye her karışını öğreterek, belleterek, yaşatarak görevimizi yapmak için varız. Ve dünyadaki
hazların en büyüğünü buradan alırız. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilmişsek, sadece o kadar mutlu olmayı Allah hamdolsun ki bize öğretti. Onun için sevgili kardeşlerim, biz hayatımızı sizlere, sizlerin mutluluğunuza adadık. Aslında doğrusunu isterseniz bu bizim mutluluğumuzdur. Öyle yaptığımız için mutluyuz. Tarifi imkansız bir mutluluk. Tarifsiz bir güzellik. Kelimeler yetmez ki sevgili kardeşlerim. Anlatılamaz ki. Her şey o kadar güzel ki. Böyle bir dizaynda ah bir de siz yaşasanız aynı şeyleri, o zaman bana hak vereceğinize %100 inanıyorum. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuz. Size ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek sadece o kadar mutluyuz. Başkalarının mutlu olmasını sağlamak kadar güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Başkalarına karşılıksız olarak ulaştırdığınız her güzellik, Allah'ın sizin elinizle vücuda getirdiği bir mutluluk vesilesidir. Başka insanlar için. Kime yaparsanız yapın, onu mutlu edecek olan bir davranışı, kimin üzerinde mutluluğu sağlarsanız sağlayın, bu Allah'a yapılmış bir davranış biçimidir. Allah onu kendisine yapılmış bir davranış biçimi olarak kabul eder. Bunun bedelini mutlaka mutluluk olarak size öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun eski adı saadetti. İstanbul'un eski adı da, şairlerin adındaki adı da, devlet ricalinin adı da, devlet ricali arasındaki adı da Der Saadet'ti. Der Saadet. Başka bir adı İstanbul'un Asitane. Ah şu Osmanlılar. Kafamızın, beynimizin, yüreğimizin her yerinde onlar var. Bu hayranlık sadece bizde değil sevgili kardeşlerim. Batı'da birçok tarih yazarı tıpkı bizim gibi Osmanlı'ya hayrandır. Onlar her şeyin en güzelini yapmışlar, en güzelini vücuda getirmişler. Ne diyorlardı Akıncılar? Kızıl elmaya dek gideriz. O kızıl elma bir ideal, ulaşılmayan bir yer. Ya, her şey o kadar güzelmiş ki. Sevgili kardeşlerim, insan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Rahatlıkla bir eşitlik kurabilirsiniz. Mutluluk eşittir tasavvuf. Yani Allah'ın bütün kainatı aydınlatmak üzere indirdiği yegane dinin, Allah'a teslim dininin, kainatın tek dininin hayata geçirilmesi. En çok sevdiği mahluk insan, insan adı verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor.
kanunlarını ona göre indirmiş ve insana verdiği unsurlar bu mutluluğu yaşayabilecek olan bütün göstergeleri içeriyor. Kalbiniz var, nefsinizin bir kalbi var ama içerisi afetlerle dolu. Nefsinizin kalbinin bir kapısı var, kilitli, mühürlü. Göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılmamış. Gözlerinizin üzerinde hicab-ı mestire var, gizli bir perde. Kulaklarınızda engel var, kalbinizde ekinnet var. Görmüyorsunuz, işitmiyorsunuz, idrak edemiyorsunuz. Bu şartlarla hayata getirilirsiniz. Ne zaman ki aklınız başınıza gelir, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. Orada Allah'ı tanırsınız. Ve sonunda ona hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, size doyum olmaz. Böyle güzel bir yarenlik biter mi yani şu zamanın bitmesi sebebiyle? Ama hep öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir şeye başladığımız zaman bir evvelki devredeki zamanın sonuna gelmişizdir. Yeni bir devrenin başındayız. Ama o da bitecektir. İşte gene zamanımız doldu. Gene bir güzelliği kalp kalbe, gönül gönüle yaşadıktan sonra bir sonla karşı karşıyayız. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz, tamamlamak istiyoruz. Mutluluk hepinizin olsun. El Fatiha ve as salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir manevi beraberlik içindeyiz. Kalp kalbe, gönül gönüle, Allah ile birlikte. İslami ve tasavvufi konulardan halk için hak ile, hak için halk ile. Bu akşamki konumuz bu. Kod numarası 3.1.11.30. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha sizlerle birlikteyiz ve hak ile de birlikteyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz varsınız. Bir, sizin dışınızdaki insanlar var. İki, Allah var. Üç. Öyleyse insanlara baktığınız zaman, dışınızdaki insanlara baktığınız zaman, onların çok büyük bir kısmını Allah ile ilişki kuramayanların oluşturduğunu görüyorsunuz. Onlar bu dünyada hiçbir zaman mutluluğu yaşayamayacak olan insanlar, niçin yaratıldıklarını bilmeyen insanlar, o yapıda kaldıkları sürece ve hiçbir şey onları cehenneme gitmekten kurtaramaz. Ve dünya insanının bugün %90'dan fazlası o vasıftadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz el ele, gönül gönüle o Allah'tan haberleri olmayan birinci bölüm, Allah ile hiç bir ilişki kurmayı düşünmeyen insanlar, dinin tamamen dışında yaşayan insanlar, bunların bir kısmı şeytana tapıyor, bir kısmı putperest, bir kısmı Allah'a inanmıyor, ateist. Bir de

İşte bütün bu insanlar halkı oluşturuyor. Öyleyse bizler, yani Allah'ın yolunda olanlar, hak ile, Allah ile birlikte bu halkı Allah'a yöneltmekle vazifeliyiz. Bu aslında elbette birinci derecede bizim vazifemiz. Allah Teala'nın bize verdiği görev bu. İnsanları hidayete erdirme. Ama sevgili kardeşlerim, sizler de bu konuda bizim yardımcılarımızsınız. Her biriniz bir meşale olmak için varsınız. Bizim de yardımcımız Allah'tır. Sizin de yardımcınız Allah'tır. Öyleyse Allah, biz ve sizler, biz bir üçlü olarak halkı hak için eğitmek mecburiyetindeyiz. Onların mutluluğu için bu asıldır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Müesseseye baktığımız zaman mutluluğun iç alemde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, nefsle ruh arasındaki kavganın bittiği, bir sulh ve sükun hali. İç dünyamızdaki mutluluk budur. Ne zaman nefsimizi bütün afetlerden kurtarırsak, yerine ruhumuzun hasletlerinin eşidi olan faziletleri nefsimizin kalbinde yerleştirebilirsek, afetlerin yerini onlar alırsa, o noktadan itibaren iç dünyamızdaki ruhumuzla nefsimiz arasındaki kavga biter. Ruhumuzla nefsimiz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, ruhumuzla nefsimiz de Allah'ın yasak ettiklerini gerçekleştirmeyen, Allah'ın yasak ettiklerini işlemeyen özellik kazanır. Burada içinizdeki kavga, nefsinizle ruhunuzun kavgası bitmiştir. Neden kavga vardı? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyorlar. Şeytanla birlikte ona karşı çıkıyorlardı. Gene nefsinizdeki afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek istiyorlardı. Buna karşılık ruhunuz %100 Allah'ın bütün emirlerini yapmayı, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi öneriyordu, hedef gösteriyordu. İşte böyle bir standart içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir standart içerisinde yapmanız lazım gelen şey, nefsinizin bütün afetlerinden kurtulmak daimi zikirle mümkündür. Oraya ulaştığınız zaman iç dünyanızda tam bir sulh ve sükun hali oluşacak. Nefsinizle ruhunuz tam bir uyum halinde, sükun içinde, sulh içinde, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasaklarını işlemeyerek bir iç dünya saadetini size yaşatacaktır. Ama sizlerin yaşaması yetmez. Başka insanların da Allah'ın kendilerini niçin yarattığını, başka insanlara dost olmaları gerektiğini, onların yardımcısı olmaları gerektiğini, Allah

yolunda bütün güzellikleri yaşamak için yaratıldıklarını bütün insanların bilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki dış dünyamızdaki mutluluk nasıl gerçekleşecek? Nefsimizin bütün afetleri yok olduğu zaman, Allah'ın bütün emirlerine riayet ettiğimizde, yasaklarını işlemediğimizde, başka insanların kalplerini kıracak bir davranışta bulunmamız artık mümkün olmaz. O zaman o başka insanlara mutluluk veren bir insan oluruz sadece. Onlar mutluluğu ve huzuru bizimle beraber yaşarlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela bu müesseseye dikkatle bakın. Hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Ne zaman yaşarsınız? Ne zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman başka insanlarla dost olursunuz. Onların düşmanca davranışları da sizi onlara düşman kılamaz. Onlar yaptıklarının hesabını Allah'a ödeyeceklerdir. Sizse onlara her zaman iyi davranan olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse asli görevimiz bu insanlara, dünya insanına bir aydınlık getirmek. Şu dünyayı hudutlarının tamamı olarak kabul ediyorlar. Oysa ki ufuk asıl onun ötesinde. Manevi alemin güzelliklerini yaşamadıkça bir insanın mutlu olması mümkün değildir ve Allah bütün insanları mutlu olmak için yarattığını söylüyor. Saadetinizin anahtarı Kur'an-ı Kerim'dedir. Öyleyse halkı başka insanlarla olan ilişkilerinde sulh ve sükun noktasına ulaşmayı idrak edecek bir noktaya ulaştırmak, bu asli göreviniz. Asla bunun için insanlarla kavga etmeyeceksiniz. Onlar kavga edebilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Onlara Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın cennetinin mutlaka onların olacağını, onların anlayabileceği bir dille anlatmak mecburiyetindesiniz. Herkesin fikri yapısı birbirinden farklı özellikler gösterir. İnsanlar nasıl inanmıyorlar diye hayret edersiniz ama o insanların formasyonu ona müsait değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden insanlar böyle diye düşünmeyin. Herkes ayrı bir standart içerisinde ama siz görevlisiniz. Allah ile birlikte halk için olmaya görevlisiniz.
Siz de vaktiyle onlar gibi değil miydiniz? Bu güzelliklerin hiçbirisini bilmiyordunuz. Bugün niçin mutlusunuz? Allah Teala'nın sizin için yarattığını biliyorsunuz artık. O sadece sizin mutlu olmanızı ister. Şu dünyada daha mutlu bir hayatı yaşamanız her zaman mümkündü ama siz bilmiyordunuz. Şimdi öğrendiniz. Adım adım daha üst seviyede mutluluklar yaşıyorsunuz. Öyleyse bu yaşadığınız mutluluklar Allah Teala'nın size nimetleri olduğuna göre neden başka insanlar da bu mutlulukları yaşamasınlar? Onların da hakları. İnsan olarak yaratıldılar. Hem hakları var, hem vazifeleri. Vazifeleri ne? Bir tek vazifeleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan artık hakları oluyor. Allah onların üzerinde rahim esmasıyla tecelli edecek. Allah onları 10 tane insanla irşat makamına ulaştıracak. Tabiyetlerinden sonra ruhları vücutlarından ayrılacak. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracak. Öyleyse dikkat edin, insanların ruhlarının Allah'a ulaşmasına kadar hak ile berabersiniz. Halk için hakla berabersiniz. Çünkü hak yaptıracak bunları. Onlara diyeceksiniz ki siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah yaptıracak. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Ama Allah ruhunuzu vücudunuzdan alacak, sırat-ı müstakime ulaştıracak, sırat-ı müstakim üzerinden yapacağı yedi gök katını aşacak olan bir yolculukla Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Onlara diyeceksiniz ki siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz bu kadar. Öyleyse hiçbir zorluğu olmayan bir müessese sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu inceliği insanlara anlatabilmelisiniz. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayacaklar. Nasıl sizin ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdıysa, nasıl siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, onlar da aynı şeyi yapacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Ne mi olacak? Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanlar Allah tarafından Allah'a ulaştırılacak. Yani Allah onların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştıracak. Sırat-ı müstakim üzerinden de yedi katlık bir yolculukla yedi gök katını aşırarak Allah'ın zatına ulaştıracak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'ın bütün dizaynı sadece insanlara mutluluğu ulaştırmak için tanzim ettiği, vücuda getirdiği mukaddes kitaplarla tanzim edilmiş. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi teslim ederek Allah'a teslim olmak.

ve ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi birer birer Allah'a teslim edeceksiniz. Şimdi biz sizlerle Allah'a ulaşmayı dileyip ulaşma yolunda olanlarla aranızda az bir kısım Allah'a ulaşma yolunda ama büyük kısmınız Allah'a ulaşmış durumdasınız. Öyleyse sizler Allah'a ulaşanlarla biz aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dileyenlerle biz bir bütünüz. Ve Allah da bizimle birlikte. Ne yapmamız için? Halk için bir aradayız. Halkın mutluluğunu sağlamak için. Ezeli bir olayın tekrarı. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlerin, bütün peygamber olmayan resullerin, bütün peygamber ve resul olmayan mürşitlerin halk için yaptığını, hakla, Allah'la el ele vererek halk için yaptığını, irşada çağırmayı, hidayete çağırmayı üstlenmek, bu görevin içindeyiz. Hepimiz o mutsuz olan, huzursuz olan, bin bir dertle dertleşmiş olan, şeytanın elinde farkına bile varmadan şaşkına dönmüş olan o insanlara mutluluğun anahtarlarını teslim etmekle vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanlarla devamlı bir kontak halinde. Teması hiç kesmez. Onların sessiz sesleriyle olan düşünmelerini taklit etmek suretiyle onları Allah'a karşı teçhiz eder, kışkırtır, Allah'ın emirlerini yerine getirmemelerini, Allah'ın yasaklarını işlemelerini ve Allah'ın resullerine, mürşitlerine ve Allah'ın yolunda olanlara karşı çıkmalarını ister onlardan. O insanlar şeytan tarafından aldatıldıklarının farkında değillerdir. O kendilerini isyana sevk eden, Allah'ın emirlerine karşı gelmeye zorlayan, irşat makamını düşman belirtmeye çalışan düşüncenin kendilerine ait olduğunu zannederler. Oysa ki kendilerini inceledikleri zaman bunun köksüz bir bitki olduğunu, hiçbir asli nedene dayanmadığını tespit edeceklerdir. Bu husus çok önemli sevgili kardeşlerim. İnsanlar şeytanın ta işlerinde olduğunu, her an onlara Allah'ın yasaklarını işletmeye çalıştığını, her an onlara Allah'ın emirlerini çiğnetmeye çalıştığını insanlar bilmiyorlar. Olay manevi standartlarda olduğu için, fizik olmadığı için, düşünce platformunda şeytanın söyledikleri birer ölçü olarak karşılarına çıktıklarında kendi düşünceleri diye onlara itaat ettiklerini o insanlar bilmiyorlar.
karşı çıkmayı öğrendikleri zaman zaferin ilk adımı atılmış olacak onlar için. Karşı çıkmayı öğrendikleri zaman bakacaklar Allah neler emretmiş, işlerindeki ses aksini söylüyor. Bakacaklar Allah neyi yasaklamış, işlerindeki ses o yasakları yapmalarını istiyor. O zaman anlayacaklar nasıl bir tuzağa düştüklerini. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya hep o tür insanlar tarafından idare ediliyor. Onun için Allah'ın dostları hep o idari kadroların dışında bırakılmıştır. Dünya onlar tarafından idare ediliyor. Ve daha ötesi, şeytan insanların %90'ından fazlasını kandırabildiği halde bununla yetinmiyor. Bütün dünyayı dünyanın servetleri itibariyle de bu şeytanla yakın ilişki kuran insanların hedefi haline getirmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Öğreti Allah'ın öğretisidir. Bütün insanların niçin yaratıldıklarını bilmedikleri bir devrede yaşıyoruz. Aslında her devrede insanlar Allah Teala tarafından yaratılırlar ve devamlı çocukluklarından itibaren şeytanla iç içedirler. Allah bir insana Allah'a ulaşmayı dileyip irşat makamına ulaştıktan sonra ancak ruhu üçüncü kata ulaştığı zaman, yani 28 basamaklık İslam merdiveninin on yedinci basamağında ilham etmeye başlar. O noktaya kadar kişi sadece şeytanla muhataptır. Hiçbir zaman da nasıl bir tuzakta olduğunu idrak edemez. Ne zaman ki Allah-u Teala'dan Allah'ın takvasını ilham olarak almaya başlar, şeytanın fücurunun Allah'ın ilhamına ne kadar ters düştüğünü gördüğü zaman tuzağı tespit edebilir. Tuzağa düştüğünü kesinlikle idrak edebilir. Ama o noktaya kadar hayır. Allah Teala bu hedefe kişileri zikir yaparak ulaştırıyor. Ve kişilerin Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemeleri lazım. Dilemezlerse ömür boyu şeytanın tuzağında yaşayacaklardır. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gitmeye, azaplanmaya muhataptır. Ve iblis sizleri o insanlara düşman olarak gösterecektir. Neden böyle? Çünkü ezelde Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman iblise diyor ki Adem Aleyhisselam'a ruh verdim. Ona secde edin dedim. Bütün melekler secde etti ama sen secde etmedin diyor. Ve huzurumdan kovuldun, seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım diyor. İblisi cevap olarak diyor ki beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer yaşatırsan pek azı müstesna onların hepsini kendime bağladığımı göreceksin diyor. Dikkat edin, pek azı müstesna geri kalanların hepsini kendime bağlayacağım diyor. Ve bağladıklarının hepsi de onunla beraber cehenneme gidecekler. Ve sonsuz bir azap müessesesi, milyarlarca yıl devam edecek olan bir azap sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve insanlar böyle bir azaba muhatap. İşte onları Allah, biz ve siz halkı hak için hazırlamak durumundayız. Bu bizim asli görevimiz. Bunun için yaşıyoruz. Şeytanın bugünkü dünya hakimiyeti yarın değişecek.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah Teala biz ve siz hep beraber şu anda halk içiniz. Halkı Allah Teala'ya ulaştırmak konusunda bir faaliyetin sahibi olacağız.

که bunu başardığımız zaman ne olacak? İnsanların sağ kalanlarının çoğu Allah'ın temel emirlerini kendilerine hedef ittihaz ettikleri zaman ve çoğu daimi zikre ulaştıkları zaman İşte o zaman halk ile olacağız ama hak için olacağız. Yani sadece Allah için yaşayacağız. Sağ kalanlar daimi zikrin sahipleri olarak nefslerinde afetlerden hiçbiri kalmamış olarak kendilerini başka insanlara adayan her biri diğeri için yaşayan bir halkı oluşturacaklar. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hak için halk ile oldular. Her biri bütün bir gün başkalarına zekat verebilmek için, bütün bir gün başkalarına nasıl bir yardımda bulunabilirim çırpınışı içinde yaşadılar. İki sahabe karşılaştıkları zaman mutlaka selam verirlerdi. Biri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah derse ilk selam veren, öteki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü diye cevap verirdi. Birincisi üçüncüsünü de söylemişse, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü demişse, ikincisi de o kadarını söyleyebilirdi. Bu selamlaşmanın hemen arkasından taraflardan biri mutlaka Bel Asr'ı okurdu. Vel asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve âminü salihatı irşat makamına ulaşıp tabi olup da nefsi ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar onlar da hariç. Ettevasa bil hak, hakka ruhunu ulaştırıp da hakkı tavsiye edenler de hariç. Ettevasa bis sabr. Hakkul yakinin sahibi olan ve başkalarının kötülüğünü iyilikle savan, seyyiate mutlaka hasenatla cevap veren bir yapının sahipleri. Seyyiate hasenatla cevap verebilmek sabrın gerçek sahiplerini ifade eder. Onlar irşat makamının sahipleridir. İşte onlar o halkı oluşturdular. Birbirleriyle yaşayan bir halk oluşturdular. Medine'de muhacirin gelmeye başladıktan sonraki hiçbir ev yoktur ki veya bir ibadet yeri bütün sahabenin el emeği, göz nuru orada olmasın. İşte onlar öyle bir halk oluşturdu ki onlar hak için yaşıyorlardı. Ve bu hak için yaşayanlar
daimi zikrin sahipleri, irşat makamının sahibi oldukları zaman halk için yaşayanlar oldular. Halk ile hak için yaşayanlar oldular. Tabiin onlara tabi oldu. Ve tabiinle beraber sahabe daimi zikrin sahipleri olarak hep hak için yaşadılar. Hakkı tavsiye etmek, hakkı asıl tutmak, bütün muhtevayı hak için dizayn etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir halkın oluştuğu noktada ne olur? Öyle bir halkın oluştuğu noktada herkes birbirine zekat vermek için, herkes birbirine yardım etmek için, herkes halkın diğer kesimini kendisinden üstün tutmak için yaşar. Ölümle hayatın birbirine kavuştuğu noktada da aynı fedakarlığın içindedirler. Onlar hak için yaşamaktadırlar. Halkın her ferdi bu sebeple onlar için kendilerinden daha önemlidir. Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan savaş sonrasında insanlara su vermek üzere dolaşıyor. Birisi ya Ömer su diyor sahabeden birisi. Şehit olmak üzere. Hazreti Ömer hemen koşarak gidiyor, suyu uzatıyor. Tam uzattığı sırada bir başka sahabe ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer ölmek üzere olan söylediği bir kişinin vasiyeti bu. Son sözü, o sözü yerine getiriyor. Koşuyor ikinciye, uzatıyor suyu. Tam o sırada bir üçüncü kişi daha ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer ikinciye uzattığı suyu uzatmışken ikinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer ona koşuyor. Suyu ulaştırıyor ona. Ama sahabe suya elini uzatıyor. Suyu alamadan, içemeden şehit oluyor. Hazreti Ömer onun şehit olduğunu görünce hemen koşarak ikinciye koşuyor. Bir evvelkine koşuyor. O da şehit olmuş. Birinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, halk ile hak için yaşamanın ne olduğunu anladınız mı? Öyle bir halk ki hepsi hak için yaşıyorlar. Hak için yaşamak sadece Allah için yaşamak değildir. Hak için yaşamak demek hakkı terennüm etmek için, hakkı yerine getirmek için, adalete tam bağımlılıkla sağlanan bir olaydır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor. İster ensar olsun, ister muhacirin, yetmez.
sahabeden sonraki sahabeye tabi olan tabiinin de irşat makamının sahibi olduğunu söylüyor Allah Teala. Şöyle söylüyor Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evveline var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İhsanla tabi olanlar da sabikun olmuşlar. Müsabakalarda yarışanlar olmuşlar. Konu burada bitmiyor. Onların Allah'ın razı oldukları olduğu ifade ediliyor. Yani irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hepsi mükafatlanmışlar. Nereden biliyoruz? Çünkü ayet-i kerime onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diye bitiyor. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek imkanının sahipleri. Hazül Azim'in sahipleri, Fevzül Azim'in sahipleri, Ecrül Azim'in sahipleri. Onlar irşat makamının sahipleri. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. İradeleri Allah'a teslim olduğu için sadece Allah için yaşamaya başlamışlar. İradeleri sadece Allah'tan aldıkları emirleri gerçekleştiren ve başkaları için sadece hayır davranışlarda bulunan insanlar olmuşlar. Hak için yaşıyorlar. İnsanlar arasında hakkı korumakla, adaleti teminle, hakkın muhtevası için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hak için olmanın temelinde iradi yapınızın hakka teslim edilmiş olması aslı teşkil eder. Öyleyse kimdir o iradelerini de Allah'a teslim edenler? Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim olup da iradelerini teslim edip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle. Seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verildikleri, yani Allah'ın irşat makamına getirdikleri, onlar ecrün azimin, affedersiniz, hazzın azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe bu ayeti kerime gereğince Hazzın Azim'in sahipleri, Allah'a iradelerini teslim etmişler. Ve seyyiati hasenatla önlemek yetkisinin sahibi kılınmışlar. Sadece bu insanlar için Allah Teala Hazzın Azim'in, Fevzin Azim'in ve Ecrin Azim'in sahipleri ifadelerini kullanıyor. Aynı sahabe için Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi irşat makamının sahipleri olduklarını bir defa daha ispat ederek, hatta sahabenin değil, sahabeden sonraki tabiinin de irşat makamının sahip olduklarını ifade ederek Fevzün Azim'in sahipleri diyor
onlar. Ve Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabenin ecrün azimin sahipleri olduğunu söylüyor. Öyleyse onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdi. Onlar iradelerini Allah'a teslim edip insanları Allah'a çağırıyorlardı. İşte herkes başka insanlar için kendisinin dışındaki herkesi kendisinden daha aziz tuttuğu için, kendisinin dışındaki herkese sadece hizmet ettiği için ve Allah-u Teala onların oluşturduğu halkın birbirine yaptığı hizmeti kendisi için yapılmış kabul ettiği için, onlar halk ile oldular. Halk ile hak için oldular. Birbirlerine Allah için hizmet ettiler. Eğer kendileri için hizmet etmiş olsalardı, onlar alelade insanlar olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, onlar hak için olan, hak için yaşayan bir halk oluşturdular. Her biri kendisinden başka herkesi kendisinden üstün kabul ediyordu. Ve daha öteye ulaşabilmek için, en güzeli yaşayabilmek için elindeki her şeyiyle başkalarının emrinde olmak, başkalarına hizmet etmek için yaşadılar. Her yaptıkları hizmet, her başkalarını kendilerinden daha üstün kılma gayreti Allah indinde hakka yapılmış, Allah'a yapılmış bir hizmet kabul edildi. Onlar halk ile yaşadılar. Sahabe birbiriyle birlikte yaşadılar. Açlığa göğüs gerdiler. Bir abluka gıda maddelerinden onları uzun süre mahrum etti. Ve açlığa sabır gösterdiler. Hak için. Ellerine geçen bir rızkı kendileri yemediler, etrafındaki insanlara verdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Halk ile öyle bir beraberliğin içinde olacaksınız ki sonunda o beraberlik hak için olacak. Herkes Allah için birbirini sevecek. Herkes Allah için, hak için etrafındaki insanları kendisinden daha üstün görecek. Herkes hak için, Allah için kendisini arkadaşlarına yardıma adayacak. Ve her yaptığı hizmet, başkaları için, halk için yaptığı her hizmet, hak tarafından, Allah tarafından kendisi için, hak için yapılmış kabul edilecek. Ve insanların ulaşabilecekleri son nokta burasıdır. Hak için halka hizmet, halk ile beraber yaşamak, halka hizmet etmek, elindeki her şeyle halka yardımcı olmak, ama bunu
hak için gerçekleştirdiğinin hak tarafından bilinmesi ve kabul edilmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyle bir devir yaşadılar ki harplerle, açlıkla, her türlü düşmanlıkla mücadele ettiler. Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye bekledikleri günler oldu. Sabrettiler. Bu devrede onlar daha olgunluk seviyesindelerdi. Birbirleri için hak ile birlikteydiler. Hak'tan geleni birbirleriyle paylaşıyorlardı. Hakk'ın onları daimi zikre ulaştırması için dua ediyorlardı. Ve Allah ile birlikte etraflarındaki insanları Allah'a yakın kılmak için bir faaliyetin içindeydiler. Sayıları bu sebeple her gün çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Ve öyle bir vakit geldi ki daimi zikre ulaştılar. Öyle bir vakit geldi ki irşat makamının sahibi oldular. O zaman irşat makamının sahibi olanlar bir halkı vücuda getirdiler. Öyle bir toplum ki hak için yaşıyor. Etraflarındaki insanlara Allah için yardım ediyorlar. Etrafındaki insanları kendilerinden daha üstün sayıyorlar. İrşada ulaşmışlar, hak için yaşıyorlar, herkesi hakka ulaştırmakta vazife almışlar olarak. İşte sevgili kardeşlerim, irşat makamının sahibi olmadan evvel sahabe halk için hak ile birlikteydi. Halkı hak için yapmak üzere, insanları hakka yaklaştırmak üzere vazifeliydiler. Hak ile birlikte, Allah ile birlikte insanları irşada ulaştırmak üzere seferber olmuşlardı. Ve adım adım etraflarındaki insanlar da aralarına katıldılar. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini sırayla Allah'a teslim etmeye başladılar. Sahabe hep o insanların daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye ulaşması için bir gayretin sahibi oldu. Bu süre içinde onlar halk için Allah ile birlikteydiler. Başka insanları Allah'ın yoluna çağırmak için. Başka insanları eğitmek için, irşada ulaştırmak için. Sonra Allah'ın yolunda olanlar hep irşada ulaştılar. Hep iradelerini de Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi oldular. Ve o noktadan itibaren yeni bir devir başladı sahabenin yaşadığı yeni bir devir. Herkesin irşat makamına ulaştığı, irşada ulaştığı ve
bu seviyede etraflarındaki herkesin irşat makamına ulaşmış birisi olmasının muhtevası içinde yaşadılar. Artık halk irşada ulaşmışlardan, irşat ehlinden oluşuyordu. Böyle bir müessesede halk ile beraber yaşamak, irşat makamlarından oluşan bir halkı temsil ediyordu ve herkes yapacağı her şeyi Allah için yapıyordu. Halk, bütün halk hak için yaşamaya başlamıştı. Öyleyse öyle bir toplum düşünün ki o toplum artık halk için, halk ile toplumun bütünü birbiri ile birlikte, herkes birlikte ama sadece hak için yaşamaya başlamışlar. Sevgili kardeşlerim, insanların benliğini toplum olarak unutmaları, kendilerini Allah'a adamaları, iradelerini de Allah'a teslim eden bir toplum olarak sadece Hakk'ın kendilerine emrettiği şeyleri Hakk'ın emri olduğu için hak için yapmış olmaları, o noktaya gelmeleri söz konusu oldu. Kim iradesini Allah'a teslim ederse o hak için yaşamaya başlar. Çünkü hak Allah ona emreder. O da hakkın emrini gerçekleştirir. İster insanları irşada ulaştırmakta olsun, ister onlara yardım etmekte olsun, hep artık Hakk'ın iradesini temsil edecektir. Sadece Hakk'ın emrettiğini yapabilecektir. O noktadan itibaren sadece hak için yaşamaya başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha İslami ve tasavvufi konulardan halk için hak ile, hak için halk ile sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Konumuz cehennem ve cehennemdeki cezalandırma, bu cezalandırmanın kademeleri. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah-u Teala 7 rakamını hep temel almıştır. Fizik standartlarda olaya baktığımız zaman dünyanın çevresindeki atmosferin 7 tane kademeden oluştuğunu görürüz. Bu 7 tane kademenin ayrı ayrı isimlerini koymuşlar bugünün alimleri. Ama 7 kademe olduğu kesin. Dünyayı çevreleyen atmosferin gök katlarının 7 tane olduğunu görüyoruz. Ve dünyamızın içindeki yer katlarının gene 7 tane olduğunu görüyoruz. 7 kat yer ve 7 kat gök. Bu bizim zahiri alemde bir küçücük bir toz zerresi hüviyetinde olan dünyamızın durumu. Kainatta dünya bir toz zerresi hüviyetindedir. Yüz 50 milyon galaksi olduğu, affedersin milyar, ve bu 150 milyar galaksinin her birinde gene en az 150 milyar yıldız olduğu vakasından hareket ederseniz dünyamızın ne kadar küçük bir varlık olduğunu göreceksiniz kainat dizaynı içerisinde. Ama bir vaka var. 7 diyor Allah-u Teala. Ve Allah'ın katına yükselmek söz konusu olduğu zaman indi ilahiye, bütün bu yıldızları Allah-u Teala zemin katın tavanı olarak telakki ediyor. Dünyamız zemin kattan bir yıldızdır. Tüm varlıklar alemi bu zemin katın yıldızlarını temsil ederler. O yüz milyardan fazla galaksi, her galaksideki yüz milyardan fazla yıldız sadece zemin katı oluşturuyor. Bu zemin katı aşıp birinci gök katına ulaştığınızda orada sadece secde edilen bir meydan ve çimenler üzerinde yapılan secdeyi görürsünüz. Burası bütün bu yıldızların ötesidir. Gök katlarının birincisindesiniz. Allah'a ulaştıran 7 tane gök katı var. İkinci katta su arılma havuzları var. Üçüncü katta İki katlı mescit, bir mescitten daha çok eski hüviyette yapılmış bir köşkü andırıyor dış görüntüsü. Sonra üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezi. İçinden sonsuz hızla yukarıya doğru hareket. Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslı. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı, altıncı katta Sıfatullah olma mahalli ve yedinci gök katında 7 tane alem. Önce kader hücreleri, sonra Ümmül Kitap 2, Kudret Denizi 3, Makam-ı Mahmud 4, Divan-ı Salihin 5, Zikir hücreleri 6 ve İndi İlahi 7. 7 tane gök katı, 7 tane de alem. Ama halakta fevkaküm safa teraika diyor Allah Teala üzerinize. 7 kat

gökler 7 tane tarik halk ettik diyor Allah-u Teala. Halaka fevkaküm sab'a taraika. Halakna diyor Allah-u Teala. Biz fevkaküm sizin üzerinize 7 tane tarik halk ettik diyor. Ve halakna fevkaküm sab'a taraika. İşte bu 7 tane gök katı, saydığımız 7 gök katı. 7. katta gene 7 tane alem. Böyle bir dizaynda görünen odur ki her şeyi 7'li bir sistemle oluşturmuş Allah Teala. Bu itibarla da cennetlerin 7 kat olduğunu görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki: "Hadi ne duruyorsunuz?" diyor. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşun diyor. Görüyoruz ki 7 kat gökler dizayn edildiğine göre cennetler de 7 kat. Ve bunun tabii neticesi olarak cehennemlere ulaşıyoruz. Ve 7 kat cehennem olayıyla karşı karşıyayız. İnsanlar şu dünya hayatını yaşarken sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetine ehil olurlar. Burası birinci kat cenneti ifade eder. Sonra kişi mürşidine ulaşır, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırır, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim eder, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur, altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini Allah'a teslim eder, yedinci kat cennetin sahibi olur. Adın cennetinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar 7 kat cennetin sahibi oluyorlar. İşte biz insanların eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek o zaman hepimizin gideceği yer cehennemdir. Allah Teala Kur'an'ı indirmiş, Kur'an'a emirler vaz etmiş. Niçin? İnsanın mutluluğu için. O emirleri yerine getirenler mutlak olarak dünyada da ahirette de saadeti yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin derhal sahibi olur. Ama dilemeyen kişi mutlaka cehenneme gidecektir. O zaman madem ki insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe daha üst kat, daha üst kat cennetlere ulaşıyorlar, o zaman cehenneme gidecek olan insanlar için de farklı cehennem kademelerinin oluşması söz konusu ve bunun da 7 kat olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu dünya hayatında yaşarlar. Ya Allah'a ulaşmayı dilerler, mutlaka cennete gireceklerdir. Sonraki kademelerde söylediğimiz standartlarda cenneti yaşayacaklardır. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, gideceği yer o zaman cehennemdir. Peki 7 kat cehennemin hangisine gidecektir kişi? İşte bu 7 kat cehennemin hangisine gideceğini Kur'an-ı Kerim'in dizaynına bakarak değerlendirmek söz konusu. Bir insan var, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Cehenneme gidecek. Ama kendisine teklif yapılmış,
tebligat yapılmış. Bu kişi tebligatı duymuş ama onda bir etki uyandırmamış. Bu kişinin gideceği yer cehennem. Dünyadaki yaşantısının muhtevası içerisinde yedi kademe cehennemden, yedi kat cehennemden birisine gidecek. İşte böyle bir insanın normal standartlarda Allah'a ulaşmayı dilememesi halinde gideceği yer normal olarak birinci kat cehennem. Başka bir kesin bir onu daha alt cehenneme ulaştıracak olan bir özelliği yok kişinin. Allah'a ulaşmayı dilememek gafletinde bulunmuş ve aslında bu dünyada başkalarına karşı kötü davranışları söz konusu değil. Özellikle başkalarına karşı onlara işkence edecek, onların canını yakacak, mallarını çalacak bir özel durumu yok kişinin. Böyle bir insan sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme gidecektir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri böyle bir insanın durumunu anlatıyor. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena eradu bil hayatet dünya vatmeennu biha ellezinehum an ayatina gafilun. Ülaike mevahümün naru bima kanu yeksibun. İşte diyor onlar Allah Teala muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak dilemezler, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Burada kişinin helal ve haram kavramlarına pek ilgi göstermemesi söz konusu. Dünya hayatında, dünya hayatı onları tatmin ediyorsa mutlaka bu parasal bir kazancı ifade eder. Böyle bir dizaynda helal veya haram olması çeşitli hüviyetleri taşır. Ama onlar dünya hayatından razıdırlar diyor, dünya hayatıyla tatmin olurlar diyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Kişinin hatası Allah'ın ayetlerinden gafil kalması. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte bu insanların birinci kat cehenneme gitmeleri söz konusu. Ve böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, insanların acaba daha aşağıdaki kat cehenneme gitme konusunda hangi hüviyetleri bir şeyler söyler? Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde bu konuya ışık tutmuş. Diyor ki ve yevme yahşuruhum keennem yelbesu illa saaten minen nehari yetarifune beynehum kat hasirellezine kezzebu bi likaallahi ve ma kanu muhtedin. Allah Teala diyor ki ve o gün Allah Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar. Yani bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek, birbirlerini tanıyacaklar. Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala.
ve hidayette değillerdir diyor. Şimdi iki nevi insandan bahsediyoruz. Bir, kendilerine Allah'a mülaki olma teklifi geldiğinde bunu belki bilgisizlikleri sebebiyle, belki başka bir sebeple ama kasıt olmaksızın kabul etmeyenler, belki değer vermeyenler söz konusu, onlar en üstteki kat cehenneme gidecek olanlardır. Yani cehennemde çekilecek olan işkencenin en azını çekenlerdir. Ama insanlardan her kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa, onların gidecekleri yer ikinci kat cehennemdir. Daha alt kat bir cehennem. En üst kat cehenneme sadece ihmal veya tesayüple, yani kasıt olmaksızın Allah'ın davetini kabul etmeyenler girecek. Ama Allah'ın ayetlerini inkar edenler, burada inkar değil de tekzip kullanılmış, yalanlamak, yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlar ve hidayette olmayanlar. Burada suç sadece Allah'ın ayetlerinin inkarı, affedersiniz, inkarı diyorum, tekzibi, yalanlanması. İşte böyle bir yalanlamayı ortaya koyan insanlar, yani Allah Teala öyle Allah'a ulaşmayı dilemiyor diye kimseyi cehennemine atmaz diyenler, ayetleri kendi dizaynları içinde diledikleri gibi değerlendirenler, kendi değerlendirmelerine göre hüküm verenler ve bununla kalmayıp Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Mesela böyle bir ortamda Allah Teala onları cehenneme atacak muhtevasına, hayır, Allah Teala kalbinde zerre kadar iman bulunanı cennete mutlaka alacaktır derler ve Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cehenneme girmesi konusundaki ayetlerini yalanlayanlar, onlar hüsranda olanlardır. Bu insanların gidecekleri cehennem ikinci kat cehennemdir. Yani en üstteki cehennemden bir aşağıki kat, aşağıya doğru katlar değerleniyor. En üstteki cehennem birinci kat, sonra ikinci kat aşağı doğru, üçüncü kat aşağı doğru, 7 tane bodrum katı gibi değerlendirin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye aşağıya doğru gidiyor. Bu insanların özelliği ne? Bu insanların özelliği Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları. Birincilerde ayet yalanlamak diye bir şey yoktu. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, kalplerinde bir art niyet olmayan, Allah'ın ayetlerini yalanlamayan insanlar. İkincilerde özellik var. Allah'ın ayetlerinin yalanlanması, burada art niyet Allah Teala ortaya koyuyor. Peki bundan sonraki davaya bakıyoruz. Ne görüyoruz? Allah Teala üçüncü kat cehennemi koyuyor ortaya. Rad suresinin 25. ayeti kerimesi. Ne diyor Allah Teala? وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْسَاكِهِ وَيَكْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ اُلَٰئِكَ لَهُمُ اللّٰنَةُ وَلَهُمْ سُعُدَّارُ. Onlar ki
misaklerinden sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar ve vuslatı keserler. Ve onlar başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkaranlardır onlar. Onlar için, onlar konusunda Allah'ın laneti söz konusudur. Ve ne kötü bir cehennem, ne kötü bir yurt var onlar için diyor Allah Teala. İkinci kat cehenneme gidenlere baktığımız zaman, ikinci kat cehenneme gidenler, başka insanları etkilemeyi, onları özellikle cehenneme göndermeyi düşünmüyorlar. Sadece Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider şeklindeki ayetlerini tekzip ediyorlar, yalanlıyorlar. Ama bu yalanlamakla özellikle insanları kandırıp bu yüzden lanet alanlar değiller. İkinci kat cehenneme girenler. Fakat üçüncü kat cehennemde lanet var. Sevgili kardeşlerim, kim başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verirse, yani insanlara bu söylediklerini onları özellikle cehenneme göndermek istikametinde söylemişse ve bu insanın yanlış öğretisi sebebiyle kişiler cehenneme gideceklerse bu kişi omuzlarına vebal alır. Ahzab suresinin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde Allah Teala diyor ki o cehenneme girenler var ya, onlar diyor, cehennemdekiler derler ki ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve sadatlarına, din konusunda önde gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ashab suresinin 72 ve 73. ayetleri. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver, onları büyük bir lanetle lanetle. Öyleyse burada çok açık bir şekilde o insanların Allah'ın ayetlerinden gafil olmakla kalmadıkları, başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri ve başka insanların vebalini aldıklarını görüyoruz. Bunlar özellikle insanların Allah'a ulaşmalarına engel olanlar. İnsan ruhu vücuttan ayrılırsa insan ölür derler bu insanlar. Ve İrci emri bir ölüm emri oluyor bu istikamette. Sözlerinin geçersiz olduğunu ispat edildiğinde Allah Teala'nın Rabbine geri dön emri var. İrci'i ila Rabbiki diyor. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde.
Rabbine geri dönecek olan ruhtur. Allah-u Teala'dır ruhun. Allah'a geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Birisi çıkıp diyor ki bu ruh vücuttan çıkarsa vücut ölür. O zaman Allah-u Teala insanlara intihar emri vermiş oluyor bu ayetle. Oysa ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki intihar edenin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, buradaki olay, Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesindeki olay, kişi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, Allah'ın kendisine emrettiği vuslatı kesiyor. Ama bununla kalmıyor. Başka insanların da Allah'a ulaşmasını dilemesine mani oluyor, onları ifsad ediyor. Ve bu sebeple lanet alıyor omuzlarına. Ahzab 72 ve 73'teki lanet onları büyük bir lanetle lanetliyor. Ahzab 67 ve 68 buradaki cehennem 4. kat cehennemdir. Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetleri. Şimdi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesindeki insanlar başka insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani oluyorlar. Onlara söylüyorlar, karşı tarafta bu söze inanıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilememesine sebebiyet verenler, bu onları ifsad etmiş olan insanlar. Bunlar Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesine göre 3. kat cehenneme gidecekler. Ama Ahzab Suresinin 67 ve 68. ayetlerindeki olaya baktığımız zaman, yani cehennemde olanlar derler ki ya Rabbi, muhakkak ki biz sadatlarımıza ve büyüklerimize itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu insanların, Ahzab 67 ve 68'deki insanların bir evvelki ayette bahsettiklerimizden farkı ne? Bunların farkı iki kat azabı hak etmeleri olayı. Üzerlerine bu sebeple büyük bir lanet gelmesi. İkisi de ifsad ediyor. Başka insanların Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesi de dahil olmak üzere engelliyorlar. İkisi de yeryüzünde fesat çıkarıyor. Birinci grup yeryüzünde fesat çıkaranlar, başkalarının cennete ulaşmasına mani oluyorlar ama iki kat azaba ve büyük lanete muhatap olmuyorlar. Ama Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerindekiler büyük azaba muhatap oluyorlar. İki kat azap ve büyük lanet. İşte insanların azaptan yana alacakları
ceza o insanların cehennemin hangi katında olacağına dair ayrı ayrı işaretler taşıyor. Daha ağır suçların sahipleri daha aşağı cehennemlere konulmak zorunluluğundalar. Oralara mahkum oluyorlar. Suç başka insanların mutsuzluğuna sebebiyet verdikçe, bunun boyutları üst üste geldikçe insanlar bu hedefleri gerçekleştiriyorlar. Başka insanlara yanlış telkinlerde bulunuyorlar. Onların dalalette kalmasına sebebiyet veriyorlar. Ama bunu yaparlarken Allah-u Teala'nın onlara verdiği ceza gidecekleri cehennemin kademesini temin ediyor. Öyleyse her ikisinde de lanet alıyor bu insanlar. Üçüncü kat cennette de, dördüncü kat cennette de lanet alıyorlar. Ama dördüncü kat cennettekiler, yani aşağı doğru inen dördüncü kata kadar, dördüncü kat cehenneme indirilenler, üçüncü katlakilerden daha çok suçlular. Çünkü bunların suç dizaynında iki kat azaplanmaları söz konusu. Ve büyük lanetle lanetlenmeleri söz konusu. Suçlarının bir evvelki ayet-i kerimede geçenlerden farklı olduğu, daha büyük bir suçu ifade etmesi, onların daha büyük bir cezayla cezalanmasını sağlıyor. Ve bu sebeple bu insanlar dördüncü kat cehenneme, yani aşağı doğru dördüncü kat, eksi dört dördüncü kat cehenneme ulaşıyorlar. Her cehennemdeki aşağı doğru indikçe cehennemler o insanlara yapılan azap da buna paralel olarak artıyor. Daha çok suça, daha çok azap söz konusu. Ve beşinci kat cehenneme girecek olanlara gidiyoruz. Allah-u Teala Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz insanlara indirdiğimiz kitaplarla onlara indirdiğimiz ispat vasıtalarına, beyinelere, delillere rağmen o insanlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder. Sevgili kardeşlerim, burada suç ağırlaştı. Ve bütün lanet edicilerin lanetine muhatap oldu. Bir evvelki devredeki onları büyük bir lanetle diyen insanların talepleri var sadece. İki kat azap talepleri var. Bu talebin ne ölçüde Allah-u Teala tarafından değerleneceği belli değil. Ve Allah-u Teala'nın o laneti
kabul edip etmediği konusu muallakta. Ayrıca Ahzab 72, Ahzab 67 veya 68'deki bu insanlar Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetin kerimesindeki insanlar başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Ama Allah-u Teala'nın onlara lanet etmesi söz konusu değil. Lanetlenme talebi var. Bu talebe Allah-u Teala'nın verdiği cevap belli değil. Bu insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini bilerek gizliyor olsalardı onlara Allah-u Teala da kesinlikle lanet edecekti. Bu açıdan cehennemin tayinine baktığımız zaman kişinin cehenneme girmesindeki faktör bilerek, isteyerek Allah'ın hidayetini gizlemek. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması lazım geldiğini gizlemek. Ketmetmek. Ve bu kişilerin bir evvelkilerden daha aşağı bir kat cehenneme, beşinci kat, dördüncü kat cehenneme gitmeleri bu ayetleri ketmedenlerin, gizleyenlerin beşinci kat cehenneme gitmelerinin arkasında hem Allah'ın lanetinin hem de bütün insanların, bütün lanet edenlerin lanetinin bu insanların üzerinde olması söz konusu. Çünkü bu insan kendisi Allah'a karşı savaş vermiş oluyor. Allah'ın hedefi bütün insanları Allah'ın cennetine ulaştırmak ve bu kişi Allah'ın bu hedefini o insanlara yanlış bilgiler verip kasıtlı bir şekilde Allah'ın hidayet ayetlerini, o ayetlerin hidayete erdireceğini bildiği halde ketmetmesi, gizlemesi, hidayet kavramını yok etmesi, böylece büyük kitlelerin cehenneme gitmesine sebebiyet vermesi. Dördüncü cehenneme girenler kendilerinin konuştuğu insanları yoldan çıkaranlar, onlara verdikleri yanlış bilgilerle onları cehenneme gönderenler. Ama ketmedenler, gizleyenler, büyük kitlelere hitap edenler ve büyük kitlelerin verdikleri yanlış ilim sebebiyle cehenneme gitmesine sebebiyet verenler. Allah-u Teala'nın laneti ve bütün lanet edicilerin laneti birkaç kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir insan için geçerli değildir. Burada büyük kitlelere insanın yanlış bilgi vermesi, bilerek, isteyerek Allah'ın hakikatini gizlemesi, hidayeti gizlemesi kişinin söz konusu. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük bir suç sevgili kardeşlerim. Yani burada kitle halinde insanların negatif olarak etkilenmesi söz konusu. Demek ki ya
basın yoluyla ya yayın yoluyla bu insanlar başka insanlara, büyük kitlelere ulaşabiliyorlar ve büyük kitlelerin hidayete ermek yerine cehenneme gitmesine sebebiyet veriyorlar. Hem Allah'ın ayetlerini gizliyorlar hem de hidayeti gizliyorlar. Bu vasıtalarla ulaşabildiği insanların hepsinden gizlemeye çalışıyorlar. Burada kasıt açık ve kesin olarak kendisini gösteriyor. Bir evvelki konuda büyükler böyle bir kastin sahibi olmadan insanlara emrediyorlar. Burada kasıtları Allah'ın yolundan saptırmak, Allah'a ulaşmalarına engel olmak, onları cehenneme göndermek değil, sadece ideolojilerinin gereğini yerine getiriyorlar. Ve bugün bizim ülkemizdeki olay budur. Allah'ın dinini yaşayanlara zulüm yapılıyor. Bir grup insan ellerindeki yetkilerle insanların dinlerini yaşamalarına mani olmaya çalışıyorlar. Ülkemizin nüfusunun %90'dan %99'undan fazlası Müslümanken, Müslüman nüfusu oluştururken dinlerinin gereğini yaşamaları engelleniyor. Onlarla alay ediliyor ve her gün daha çok insan Allah'ın yolundan sapıyor, saptırılıyor. Sevgili kardeşlerim, iki unsur arasında büyük farklılık var. Kitle halinde insanların dinlerine mani olmaya çalışmak o insanların inançlarına tesir edemez. Onların bu konudaki günahları özellikle Allah'ın ayetlerinde hidayeti gizleyen ve bu sebeple samimiyetle inanan insanları yanlış bir inancın sahibi kılarak cehenneme göndermek cüretini gösterenlere Allah'ın vereceği ceza tabiatıyla Ahzab 67 ve 68'deki suçlardan çok daha ötede bir suçu içerir. Öyleyse hem bütün lanet edenlerin laneti hem de Allah'ın laneti bu insanların üzerine oluyor. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, beşinci kata inen cehennem bu standartların içerisinde.

Altıncı kat cehennem. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Allah Teala orada diyor ki: Kehf 105 ve 106'da onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ediyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını inkar ediyorlar. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ve onlar Allah'ın resulleriyle alay ediyorlar. Onlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. Öyleyse ne demek mizan tutulmaz? O insanlar için mizanın tutulmaması söz konusu. Biliyorsunuz insanlar bir kendi amelleri sebebiyle derecat kazanır. Bir de başkalarının kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle derecat kazanır. Kötülük yapan derecat kaybeder, onun kaybettiği derecatı kendisine kötülük yapan kişi kazanır. İşte bir kişinin Allah Teala sevaplarını kazandığı dereceyi heba ederse, o kişinin kazandığı dereceler yok olur. Allah'ın ayetlerini inkar eden insanların kazandıkları dereceler yok olur. Heba olur. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Allah'ın ayetlerini onlar inkar ederler ve hidayeti inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ama bir de Allah'ın resulleriyle alay edenleri de katıyor konunun içine. Bu hüviyete Allah'ın resulleriyle alay etme işlevi de girdiğinde o insanlar için mizan tutulmaz diyor Allah Teala. İşte insanlar için mizan tutulmayan noktada demek ki bu kişinin kendi amelleri sebebiyle kazandığı dereceler de hesaba katılmıyor. Ama başka insanların kendisine kötülük yapması sebebiyle kendi amelleri olmaksızın kazandığı dereceler, onlar da hesaba katılmıyor. Onlar için mizan tutulmaz. Bunlar cehennemin altıncı katının sahipleri. Bir de en alt kat var sevgili kardeşlerim. Bu yedinci cehennem Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala vettebe'u ma tetlu şeyatinu ala mülki Süleyman ve ma kefere Süleymanu velakine şeyatine keferu yuallimunen nase sihra ve ma unzile alel melekeyni bi Babil'e Harut'e ve Marut ve ma yuallimani min ehadin hatta yekula innema nahnu fitnetun ve la tekfur ve yeteallemune minhuma ma yufarrikune bihi beynel mer'i ve zevcihi ve ma hum biddarrine bihi min ehadin illa bi iznillahi ve yeteallemune ma yedurruhum ve la yenfe'uhum ve lekad alimu le men işterahu malehu fil ahireti min halakın ve lebise ma şeref bihi enfisehum levkanu yalemun. Diyor ki Allah Teala Süleyman'ın mülkü üzerine onlar şeytanların okuduğu
Yani anlattığı, tilavet ettiği şeylere uydular, tabi oldular. Şeytanların öğrettiği şeylere tabi oldular. Yani büyüyü ve hüddamı öğrendiler. Oysa Süleyman sihir yapmadı ve kafir olmadı. Fakat şeytanlar insanlara sihri öğretmekle kafir oldular. Babil'deki iki melek olan Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa onlar, bizim bilgimiz sizin için sadece bir fitne, bir imtihandır. Sakın sihir ilmini öğrenerek kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. O zamanlar o ikisinden, yani sihir meraklıları ve onu geçim vasıtası yapanlar, o ikisinden erkek koca ile karısının arasına girerlerdi. O ikisinden erkek ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Halbuki onlar Allah'ın izni olmadan onunla sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. Zaten onlar kendilerine fayda verecek şeyleri değil, zarar verecek şeyleri öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar onu, yani sihri ve ona ait bilgileri satın alan ve onunla çıkar sağlayan kimse için ahirette bir nasip olmadığını bilirlerdi. Kendi nefslerini onunla ne kötü bir şeye sattıklarını onlar keşke biliyor olsalardı, diyor Allah Teala. Burada büyü yapan insanlara, sihir yapan insanlara dikkatle bakın. Bir büyücüye soruyorlardı bundan 8-10 sene evvel, açıklamalar yapıyordu o büyücüler. Siz büyüyle bir insanı öldürür müsünüz? Sualinin cevabı, evet öldürürüm diyor. Büyü yapan kişi, bırakınız insanlara sonsuz huzursuzluk vermeyi, gece gündüz insanları ağlatmayı, onlara cinleri musallat etmeyi, şeytanları musallat etmeyi ve insanların yüzlerce, binlerce kişinin hayatını karartmayı, insanları büyüyle öldüreceğini söylüyor. Yeter ki diyor siz paradan haber verin. Sevgili kardeşlerim, bu denli acımasızlığı muhtevasında tutan zulmani ilimlerin sahiplerinin o insanları yıllar yılı korkunç acılar içinde cinlerden ve şeytanlardan örülmüş olan bir yapıyla insanları ve cinleri, insanları ömür boyunca huzursuz eden bu şeytani ilimlerle meşgul olanlar, işte onlar cehennemin en alt katına inecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde onu görüyoruz ki, hepiniz için söz konusu olan Allah'ın cennetine gitmek. Allah'a ulaşmayı dilediniz hepiniz. Hepiniz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Sadece bu dileğiniz sizi Allah'ın cennetine ulaştırır. Ama hepiniz tabi oldunuz. İkinci kat cenneti hak ettiniz. Ve de aradan aylar geçti. Ruhunuzu da Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Geri kalan safhaların ayrı ayrı bölümlerine dağıldınız. Yalnız daimi zikre ulaşanlar ullelbap olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın cennetine girecek olan sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak
Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını ondan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

0: Fatiha.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Aleyküm. Maktubi aleyhim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Rad Suresi'nin 12. ayet-i kerimesi ve Kur'an-ı Kerim tefsiri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî yurîkumul berka havfen ve tamamen tamaen ve yunşi us seha bes sikale huve o ellezî ki o yurîkum sizi size gösterir elberka şimşek havfen korku ve tamaan ve ümit umut ve yunşiu ve inşa eder yapar dizayn eder es sahabe bulutlar sihab bulut es sikale ağır yüklü sıkletli huve o ellezî yurîkumul berka

Havfen ve temaan, korku ve ümit için. Korku ve ümit için, korku ve ümit olarak. Ve yunşi'u ve inşa eder ve düzenler, inşa eder, dizayn eder. Es-sahaves sikale, yüklü bulutlar. Burada Allah Teala diyor ki, cümlecikleri cümle haline getirirsek, size şimşeği korku ve ümit için gösterir. Ve yağmur yüklü bulutları inşa eden, düzenleyen odur. Size şimşeği korku ve ümit için gösteren odur. Veya o Allah odur ki size şimşeği korku ve ümit için gösterir. Ama size şimşeği korku ve ümit için gösteren odur. Daha doğru bir cümle oluyor Arapça aslına göre.

Allah Teala'nın nasıl bulutları yağmurla bir şeylerle yüktüğünü gösteriyor. Hem elektrik yüklü bulutlar ki şimşekler bu sebeple çakar. Artı elektrik yüklü buluttan eksi elektrik yüklü buluta bir elektrik atlaması daima söz konusu olacaktır. Fazla olan taraf, artı taraf daima eksi tarafa ulaşır. Ve tabiatın beslenmesi için, bitkilerin beslenmesi için yağmurun yağması asıldır. Onu da yağdıran Allah'tır. Ve Ra'd suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ve yusebbihu Ra'du bi hamdihi vel melaiketu min hifetih ve yürsünüz savaika fe yusi bu biha men yeşa'ü ve hum yücadilune fillah ve huve şedidül mihal. Kelimeler ve yusebbihu ve tesbih edenler. Erradu gök gürültüsü. Bi hamdihi onu hamd ile. Vel melaiketü ve melekler min hifetihi onun korkusundan ve yürsülü ve gönderir es-sevaika yıldırımlar ve yusibu böylece isabet ettirir biha onu men yeşa'ü dilediği kimseye ve hüm ve onlar yücadilune mücadele ediyorlar fillahi Allah'ta Allah'ın içinde yani Allah hakkında ve huve ve o şedidü şiddetli çok kuvvetli kesin el mihali mukavemet edilemeyen dayanılmaz karşı koyulmaz konulmaz. Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve yusebbihurradu bihamdihi ve gök gürültüsü onu hamd ile tesbih eder. Vel melaiketü min hifetihi ve melekler onun Allah'ın korkusundan. Ve yürsünüz sevaika ve yıldırımları o gönderir. Fe yusibu biha men yeşayı böylece dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve hüm yücadilune fillahi ve onlar Allah hakkında mücadele ediyorlar. Ve huve şedidül mihali. Ve o karşı konulması. Şimdi burada bu cümlecikler bitiştirildiği zaman gök gürültüsü onu hamd ile ve melekler gök gürültüsü

onu hamd ile ve onun Allah'ın korkusundan tesbih ederler. Ve yıldırımları o gönderir. Böylece onlar Allah hakkında mücadele ederlerken dilediği kimseye onu isabet ettirir. Ve o karşı koyulması mümkün olmayandır veya karşı konulması mümkün olmayandır. Ona karşı konulamaz. Aslında fiil karşı koymak. Biz gene koyulması diyelim. Karşı çıkılamaz. Burada yeterli bir ifade olmuyor. Bu konuda bir rivayet söz konusu. Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap firavunlarından bir zormaya bir adam gönderiyor ve git onu bana çağır diyor. Resulullah seni çağırıyor diye gidiyor, söylüyor firavuna. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elçisi. Adam diyor ki Muhammed'in ilahı altından mı yoksa gümüşten mi diyor. Söyle bana. Onun kibirinden gelmediğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyleyince Resulullah tekrar demiş aynı kişiye, git onu bana tekrar çağır. Elçi gidiyor Firavun'un huzuruna ve tekrar davet ediyor. Firavun da gelmemekte dayatınca Allah-u Teala oraya bir bulut gönderiyor. Ve gönderdiği bu buluttan bir şimşek, bir yıldırım Firavun'un başına ulaşıyor ve Firavun orada ölüyor. Onun üzerine de bu ayet nazil oluyor. Yani ayet sebepsiz değil, gerçek anlamda bir zorbanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmaması söz konusu. Ve arkasından da yıldırımın isabeti söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın emriyle çağırmak söz konusu oluyor ve emir dinlenmeyince netice böyle çıkıyor. Ra'd suresinin 14. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu da ve tül hakkı وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُن۪يهِ لَا يَسْتَجِبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِتِ كَفَّيْنِ كَفَّيْهِ İlel ma'i li yebluğa fahu ve ma huve bi bali gıhi ve ma du'a ul kafirine illa fi dalal. Lehu ona
kendisinedir. Davetin hakkı, hakkın daveti. Vellezine ve o kimseler yed'une dua ederler min dunihi ondan başkasına la yestebucune la yestecibune icabet edilmez lehüm onlara. Bir şeyin bir şey ile illa ancak kebasiti açan gibidir. Keffeyhi avucunu ilel mahi suya liyebluga erişmesi için fahu onun ağzına. Ve mahuve ve o değildir baligihi ona erişen, ulaşan. Ve ma ve değildir duaül kafirin, kafirlerin duası illa'dan başka fi dalalin, dalalette sapıklık içinde olmaktan başka değildir. Birinci ayetin birinci bölümü. Cümleciklere geçiyoruz. Lehu davetül hakkı. Hakkın daveti onadır, kendisinedir, Allah'ıdır. Vellezine yet'une min dunihi ondan başkasına davet ettikleri şeyler la yestecibune icabet etmezler lehum bir şeyin onlara bir şeyle

İlla kebaseti keffeyhi ilelmai, onlar ancak suya avucunu açmış kimse gibidir. Li yebluga fahu, onun ağzına suyun ulaşması için. Ve ma huve bi baligihi, ve su ona ulaşacak değildir. Ve ma duaul kafirine, ve kafirlerin daveti değildir. İlla fi dalalin, dalaletten başka bir şey. Su nasıl onların ağızlarına ulaşamıyorsa, dalalette olanlar da hidayete ulaşamazlar. Bu cümlecikleri toparladığımız zaman, Hakk'ın daveti O'nadır, kendisinedir, Allah'ıdır.

Ondan başkasına davet ettikleri şeyler, yani putlar, onlara bir şeyle icabet etmezler. Onlar ancak suya, onun ağzına suyun ulaşması için avucunu açmış kimse gibidir. O, yani su, onlara, ona ulaşacak değildir. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Burada Allah-u Teala'nın anlatmak istediği bir şey var. Allah-u Teala putperestlerden bahsediyor. Ve bu putperestler Allah'tan başkasına davet ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın daveti kendisinedir, Allah'adır. Allah kendisine, yani hidayete davet eder. Yani bizde bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder Allah-u Teala. Öyleyse buradaki olgu açık bir muhteva taşır ve Allah-u Teala'nın buradaki dizaynı Allah'ın açıkça hidayete davetidir, kendi zatına davetidir. Ama putperestler Allah'tan başkasına davet ederler. O davet ettikleri şeyler de putlar da kendilerine dua edenlere, onlardan talepte bulunanlara hiçbir şekilde cevap veremez. Çünkü bir şey yapmak yetkisinin sahipleri değildir. Allah Teala putların insanların taleplerine cevap vermelerinin ne kadar imkansız olduğunu misalle açıklıyor. Kişi avuçlarını açmış yukarıda bekliyor, su aşağıda avucuna gelecek. Yer çekimi kuvvetine karşı rağmen, yer çekimi kuvvetine rağmen su yükselecek. Kişinin avuçlarına gelecek, o da avucuna aşağıdan yukarı çıkarak avucuna ulaşan suyu ağzına götürüp içecek. Tabii bu imkansız. Bu nasıl imkansızsa, dalalette olanlar kendi kendilerini nasıl hidayete eremezlerse putlar vasıtasıyla, o su da onların ağzına ulaşamaz diyor Allah Teala. Ve kafirlerin daveti dalaletten başka bir şey değildir. Allah'tan başkasına çağırmaları. Yani putların onların duasını şu veya bu şekilde gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ve işte o putperestler, küfür içinde olanlar, onlar dua ederler ama onlar sadece dalalette olan insanlardır. Hiçbir zaman hidayete eremezler. Su nasıl oradan çıkarak onların ağzına gelmezse, onlar da hiçbir zaman dalaletten kurtulup hidayete eremezler. Allah razı olsun. Ve 15. ayet-i kerime وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ تَوْعًا
ve kerhen ve zilalühüm bil kuduvi vel asa. Asan. Tekrar ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi yescudu men fis semavati vel ardı tav'an ve kerhen ve zilalühüm bil kuduvi vel asal. Kelimeler ve lillahi ve li Allahi ve Allah'a yescudu secde eder men fis semavati semalarda olan kişiler vel ardu ve yeryüzü tavan isteyerek ve kerhen ve istemeyerek ve zilalühüm ve onların gölgeleri bi el gudubi sabahleyin akşam ve el asali ve akşamleyin sabahleyin sabah gudubi ve el asal asali ve akşamleyin akşam. Cümlecikler ve lillahi yescudu ve Allah'a secde ederler. Men fis semavati vel ardı semalarda ve yeryüzünde olanlar. Tav'an ve kerhen isteseler de istemeseler de ve zilalühüm ve onların gölgeleri sabah ve akşam yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de ona Allah'a Allah'a secde ederler. Fizik vücutların gölgesi nefs ve ruhtur. Fizik vücutlar secde edince nefsler de secde ederler. Ruh hasletleriyle isteyerek secde eder. Nefs afetlerinden dolayı istemeyerek secde eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse nefs tezkiyesi sebebiyle nefs tezkiyesine ulaşılınca ağırlık Allah'ın nurlarına geçer. O zaman nefs de isteyerek secde eder. Öyleyse cümle normal standartlardaki cümle şöyle: yerdekiler ve göktekiler ve onların gölgeleri sabah akşam isteseler de istemeseler de Allah'a secde ederler. Ve Rad suresinin 16. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul men rabbus semavati vel ard. Kulillah. Kul e fettehaztum min dunihi dunihi evliyae la yemlikune li enfusihim nef'an ve la darra. Kul hel yestevil ama vel basiru em hel testeviz zulumati ve nur em cealu lillahi şurekae halakû ke halkıhi ve teşâbehel halku aleyhim. Kulillâhü hâlikû kulli şeyin ve huvel vâhidül kahhâr. Kelimeler. Kul de ki men kim? Rabbüs semavati semaların göklerin Rabbi. Vel ardu ve yerin. Kulillahü Allah'tır de. Kul de ki efe ittehaztüm. Artık siz mı edindiniz min du nihi ondan başka evliya veliler, dostlar
La yemlikune, yapamaz, gücü yetmez, malik değil. Li enfüsihim, kendileri için, nef'an, bir yarar, bir fayda, menfaat. Ve la darren, ve zarar vermez. Kul, de ki, hel yesevi, bir mi, bir olur mu? El a'ma, a'ma olan, görmeyen. Vel basiru, ve gören. Em, yoksa, veya, hel yestevi, bir mi, bir olur mu? Ez zulümati, karanlıklar, ve en nuru, ve nur. Em, yoksa, veya, cealü, kıldılar, yaptılar, lillahi, Allah'a, şürekaya, ortaklar, halaku, yarattılar, ke, gibi, halkıhi, onun yaratması gibi. Ve böylece, teşabehe, birbirine benzedi, benzer göründü. El halku, yaratma, aleyhim, onlara. Kulillahi, Allah de, haliku, yaratan, kulli şeyin, her şey. Ve huve ve o, el vahidu, tek, bir tane. El kaharu, kahar olan, en kuvvetli olan, her şeye gücü yeten.

Cümleciklere geçiyoruz. Kul men rabbüs semavati vel ardı. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de. Kulillahi Allah'tır de. Kul efettehaztüm min dunihi evliyae. Artık ondan başka, yani Allah'tan başka dostlar mı edindiniz? La yemlikune li enfusihim nef'an ve la darran. Kendilerine bile fayda ve zararı olmayan. Kul hel yestevil ama vel basiru. Gören ve görmeyen bir olur mu de? Em hel yestevil zulümati ven nuru, veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Em cealu lillahi şürekae halaku ke halkihi. Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da Fettişâbe el halku aleyhim. Böylece bir yaratma onlara benzer mi göründü? Kulillahi hâliku külli şeyin. De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. Ve hüvel vahidül kahharı. Ve o tek kahhar her şeye gücü yeten en kuvvetli olandır. Öyleyse cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Sebaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de? Allah'tır de. Artık ondan başka kendilerine bile fayda ve zararı olmayan dostlar mı edindiniz? Yani Allah'tan başka putlardan bahsediyor Allah Teala burada. Kendilerine bile fayda veya zararı olmayan, olması mümkün olmayan dostlar mı edindiniz? Putları mı kendinize dostlar edindiniz? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu de? Gören ve görmeyen bir olur mu? Veya karanlıklar ile nur bir olur mu? Yoksa onlar onun yaratması gibi yaratan ortaklar kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? Allah Teala burada em cealu lillahi şürekae halaku diyor. Yoksa onlar halakuke halkihi onun gibi, onun yaratması gibi yaratan ortaklar mı kıldılar da böylece bu yaratma onlara benzer mi göründü? Yani insanlar hem putlarını kendileri put kılıyorlar, elleriyle yaptıkları taşlara, oyma taşlara tapınıyorlar, onları put kılıyorlar. Kendileri onları put yapıyor aslında taş parçası netice itibariyle. Sanki o putlar bir şeyler yaratıyormuş da onların yarattığıyla Allah'ın yarattığı onlara benzer mi göründü diyor Allah Teala. Böylece ayet-i kerimede Allah Teala'nın birçok suali olduğu görünüyor. Semaların ve yeryüzünün Rabbi kimdir de diyor Allah Teala. Ondan sonra da Allah'tır da diyor. Bütün semaları 2,5 milyar Samanyolu, 2,5 milyar her birinde 2,5 milyar galaksi.
Her birinde 2,5 milyar yıldız. Ayrıca bir sonsuz kainatı yaratan o Allah'tır de diyor. Ve öyleyse onu bırakıp, Allah'ı bırakıp, kendilerine bile yarar da zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi, tanrılar mı edindiniz? Yani şimdi burada kendilerine bile zararı ve yararı olmayan, ne bir fayda sağlayabilen ne de bir zarar verebilen, hiçbir şey yapamayan putları mı dostlar edindiniz diyor Allah Teala. Görenle görmeyen bir olur mu? Taş görmez. Allah görür. Karanlıklar ile nur bir olur mu? Taşlar nihayet Allah'ın yarattığı cansız bir şeyler. Hiç karanlıklarla nur bir olur mu? Diyor Allah-u Teala. Ondan sonra da acaba onlar o taşların da bir şeyler yaratacağını mı vehmettiler? Yani vehimleri onlara o taşların da bir şeyler yaratabileceği gibi bir intiba mı verdi? Yani bu ortakları onlara göre yaratıcı ortaklar mı? Düşünce yapılarında onların da yaratabileceğini düşünüp de onların yaratmasıyla Allah'ın yaratmasını birbirine eşdeğer mi gördüler? Benzer mi oldu birbirlerine bu yaratmalar? De ki diyor, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yani putları da yaratan, putların taşlarını da yaratan gene Allah'tır. İnsanlar onlara elleriyle şekil verip putları oluşturmuşlar. Burada kahhar kelimesi geçiyor. Kahreden, yok eden, mahveden manasına geliyor. Tek kahhar, kahreden. Her şeye gücü yeten, en kuvvetli olandır diyor Allah-u Teala. Her şey netice itibariyle Allah'ın sadece bir mahlukudur. Ve Allah-u Teala burada putlara tapan insanların zavallılığını en güzel biçimde dile getirmiş. Yani insanların vehimleri, düşünce standartları, kendi elleriyle yontarak yaptıkları putlara bir şeyler yaratma düşüncesi vermişse, o hayallerindeki yaratmayla Allah'ın yaratmasını birbirine eşit mi sayıyorlar diyor yoksa Allah-u Teala? İfade de son derece açık. Kendilerine dahi bir zarar veya fayda veremeyen putlar netice itibariyle. Ve bu putların Tanrı olarak kabul edilip onlara tapılması olayı. İnsanlık tarihi boyunca her devirde böyle insanların hala böyle insanların var olduklarını görüyoruz. Hala da var. Kabile hayatını yaşayan birçok yerlerde putlara tapmak hala söz konusu. Hatırlayın Hazreti İbrahim'i putların
hepsinin birden durduğu binaya bir gece girmiş, eline bir balyoz aldığı gibi, bir tanesi hariç bütün putları parçalamış Hazreti İbrahim. Sabahleyin hemen yakalamışlar Hazreti İbrahim'i, götürmüşler putların bulunduğu yere. Sen kırmışsın demişler bütün bu putları. O da demiş ki ne münasebet demiş. Ben kırmadım demiş, o kırmıştır demiş. Kırmadığı putu göstermiş. Adamlar da demişler ki yahu demişler o taş parçası, o hiç kırabilir mi onları? Demiş ki putları bile kıramayan bir şeyi kendinize tanrı etmekten, tanrı kılmaktan utanmıyor musunuz demiş. Sonrasını biliyorsunuz. Hazreti İbrahim'i mancınıkla ateşe atmak kararı verilmiş. Sonra da Allah-u Teala'nın yardımıyla onlar ateşe attıklarını zannetmişler Hazreti İbrahim'i, ama Hazreti İbrahim ateşe ulaştığı zaman, mancınıktan atılıp da ateşe ulaştığı zaman ateş bir su olmuş. Odunların her biri de birer balık. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir güzel gecede, bir güzel beraberlik daha inşallah burada tamamlanıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersini daha inşallah burada tamamlamış oluyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim valisi yevmi dini yakel avutu ve yakel estahil. Ezzile inam talihim gayrı vakta ve yarihim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri beraber kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha bir Allah sohbeti yapmak için bir aradayız. Konumuz felah. Felah, lügat manası itibariyle kurtuluş demek. Öyleyse felahı iki yönlü olarak ele almak durumundayız. Bir, dünya hayatında mutsuzluktan kurtuluş. İki, cennet hayatında kıyamet günü cehennemden kurtuluş. Her ikisi de felahtır. Biliyorsunuz ki bir insanın dünya hayatını yaşarken mutluluğu sıfırdan başlar, sonsuz mutluluğa kadar ulaşır kişi. Yani başlangıçta nefsin afetlerinin yok olması istikametinde kişi sıfır noktasındadır. Nefsi %100 afetlerle doludur. Ama doğru hareket etme yeteneğiyle yanlış hareket etme yeteneği dengededir. Yani ruhunun kalbi %100 hasletlerle doludur. Nefsinin kalbi ise %100 afetlerle doludur. Öyleyse nefsin kalbi insanı devamlı kötülüğe, yanlışlığa çeker. Ruhun kalbi de devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri de işlememeye çeker. Ama insan başlangıçta Allah ile konuşamaz. Allah'ın söylediklerini işitmesi söz konusu değildir. Ama buna karşılık şeytan insana her zaman ulaşır. Herkese her an şeytan ulaşma yeteneğinin sahibidir, imkanının sahibidir. Öyleyse bir insanın mutsuz olma ihtimali, mutlu olma ihtimalinden çok daha ötede başlangıçta. Neden? Her ne kadar ruhumuz hasletlerle doluysa, Allah'ın bütün emirlerini yapmamızı istiyorsa, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyorsa, diğer taraftan nefsimiz afetlerle doluysa, Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik olan afetlerle doluysa, bir denge varmış gibi görünür. Aslında bu denge yoktur. Çünkü nefsimizin afetleri tam şeytanla paralel bir özellik gösterir. Şeytan, Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmememizi, yerine getirmememizi, emirlere itaat etmememizi ister. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlememizi ister. Nefsimizin bütün afetleri de aynı şekildedir. Öyleyse şeytan, bizim iç sesimizi taklit etmek suretiyle nefsimizin afetlerini azdıran ve bizi kendi düşüncemiz gibi bir şeyler düşündüğümüzü zannederek işlemeye yönelten bir aldatma makinesinin tuzağının sahibidir. Bu sebeple denge varmış gibi görünür. Kulvara eşit şartlarda gireriz. 100 ünite bizi güzele sevk eden ruhumuzun hasletleri, 100 ünite bizi çirkine sevk eden nefsimizin afetleri. Ama şeytan her an nefsimizin afetlerini onlara tesir edip, yol gösterip azdıracak hüviyetteyken ve aklımızı da bu sebeple bizim düşüncemizi taklit ederek aklımızı kandırabilme özelliğinde sahip olduğu için, nefsin afetleri de buna zaten teşne olduğu için, şeytanın elinde büyük bir silah vardır aslında. Nefsimizin afetleri. Zaten şeytanın dediğini yapmak üzere programlanmış olan nefsin afetleri, şeytanın her dediğine itaat etmek için can atarlar. Bu arada şeytan
bizim sesimizi taklit ederek, iç sesimizi taklit ederek, sessiz sesimizi taklit ederek bizi aldatabiliyorsa, o zaman nefsimizin afetlerine uygun hareket etmemiz çok tabidir. Hele sokaklardan pislik akıyorsa, yani Allah'ın bütün emirleri insanlar tarafından dikkate alınmıyorsa, insanların çok büyük bir çoğunluğu tarafından, Allah'ın bütün yasakları da hiçe sayılıyorsa, Allah neyi emretmiş? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, insanların %90'dan çok fazlası bunları hiç yerine getirmiyor. Ve özellikle Allah'ın zikir emri insanların %10'undan çok daha azı tarafından gerçekleşiyor. Allah neyi emretmiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyi. İnsanlar tamamen unutmuşlar. Allah neyi emretmiş? Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmeyi. İnsanlar tamamen unutmuşlar. Öyleyse Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği her şeyin mübah sayıldığı, normal görüldüğü bir dünya söz konusu. İçkiyi, kumarı, fuhuşu yasak etmiş Allah-u Teala. Hepsi en serbest hüviyette. Emrettiği şeyler ise söylediğimiz gibi İslam'ın 7 safhası hiç yaşanmıyor. İnsanların çok büyük bir kısmı tarafından belki İslam'ın 7 safhası insanların %99'u tarafından yaşanmıyor. İşte böyle bir dünyada neşvi neva bulan, böyle bir dünyada yeşeren, böyle bir dünyada şuur kazanan akıl elbette şeytana yeşil ışık yakacaktır. Çünkü toplum o düzen içerisinde. Bu ne demektir? Bu dünya mutsuzluğu demektir. Çünkü kim nefsinin afetlerine itaat ederse, her itaat edişinin arkasından Allah-u Teala bize azap eder. Diyor ki Allah, kim şeytanın adımlarına tabi olursa Allah onların üzerine azap riçis bırakır diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişi devamlı günah işleyen, arkasından devamlı azaba muhatap olan bir hüviyette hep mutsuz. Denge unsuru şeytan sebebiyle eşitliği sağlayamıyor. Eşitliğin çok altında bir huzursuz dünyada, huzursuz bir ortamda insanların çok büyük bir kısmı büyük huzursuzluklar içerisinde. Öyleyse dünyada felah olayı insanlar tarafından gerçekleştirilemiyor. Cennet saadetine, cennet konusundaki felaha gelince onun da 7 tane safhası var. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci felahı oluşturuyor. 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak ikinci felahı oluşturuyor. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü felahı oluşturuyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. felahı. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. felahı. İrşade ulaşmak 6. felahı. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. felahı oluşturuyor. İşte böyle bir dizayn içinde yaşıyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Şimdi böyle bir ortamda Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bir müesseseyi görüyoruz. Felah, kurtuluş. Öyleyse Allah'ın kurtuluş konusu da tıpkı evvelce bahsettiğimiz diğer kavramlar gibi, hidayet kavramı gibi 7 tane safha içeriyor.
Öyleyse 28 basamak içerisinde felahın dizaynına gelin beraberce bakalım. Nerede başlıyor felah? Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. Felaha ulaşmış değiller. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Herkes değerlendirir. Burası zaten ayrım yeridir. Kalbinde hayır olanlarla hayır olmayanların. İmtihana tabi tutulduklarında senede bir iki kere imtihana tutulduklarında Allah'ın üzerlerine gönderdiği musibete insanların bakış açıları, insanların seçilmelerini veya seçilmemelerini ifade eder. İkinci basamakta insanlar seçilirler. Seçildiler. Üçüncü basamakta ne olur? Üçüncü basamakta farklı bir olgu tahakkuk eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. İşte felahın başlangıcı, kurtuluşun başlangıcı burasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğini Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri anlatıyor açık bir şekilde. Ama ya kişi ameni olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman da onların kurtuluşa ulaşacağı kesindir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa onlar aminu olurlar. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? Ya eyyühellezine aminittekullâhe vebtegu ileyhil vesilete ve cahidu fî sebilihi lealeküm tuflihun. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. Ve Allah yolunda cihad edin. Yani nefsinizle cihad edin. Allah'ın düşmanlarıyla cihad edin. Ve böylece umulur ki felaha erersiniz diyor. Böylece felaha erersiniz. Felaha erdiren ilk felah müessesesi budur. Hangi müessese? Allah-u Teala'nın işareti açık ve kesin olarak geçiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah-u Teala'nın yolunda cihad edecek. Ve kişi felaha erecek. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi takva sahibi. Ve görüyorsunuz ki böyle bir takva sahibi felaha eren kişidir. İlk felah müessesesi demek ki kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın cennetine girer. Bu felahtır. Ve bakıyoruz Araf suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve veznu yevmel iznil hakkı. Femen sekulet mevazinuhu fe ilaike humul muflihun." İzin günü tartı ve ölçü geçerlidir. Yani kıyamet günü kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala.
Sevap tartılarının ağır geldiği nokta neresidir? Sevap tartılarının ağır geldiği nokta kişinin amini olduğu noktadır. Allah-u Teala amin olanların mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor. Ve bakıyoruz bu cehenneme gidecek olanlar nefslerini hüsrana düşürenler olarak ifade ediyor müminin 103'te. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki kıyamet günü sevapları hafif olanlardır. Günahlarından az olanlardır. Bir başka bir ifadeyle günahları çok olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar felaha eremezler diyor Allah-u Teala. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onların adı amene olanlardır. Amene olanların ise hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Tamam. Yani günahların sevaplarından fazladır. İllellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Aksine sevapları günahlarından fazladır diyor Allah-u Teala. Öyleyse amin olanlar sevap tartıları fazla olanlardır. Burada da Araf 8'de de onlardan bahsediyor. Sevapları günahlarından fazla olanlar, onlar felaha erenlerdir. Kurtuluşa ulaşanlar, felaha erenler onlardır. Öyleyse Allah Teala böyle bir dizaynda insanların bir dizaynını anlatıyor hepimize. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği takdirde onların sevapları günahlarından mutlaka fazladır. Öyleyse onlar hüsranda olanlar değildir. Onlar felaha erenlerdir. Araf suresinin 8. ayet-i kerimesine göre sevap tartıları ağır gelenler felaha erenlerdir diyor Allah-u Teala. Rum suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki feati zel kurba hakkahu vel miskine vebnessebil zalike hayrun lillezine yuridune ve çallahi ve ilahike hümin müflehun. Diyor ki Allah Teala öyleyse yakınlara hakkını verin. Yoksula da yolcuya da Allah'ın zatını isteyenler için bu daha hayırlıdır. Ve felaha erenler onlardır diyor Allah Teala. Allah'ın zatını dileyenler felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Öyleyse birinci felah Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyenlerin felahıdır. Burası üçüncü basamaktır. Kim Allah'ın zatını dilerse o kişi felaha ermiştir. Kurtuluş onundur. Peki sonra ne olur? Allah'ın zatını diler dilemez biz. Allah-u Teala Rahim Esma'sında tecelli eder. Dördüncü basamaktayız. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik. Beşinci basamakta Allah gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar ve görmeyen gözlerimiz görmeye, işitmeyen kulaklarımız işitmeye
Ve Allah'ın söylediklerini anlamayan, idrak edemeyen kalbimiz idrake başlar. Bundan sonra Allah Teala kalbimize ulaşır. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. 8. ve 9. basamaklar. Allah göğsümüzden kalbimize nur yolunu açar. 10. basamak. Zikir yapmaya başlarız. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelir. Göğsümüzden şifreli yolu takip ederek kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. Bu sızıntı %2'yi bulunca 12. basamakta oluruz. Huşuya ulaşırız. Sonra da Allah Teala bize mürşidimizi gösterir. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah Teala'dan 10 tane ihsan aldı. 10. ihsan kendisine mürşidin gösterilmesidir. Kendisine mürşid gösterilen bu kişi felaha erecektir. Bu mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an kişinin felahı söz konusu. İşte Müminin suresinin

başımızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Allah kalbimizin mührünü açar. Kalbimizdeki küfür kelimesini alır. Kalbimizin içine imanı yazar. Mücadele 22. Ne olur? Kalbimizin içine iman kelimesi yazıldığı için sadece diliyle iman edenlerden biri değiliz artık. Kalbiyle de iman eden birisi oluyoruz. Çünkü kalbimizin içine iman kelimesi girmiştir. Mümin olmuşuzdur. Allah Teala Hücret 14'te diyor ki, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizdeki küfür kelimesini çıkarıp da kalbinizin içine iman kelimesini yazmadı. Yazar mı Allah Teala insanın kalbinin içine iman kelimesini? Elbette yazar. Bakınız nasıl anlatıyor Allah Teala olayı. Kalbimizin içine imanın yazılması olayı. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o zaman onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimin kalbinin içine iman yazılırsa o kişi kalbinde olan imanın sahibi olan mümin olur. Ondan evvel kalbinde yazılı olan küfrün sahibi olan ve kalbi mühürlü olan bir kafirdi kişi. Öyleyse kafirler kimdir? Kalplerinde küfür yazılı olanlardır ve kalpleri mühürlü olanlardır. Müminler kimdir? Kalplerinde iman yazılı olanlardır ve kalplerinin mührü açılmış olanlardır. Öyleyse görülüyor ki Allah-u Teala mümin kıldığı zaman kişiyi, kalbinin içine imanı yazdığı zaman ancak o zaman kişi mümin oluyor 14. basamakta. Öbür taraftan Kasas suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tövbe edenlerin, böylece bu şekilde mümin olanların diyor ki Allah Teala Kasas 67'de Bismillahirrahmanirrahim fe emma men tabe ve amene ve amile salihan fe asa en yekune minel müflihin. Diyor ki ama tövbe eden, yani mürşidin önünde tövbe eden ve bu sebeple iman sahibi olan, ameni olan, yani mümin olan ve bu sebeple ıslah edici ameller işleyen kişi o zaman felaha ulaşanlardan olur diyor. Felaha ulaşanlardan olur. Kim bu? Ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Kişi mürşidine ulaşıyor, önünde diz çöküyor, tövbe ediyor. Tıpkı Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki gibi, o zaman kişi mümin oluyor, nefsi ıslah edici amellere başlıyor ve burada da bu ikiyi söylüyor Allah Teala. Kalbinin kalbi iman sahibi oluyor kişinin ve kalbi iman kelimesini ihtiva ediyor. Artık kişi mümin oluyor ve nefsi ıslah edici ameller başlıyor. Zaten kim nefsi ıslah edici amel yaparsa onlar mümindir diyor Allah Teala Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde. İşte nefsi ıslah edici ameller işleyenler onlar müminlerdir diyor Allah Teala orada. Burada da böyle bir durumda mümin olanlar, mürşidin önünde tövbe edenler, böylece mümin olanlar ve amel-i salihat işleyenler, işte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Bu da ikinci felah.

İrşat makamına ulaştığımız zaman, önünde diz çöküp tövbe ettiğimiz zaman bir felah müessesesinin üst katına ulaşıyoruz. Birinci felahta birinci kat cennetin sahibiyiz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İkinci felahta ikinci kat cennetin sahibiyiz. Ve dünya saadeti ikisinde de tasavvufun dışındaki insanlar ne kadar mutluysa biz de o kadar mutluyuz. Yani mutsuzuz. Böyle olmasına rağmen, Allah'ın yoluna girmemize rağmen daha henüz nefs tezkiyesine yeni başlıyoruz. Nefs tezkiyesi yapmaya yeni başlıyoruz amelü salihata. Başında olduğumuz için nefsimizin kalbinde henüz nurlar birikmiş değil. Faziletler nefsimizin kalbinde birikmiş değil. Öyleyse mutluluğumuz yok. Başkaları gibiyiz. Sonra mı? Sonra yeni bir safhaya ulaşacağız.

buyuruyor ki Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekkaha, kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefsini tezkiye eden felaha erer. Burası 21. basamaktır. Allah Teala bu basamağı tezkiyeyi şöyle anlatıyor. Fatır 18'de femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. İşte böyle bir insan nefs tezkiyesini yapmıştır, ruhu Allah'a ulaşmıştır. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi o kişinin felaha erdiğini söylüyor. Kat eflaha men zekkaha, andolsun ki o tezkiye oldu ve o kişi felaha erdi diyor. Şimdi Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onların kalplerine iman yazılır. Onlar Allah'ın katından ruhla desteklenirler ve altlarından ırmaklar akan cennetlere konurlar. Orada ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdırlar. İşte onlar Allah taraftarıdırlar ve muhakkak ki Allah taraftarları felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Hangi basamak? Kalplerine Allah'ın imanı yazdığı ve bir ruhla desteklenirler ve Allah'ın rızasını kazanırlar. Allah'ın rızasını kazandıkları yer. Orada ruhun Allah'a ulaşmasıyla, nefsin tezkiye edilmesiyle felaha ererler. Kişinin nefs tezkiyesi nasıl cereyan ediyor? Ruhunu Allah'a ulaştıran felaha ulaşır. Nefsini tezkiye eden felaha ulaşır. Nefsin tezkiye olduğu yer 21. basamaktır. 14. basamakta Allah'tan 10 tane nimet alıyoruz. Birinci nimet, devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. İkinci, üçüncü, dördüncü nimetler kalbimizin mühürünün açılması, küfrün alınması, imanın kalbimize yazılması. Sonra bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması, nefsimizin tezkiyeye başlaması, fizik vücudumuzun Allah'a tezkiye oranında kul olmaya başlaması. Ve irademizin de nefsimizin afetleri azaldıkça düşmanları azaldığı için güçlenmesi. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimiz söz konusu. Bu ilişkilerde nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin kalbinde Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavatlar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 nur birikimi nefse emmaredeyiz. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvamedeyiz. Ruhumuz birinci, sonra da ikinci katta. Nefsimizi levm ediyoruz. Daha sonra %7 daha nur birikimi nefsi mülkimedeyiz. Daha sonra dördüncü defa nur birikimi nefsi mutmainnedeyiz.
ruhumuz dördüncü katta. Beşinci defa yüzlerinin nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci katta. Altıncı defa yüzlerinin nur birikimi, Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı katta. Ve yedinci defa yüzlerinin nur birikimi, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Nefsimiz tezkiye olmuş. İşte kimin nefsi tezkiye olursa onlar felaha erer diyor Allah Teala. Ruhu kişinin Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında bir sonraki basamakta yok olacaktır. Ruhu Allah'a ulaşan kişi nefsi tezkiye olan kişidir. Ruhu Allah'a ulaşır. Ruh kişi ne yapmıştır? Allah'a yönelmiştir. Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. Ulaştırır. Öyleyse burası üçüncü felah müessesesidir. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ruhumuzun sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. 14. basamakta ruhumuzun sırat-ı müstakimi başlar. Aynı basamakta fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi başlar. Aynı basamakta nefsimizin sırat-ı müstakimi başlar. Gene 14. basamakta irademizin sırat-ı müstakimi başlar. 21. basamakta fizik ruhumuzun sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Ve burası 3 numaralı 3. seviye felahı ifade eder. Ve bu noktadan sonra ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Beka makamının sahibi oluruz. Ruhumuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatı ruhumuza meab olur. Diyor ki Allah Teala Nebi 39'da Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için ruhumuzun yola çıktığı gündür. Nereden biliyoruz? Arkasından söylüyor Allah Teala. O gün diyor dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaşan bir yolu yol edinir. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ruhu Allah'a ulaşan kişinin Allah'ın ruhu o Allah'a ulaşan kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Burası ruhumuzun Allah'a ulaştığı yer. Evap takvanın sahibi oluyoruz ve üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Ama burada bir başka felah daha var. Dünyada da mutsuzluklardan %75 Allah'ın emirlerini yerine getiren sisteme kavuştuğumuz için, %25 Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itiraz eden bir sistem kaldığı için dünya saadetinin yarısından fazlasını elde etmişizdir. İyi ama %75'ine ulaşmamız lazım dünya saadetinin. Ulaşamıyoruz. Çünkü şeytan hileleriyle, desiseleriyle bizi devamlı aldatıyor. Nefsimizin kalbinde %51 nur birikmesine rağmen, ruhumuzun kalbi %100 nurlarla dolu olmasına rağmen, 200'de 151 nurlarla dolu olmamıza rağmen, karanlıklar, nefsin afetleri sadece 200'de 49 kalmasına rağmen, yani nefsimizin kalbi, nefsimizle ruhumuzun bir bütün telakki edilmesi halinde, Allah'ın emirlerini yapmamızı icap ettiren, yapmamızı emreden, yasaklarını asla işlemeyen güzellikler %75. Bunun tam karşısında olan afetler ise sadece %25. Ama mutluluğumuz %75 olmuyor. Şeytanın devamlı telkinleri yüzünden %50'den biraz daha yukarıda bir mutluluğu yaşayabiliyoruz.
İşte bu dünya felahının, dünya felahının yarıyı geçmesidir. Dünyadaki mutsuzluktan kurtuluşumuzun yarıyı çoktan aşmasıdır. Cennet felahına girince burası üçüncü kat cenneti, üçüncü kat kurtuluşu ifade eder. Üçüncü kat cennet, bu felah sahiplerindir. Bunlar ruhlarını Allah'a ulaştıran ve tezkiye olan kişilerdir.

ve fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi için kişi harekete geçiyor. Velayet 7 makamdan oluşur. Fena, beka, züht, muhsinler, ullelbab, ihlas, salah. 7 tane makam. Velayetin birinci makamı ruhumuzun Allah'ın zatında kaybolduğu yerdir. Fena fillah, Allah'ın zatında ruhumuzun ifna olması, yok olması halini içerir. Sonra bu fena makamında ruh kalbimizdeki nefsin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar ulaşır. 61'e ulaştığı zaman ne olur? Beka makamının sahibi oluruz. Beka makamının sahibi olmamız En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlara Rablerinin de teslim yurdu vardır diyor. Bu bir taht, bir altın taht. İndi ilahide bir altın tahtın sahibi oluyoruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar da %51'den 61'den 61'e kadar fena fillah makamında oluşmuştu. 61'den öteye beka makamında geçiyor. Beka makamı nereye kadar sürüyor? %71'e kadar. Ne zaman nefsimizin kalbindeki nurlar %71'e ulaşabiliyor? Günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığımız zaman. Aslında 200'de 170 oluyor. Yani nefsimizin kalbindeki karanlıklar 200'e karşı 30. Yani %20'nin altına düşmüş. %17,5. %18. Ve burada zahit oluyoruz. Zikrimiz günün yarısını aşmış durumda ve züht makamında

çok zikre ulaştığımız yerde Enfal suresinin 45. ayet-i kerimesinde gene bir her zaman felahın bir bölümü her seferinde uygulanıyor. Ama fizik vücudumuz henüz Allah'a teslim olmadı. Ne zaman ki fizik vücudumuz Allah'a teslim olur, yani ne zaman teslim olur? Fizik vücudumuz Allah'a nefsin şehvetinden ve cimriliğinden kurtulduğumuz zaman. Dikkat edin, buradaki kurtuluştan bir kurtuluş değildir. Fizik vücudumuz, nefsimizin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman, bunun manası 200'de 181'dir, yani %90'dır. Nefsimizin kalbinde %10 afetler kalmıştır. Şehvette, cimrilikte bunlardan iki tanesidir. Ama fizik vücudumuz artık bunların hiçbirine aldırmaz. Ne şehvet onu alakadar eder, ne de cimrilik alakadar eder. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir. Artık o cimri değil, cömert bir insandır. Allah'ın emri cömertlik olduğu için cömertliği yerine getirir. Şehvetiyle alakalı olan konularda şehvet onu hiç alakadar etmez. Bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesi onu söylüyor.

Diyor ki, onlar kendilerinde bir açlık, bir ihtiyaç olsa bile kardeşlerini, öz nefislerini, öz nefislerine tercih ederler. Yani başkasını, fizik vücudunun ihtiyaçlarına rağmen başkasını tercih edenler. Başkalarını, kendi fizik vücutları ihtiyaç duysa bile kardeşlerini tercih edenler. Nefslerin böylece şehvet ve cimriliğinden kurtulanlar, işte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Burada fizik vücutlarını, fizik vücutlarının ihtiyaçlarını başkalarına verenler, başkalarını kendi fizik vücutlarından daha ötede tutabilenler, fizik vücutları artık bir değer ifade etmeyenler, onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde. Bu fizik vücudumuzun Allah'a teslim edildiği noktadır. Başkalarını fizik beden açısından bizden önde gördüğümüz yer, Allah'ı evvela öne geçirdiğimiz yer, fizik vücudumuzdan öne geçirdiğimiz yer, sonra da başkalarını bizden öne geçirdiğimiz yer, bizim fizik vücudumuz, onlardan sonra geldiği nokta, fizik vücudumuzun da Allah'a teslim olduğu noktadır. Burada da görüyoruz ki felah müessesesi oluşuyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ilmel yakinin sonudur. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra daimi zikrin sahibi oluruz ve 7 tane vasfın sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibiyiz. 1. Daimi zikir sebebiyle nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 2. Üçüncüsü, kalp gözümüz açılmıştır. 4. kalp kulağımız açılmıştır. 5. ehli tezekkür olmuşuzdur. Allah'la konuşma imkanının sahibiyiz. Allah'tan sormak ve cevap almak imkanının sahibiyiz. 6. bu unsurların ötesinde hayrın sahibiyiz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz için her an derecat kazanıyoruz. Yani hayır kazanıyoruz, hayrın sahibiyiz. 7. ise hikmet sahibi oluruz bu noktada. Hangi ayete bakarsak, ayetin Kur'an-ı Kerim'de 28 basamaktan hangisine denk geldiğini hemen söylemek imkanının sahibi olur kişi. Allah her istikamette ona yardım eder, anlatır, gösterir ve anlattıklarını ve gösterdiklerinin ilgili ayetlerini de öğretir o kişiye. O kişi bu sebeple hikmet sahibi olur. Daimi zikre ulaşmıştır kişi ve arkasından da gök katları gösterilmeye başlanacaktır. 7. kat gösterildiği anda o kişinin nefsi de Allah'a teslim olur. Nefsin Allah'a teslim edildiği nokta, Maide suresinin 100. ayet-i kerimesi. Bakalım ne diyor Allah Teala Maide 100'de? Diyor ki

De ki diyor Allah-u Teala, habisin çokluğu, haram, murdar ve fesadın senin hoşuna gitse bile habisiyle tayyip, helal ve temiz bir değildir. Ey ulul bak, Allah'a karşı takva sahibi olun. Böylece felaha erin. İnsanların ulul elbab olduğu nokta, ihlasa ulaştıkları, nefslerini halis kıldıkları nokta, onların yeni bir felaha erme noktası. İhlas makamında bir felah müessesesi. Kişi daimi zikrin sahibi olmuş ve nefsinin kalbi tamamen aklanmış. Ve böyle olanların nefslerinin kalbi halis olduğu ise beyine beşte anlatılıyor. Bu nokta beyine beşte nefslerin halis olduğu nokta olarak anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala ve ma umiru illa li yabudullahi muhlisine ehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini Allah'a teslim etmiş. Nefslerini bütün afetlerden temizlemiş. Muhlis, halis kılmış kişiler olmakla emrolundular ve böylece Allah'a muhlis kullar olmakla emrolundular. İşte bu muhlis kullar, nefslerindeki bütün afetleri temizleyenler, bunlar yeni bir takvanın sahibi oluyorlar. Muhlisler takvası. Bu noktada gördüğünüz gibi Allah Teala yeni bir kademe koymuş. Felah kademesi. Burada dünya saadetinin %100'ü var ve 5. kat cennet var. Fizik vücudumuzun tesliminde 4. kat cennet dünya saadetinin %90'ı söz konusu. Burada dünya saadetinin bütünü var. Çünkü nefste hiç afet kalmamış. Nefs halis olmuş. Kişi daimi zikrin sahibi. Yirmi yedinci basamaktayız. Ve kişiye Allah-u Teala bütün gök katlarını gösteriyor. Sitedir-i gösterildiğinde kişi Tövbe-i Nasuh'a Allah-u Teala tarafından davet ediliyor. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmesi o kişinin ihlas makamından salah makamına geçişidir. Salah makamına geçen kişinin Allah-u Teala önce bütün günahlarını örtüyor Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre. Sonra ona salah nurunu veriyor. Salahın birinci kademesi tövbe-i nasuh kademesi. İkinci kademesi Allah'ın kişinin günahlarını örtmesi. Mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtmesi. Sonra o kişinin salah nuruyla Allah-u Teala tarafından nurlandırılması, sonra da onun günahlarını Allah'ın sevaba çevirmesi. Burası kişinin irşada ulaştığı yer. Bu da bir yeni felahı oluşturuyor. Kalpleri müzeyyen olanlar bu felaha erenlerdir. Felahın altıncı kademesi %100 dünya saadeti cennetlerden altıncı kat cennet. Ve bundan sonra kişi
son teslim olan iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve iradesini Allah'a teslim ediyor kişi. Ve bundan sonraki felahın, son felahın sahibi oluyor. Hakkı yakine ulaşarak.

Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki siz birbirinize düşmanlardınız, can düşmanıydınız. Sonra Allah Teala kalplerinizi birleştirdi de birbirinize can dostu oldunuz. Onun bu nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun tam kenarındaydınız. Sizi ondan kurtardı. Allah size ayetlerini işte böyle beyan ediyor diyor Allah Teala. Ve 104. ayet-i kerimesinde ise sizden diyor Allah Teala insanları hayra çağıran, maruf ile emreden, kötülüklerden alıkoyan, yani münkerden alıkoyan bir ümmet oluşsun. İşte onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. İrşad makamının sahipleri bunlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. O makam iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz hakkul yakin takvasının sahibi olduğunuz ve Allah Teala'nın sizi irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin ettiği nokta. 7. ve son felah adın cennetleri ve dünya saadetinin %100'ü, dünya felahının %100'ü ve cennette en üstün adın cennetlerinden birincisine girmek söz konusu. Ve Allah Teala bütün sahabenin buraya ulaştığını Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Teslimi külliyle teslim olmuşlar. Ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşad makamının sahiplerinin felaha erdikleri burada anlatılıyor Ali İmran 104'te. Sahabenin irşad makamının sahibi olduğu ise Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah Teala o hayırlarda yarışanlar var ya, onların bir kısmı ensardı, bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar olsun, macirin olsun, kendilerine tabi olunmuş irşad makamının sahipleri. İşte onlar felaha ulaşanlardı. 14 asır evvel bütün sahabe felaha ulaşmıştı. Felahın bu noktası son felah, en üstün felah. Bir hakkın takvanın sahibisiniz. Hakkül yakin kademesindesiniz. Burada Allah'ın zatını görmekte söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, felah konusundaki bu konuşmamızda bundan evvelki serinin bir yenisi İslam nedir, tasavvuf nedir ve Kur'an-ı Kerim kavramlarından felah konusunu işledik beraberce. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Teyzeullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir, yani zikrullah. Zikir kelimesi her şeyden evvel hatırlamak anlamına gelir. Zikir kelimesi bir ismin tekrarlanması istikametinde de kullanılır. Yukarıda ismi zikredilen falanca dediğimiz zaman gene zikir kelimesi kullanılıyor. Tezekkür bir konunun etraflıca konuşulması, neticelere bağlanması istikametinde kullanılıyor. O da zikir kelimesinden gelen bir kelime. Ama bu anlattığımız zikirlerin hepsinden daha önemlisi olan konu zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ya şimdi söylediğimiz gibi sesli zikir hüviyetinde olur veya şeklinde sessiz zikir olur. Ne yaptı? Ağzımızda dilimizle aynı kelimeyi tekrar ettik. Bir de dili de kımıldatmadan insanın iç sesiyle, içindeki sessiz sesle Allah'ı zikretmesi, dilini kımıldatmadan. Bu da zikirdir. Dilini kımıldatmadan bir iç zikir, sessiz zikir, hafî zikir, gizli zikir. Eğer ses çıkarmadan dilimizi kullanarak zikrediyorsak, bu sessiz zikirdir. Zikrettiğimiz dilimizin hareketinden belli oluyor ama sessiz zikrediyoruz. Ama eğer dilimiz de kımıldamıyorsa, sesimiz de çıkarmıyorsak ama zikrediyorsak, o hafî zikirdir, gizli zikirdir. Bu zikirlerin daha ötesi kalp zikridir. Elinizi nabzınızın üzerine koyduğunuz zaman bir noktada iki damarı birden yakalayabilirsiniz. Hem atar damarı hem toplar damarı. O zaman kalbinizin bir atma, yani vücuda kan yayma, iki vücuttaki kanı tekrar geriye toplama olarak iki hamleyi ard arda yaptığını göreceksiniz. Bu çift hecede Allah kelimesinin tekrarıdır. Gene gizli zikir yapacaksınız. Ama bu sefer kalbinizi düşünerek yapacaksınız. Kalbinizin attığını ve topladığını düşünerek, kalbinizdeki sesle, kalbinizin çift atışına paralel olarak çift heceyle Allah'ı zikredeceksiniz. Bu zikir, gizli zikrin en önemli olan hüviyetidir. Kalp zikri, bütün sahabenin zikriydi. Onlar daimi zikrin, zikri daimin sahipleriydi. Hem de kalp zikri olarak. Zikirlerini kalpleriyle yapıyorlardı. Ve bütün sahabe bu zikirleriyle İslam'ın yedi safhasını da yaşadılar. Öyleyse zikir farz mıdır? Ölçümüz her zaman Kur'an. Neden her zaman Kur'an? Çünkü Kur'an
direkt olarak Allah'ın kelamıdır. İnsanların onu teşhis ederken ve izah ederken katkılarını da ihtiva eder. Ama Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, değişmeyen Kur'an'ın standartları içinde asırlar ne kadar geçerse geçsin hüviyetini korur. İlahi hüviyeti hep devam eder. Onun için Kur'an asıldır. Allah'ın bu kainat adı verdiğimiz sisteme son indirdiği, son peygamberine ait olan kitaptır ki nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kapanmıştır. Peygamberlik mezhezesi son şeriat kitabını almıştır. Ve kainat var olduğu sürece bu şeriat kitabıyla idare edilecektir. Hüküm sahibi olacaktır. Öyleyse bugün Kur'an'ı tatbikata baktığımız zaman bir de bakıyoruz ki zikir Kur'an'ın farzları arasında mevcut değil. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değildir. Biz bunu defaatle söyledikten sonra bir akla evvel bilgisayarda kendi standartları içerisinde ilave yapmış o farzlara, zikri de koymuş oraya. Sevgili kardeşlerim, biline ki ne söylüyorsak onu biz mutlaka Allah'tan alırız. Allah bize onun azatsız köleliğini nasip etti. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun esiriyiz. O bizim sahibimiz. Bizi konuşturan, sizlere dini bizim ağzımızdan öğreten odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu konuyu yıllar yılı incelemiş, A'dan Z'ye her noktasını kalbine yazılmış olan, yazmış olan birisi olarak konuşuyoruz. Yıllarca evvel bir müftü kardeşimizle Bursa'da yaptığımız konuşmada, konferans sonrası zikrin farz olup olmadığını sormuştuk. O da farz değildir demişti. Neye istinaden demişti? Demesinde haklı mıydı? Elbette haklıydı. Çünkü 32 farzı da biliyordu, 54 farzı da biliyordu ve dini öğrendiği üniversite ona zikrin farz olmadığını öğretmişti. Haklı mı? Tepeden tırnağa haklıydı. Ama herkesin içinde yaptığımız konuşma, zannediyorum 40-50 kişilik bir grup oluşmuştu orada. Konferanstan sonra bir başka yerde, Atatürk Caddesi üzerinde, bir başka yerde, Ticaret Bankası'nın üzerinde bir yerde hatırlıyorum. İsmini hatırlayamıyorum ama yeri hatırlıyorum. Orada yapmıştık konuşmayı ve o da haklı olarak demişti ki hayır, farz değildir. Biz de o zaman ayetler vermiştik ona. Sevgili kardeşlerim, şundan emin olunuz. Biz o zamanki Bursa müftüsü olan kardeşimizi çok takdir etmişizdir. Onu küçültmeyi hiçbir zaman aklımızdan geçirmeyiz. Sadece dini öğretinin Kur'an hakikatlerine uymadığını söylemek sadedinde bunu söylüyoruz. Ve onu haksız olarak değil, görevini yapmayan bir kişi olarak tanımlamak suretiyle değil, haklı görerek söylüyoruz konuyu. Çünkü ona öğretilmemişti. Okuduğu din ilmi üniversitede ona bunu vermemişti. Vermediğine göre haklı mıydı? Elbette haklıydı.
Ve o zamandan bu tarafa Kur'an öğretisini devreye aldığımız zaman net ve açık bir faktör görüyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala burada Allah'ın değil de Rabbinin ismiyle zikret diyor. Rabbimizin ismi Allah. Onun için biz de Allah'ın ismiyle zikret diyoruz. Neticenin değişeceği konusunda değiliz. Çünkü zikrimize hep Allah Teala'nın bize yaptırdığı zikir Allah, Allah, Allah şeklindedir. Rabbim, Rabbim diye zikretmiyoruz. Allah, Allah diye zikrediyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Zikir farz. Peki, çok zikir farz mı? Yani 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından fazlasını zikretmek farz mı? Yani başka bir ifadeyle zahit olmak farz mı? Züht hayatını yaşamak farz mı? O da farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amenü olanlar Allah'ı çok zikirle zikredin. Kim bunlar? Bunlar çok zikirle zikredenler, zahit olanlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes züht makamının sahibi olur. Her fizik vücudunu teslim etmek için hazır hale gelmiştir. Kısa bir zaman sonra bu kişi mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan yarım gün handikapını atlayabilmek. Öyleyse ne görüyoruz? Günün yarısından daha fazla zikir de farzmış. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikret emri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikirle zikretmek, bir de bunun zıttı az zikirle zikretmek. Az zikir, azla çoğu birbirinden ayıracak olan faktör ne? Günün bütünü. Yarısından daha fazla zikreden her gün çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha az zikreden de günün yarısından daha az zikir yapıyor demektir. Hak ve adalet mekanizması 24 saatin 12 saatini ifade eder. Ayırım yapabilmek için. Peki daimi zikir farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farzdır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, o takdirde Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden, kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktadır, birinci hal, ya oturuyordur, ikinci hal, ya da yatıyordur. Ve yatarken Allah Teala yan üstü yatmanızı uygun görüyor. Yan üstü yattığınız zaman kıbleyi sağ alacak şekilde yattığınızda, yan üstü yattığınızda yüzünüz ve göğsünüz kıbleye karşı gelir. Ve başka bir avantajınız oluşur. Kulağınız yastığın üzerinde birazcık kımıldatırsanız, o zaman kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Ve uyuyana kadar kalbinizin atışlarına paralel olarak dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin. Başardıktan bir süre sonra
Sabah uyandığınızda da sabah namazı için veya teheccüd namazı için kalkarken uyandığınızda bakacaksınız ki aynı tempoyla aynı ses iç dünyanızda yankılanıyor. İşte o gece daimi zikrin ilk adımını attınız demektir. Yatarken zikirle yattınız ve uyandığınız zaman da hala iç sesinizde o yankılanma devam ediyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikir ibadetlerin neresinde yer alır? Zikir ibadetlerin en üstünde yer alır. Belki aranızda hala okullarda öğretilen o öğretiyi söyleyecek olanlar vardır. Namaz dinin direğidir, en büyük ibadet namazdır diyecek olanlar vardır diye düşünüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim hiç öyle söylemiyor. Sevgili kardeşlerim, ne olurdu halimiz acaba bizim? Eğer Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeseydik, o zaman hepimizin gideceği yer cehennem olacaktı sevgili kardeşlerim. Çünkü din müessesesi insanları kurtarabilecek olan bütün vasıflarını kaybetmiş 14 asırda. Bu İslam dini. Ondan evvel Hristiyanlarda dinin kurtarıcı vasıfları kaybolmuş. Ondan evvel Yahudilerde dinin koruyucu vasıfları, kurtarıcı vasıfları kaybolmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Hristiyanların ve Yahudilerin büyük kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşıydılar. Öğrettiği şeylerin bir değeri olmadığını iddia ediyorlardı. Hristiyanların da Yahudilerin de büyük kısmının bu iddialarına karşın hem Yahudilerin hem de Hristiyanların içinde bir takım küçük gruplar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ayetler indikçe kendi yaşadıkları hayatla inen ayetlerin aynı şeyler olduğunu görerek gözyaşı döküyorlardı, sevinç gözyaşları döküyorlardı. Kur'an bunları açık açık anlatıyor. Peki şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudilerin de Hristiyanların da büyük çoğunluğunun dini unutması gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam alemi de dinini unutmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyada bunu konferanslarla bütün dünyaya Allah bu canı bu tende bırakırsa mutlaka ulaştıracağız. Bu konuda Allah'ın gerektirdiği dizaynın hamdolsun ki sahibi olduk ve artık şartlar adım adım bizleri bir dünya konferanslar dizisine doğru yaklaştırıyor. Allah-u Teala engelleri birer birer hamdolsun ki kaldırıyor. Yani önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, sonra da İslam büyük kitleler olarak dinlerini unutmuşlar. Hepsinin içinde küçük gruplar dinlerini aynen yaşıyorlar. İşte biz, bize tabi olanlar, biz de bir büyük grup değiliz. Henüz küçük bir grubuz. Henüz sözün üzerinde durun sevgili kardeşlerim. Çünkü şu anda dünya üzerinde bu konunun açıklama yetkisi öğretilerek bize verildi.
Biz dini kendimizden öğrenmedik. Biz dini okullardan da öğrenmedik. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyiz. Ama dinimizi, kainatın yegane dinini iyi değil, çok iyi biliriz. Bunu ne kadar rahat söylüyorum? Neden? Çünkü bunu yapan ben değilim. Bunu Allah yaptırıyor. Onun için çok rahat bir standartta size söyleyebiliyorum ki, evet, şu anda dünya üzerinde kainatın yegane dinini bizim seviyemizde anlatabilecek olan bir kişi yaşamıyor. Öyleyse bir kısım saflar buna övünme diyebilirler. Neşeleri bilir. Ama sevgili kardeşlerim, övünen kişi kimdir? Kendisinde sahip olmadığı şeyleri vehmetmek suretiyle başkalarına cakaz atan kişi. Hamdolsun ki Allah-u Teala bize tevazuu öğretti. Allah-u Teala bize vakur olmayı öğretti. Öyleyse kim incelerse şunu görecektir ki dünya üzerinde bütün dinleri birleştirebilecek olan bir kişi yaşıyor. Dinlerin birbirinden hiçbir ayrılığı bulunmadığını söyleyebilecek olan bir kişi yaşıyor. Öğretisi Allah'tan olan birisi. Sevgili kardeşlerim, 30 yaşına kadar dinin dışında yaşamış olan birisi konuşuyor sizinle şu anda.

herkese caka satmak için, etrafındaki insanlara haddlerini bildirmek için hep ukalalık ettim. Ama dinimi hiç mi hiç yaşamadım, hiç bilmedim. 30 yaşında Allah'ın dininin ne olduğu konusundaki ilk izlenimlerim oluştu. Sevgili kardeşlerim, Dayı Bey benim ilk mürşidimdi. 10 yıl sürdü beraberliğimiz. 10 yıl içinde ben arkamda güvenebildiğim bir mürşidimin varlığı sebebiyle çok rahat bir insandım. İnsanlara caka satmak için sevgili kardeşlerim, operayı sevebilmek için ne kadar gayret sarf ettim biliyor musunuz? Ama başaramadım. Beethoven'i sevmek için, Chopin'i biraz seviyorum, o devre dışı. Mozart'ı sevmek için ne kadar gayret sarf ettiğimi bilemezsiniz. Ne zaman onları dinlersem, sanki karanlık bir mağaradayım ve etraftan mağaranın duvarları bana yaklaşıyormuş gibi hissettim. Kısaca entelektüel olamadım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hanya'yı, Konya'yı onu kaybettiğim zaman anladım. Onun değerinin ne büyük olduğunu ancak onu kaybettiğim zaman anladım. Demişti ki, neden sen beni bulmadın da ben seni buldum? Bunu ileride Allah Teala sana söyleyecek. Gerçekten ben o zamanki havayı ben hiçbir zaman din konusunda bir ilmin, bir araştırmanın sahibi olamazdım, olmam mümkün değildi. Oruç da tutmazdım, namaz da kılmazdım, Allah'ın emrettiği hiçbir şey yapmazdım. Ve de bunun bir marifet olduğunu zannederdim üstelik de. Her şey onunla başladı sevgili kardeşlerim. Tam 30 yaşındaydım. Ve müfettiş imtihanına girişin son senesiydi. O zaman gittik bir müfettişlik imtihanını kazandık. Vakıflar Bankası müfettişi olduk. Ve böyle başladık. Daha o devrede Dayı Bey'le tanıştık. Tasavvufa adım attık. İşte o zaman hayatı öğrendim sevgili kardeşlerim. Hayatın yaşanmaya değer harika bir şey olduğunu öğrendim. On sene boyunca da mürşidim var diye en ufak bir gayretin sahibi olmadım hiçbir konuda. Tabiatıyla Allah'ın yardımı söz konusuydu. İşte zikri Dayı Bey bana öğretti. Zikir müessesesi hayatımın en kıymetli şeyi haline geldi. Onun gösterdiği fizik ötesi bütün olaylar beni Allah'a her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha bağladı. Bağladı ama ukalalığım eksilmedi. Adım adım manevi hedefe doğru giderken çok yavaş bir gidişti. Şu fizik standartlardaki ilimleri bir bir en iyi derecede öğrenmek için adım adım gayretlerin sahibi oldum. Özellikle iktisat üzerine çok çalıştım. Sonra bir gün Dayı Bey rahmetli oldu. Ondan sonra bir boşluk devresi geçirdim birkaç sene. Hayatımdaki en hüzünlü devredir. Sonra

menzilde Ahmet Reşit Hazretlerine tabi olduk. Evvela onun Ankara'daki bir yetkilisine Zeki Hoca, sonra da beraber menzile gidip Muhammed Raşid Hazretlerine tabi olduk. Ve tasavvufun asli hüviyetiyle yaşanması o devrede teşekkür etti. Sevgili kardeşlerim, bunları niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Bir defa daha tekrar ediyorum ki biz orada da bir şey öğrenmedik. Çünkü mürşidimiz Türkçeyi doğru dürüst konuşmazdı. Ve de öyle uzun sohbetlerde yapmazdı. Zeki Hoca'dan da bir şeyler öğrenmek pek mümkün değildi. Ama Allah-u Teala bizi yetiştirmek üzere bize çok şeyler gösterdi, çok şeyler öğretti. Sevgili kardeşlerim, neyi biliyorsak onları hep Allah'tan öğrendik. Ve öğrendikçe dinin insanlar eliyle hangi ölçüde dejenere olduğunu gördük. Zikrin değerini öğrendik. Ve bütün hedeflere gitmenin yegane yolunun zikirden geçtiğini gördük. Zikir sadece kendisini sevdiren bir müessese değildir. Zikir diğer ibadetlerin de sevgisini oluşturur. Diğer ibadetler zikir sevgisi oluşturamaz ama zikir diğer bütün ibadetleri size sevdirir. İşte o zikir denilen müessesedir ki Allah-u Teala bizi aldı, zikrin başından sonuna kadar ulaştırdı. Daimi zikir. Ondan sonra da irşat makamına ulaştırmak ve zikrin tesbihe dönüşmesi. Ve manevi alanda Allah'ın bizim için uygun gördüğü merhaleler, ilerlemeler ve nihayet devrin imamlığı. Sevgili kardeşlerim, bunları bir övünç vesilesi olarak söylemiyorum. Samimi olarak varlığımı koyuyorum ortaya ki ben bir hiçtim. Ve de o yıllarda gerçekten ukala bir insan olarak tanınırdım. Ama Allah bana öyle şeyler öğretti ki başka insanlar onları bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bütün bu hedeflere bizi götüren en kuvvetli vasıta zikir idi. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Gerçekten en büyük ibadet zikir midir? Bakınız ne diyor Allah Teala Ankebut 45'te? Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara sana kitaptan öğrettiğimiz şeyleri oku, anlat, tilavet et. Ve ekum salat. Ve namaz kıl. İnne salat, salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Çünkü namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Senin namazın, daimi zikrin sahibi olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın namazı. Vele zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki mutlaka
Allah'ı zikretmek, zikrullah ekberdir. Kur'an-ı Kerim tilaveti olan zikirden de daha büyüktür. Namaz kılmak olan zikirden de daha büyüktür. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah Teala. Bu zikrullah'ın namaz olduğunu iddia eden saflar var. Allah Teala açık açık üç tane zikirden bahsediyor Ankebut 45'te. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Kur'an'ın kendisi zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Ama zikrullah da bir zikirdir. Ama zikrullah diğer ikisinden daha büyük bir zikirdir. En büyük ibadet zikirdir. Peki bu zikir ne mene bir şeydir ki böyle bu kadar büyük olarak değerlendiriliyor Allah Teala tarafından? Eğer velayet yolunu seçmişseniz, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, sizi hedefinize erdirecek olan zikirden daha büyük bir silah mevcut değildir. Ne yapar bu zikir? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidinize ulaşacaksınız. Ve tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda kalbinizin içine Allah imanı yazacak. Başınız üzerine devrin imamı gelip sizin ruhunuzu Allah'a gönderecek. Kendisi gelip başınızın üzerine yerleşecek. O zaman bizi tanıyacaksınız orada. Sevgili kardeşlerim, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi ve kalbinize iman yazılması neyi ifade eder? Zikirle bütünlenen bir tamı ifade eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister sessiz, ister kalpten nasıl zikir yaparsanız yapın. Bu noktadan itibaren yaptığınız zikir sizin göğsünüze Allah'ın katından rahmet, fazl ve rahmet, salavat adlı iki grup nur gönderir. İkisinde de rahmet nurları uçaktır, kargo uçağıdır. Fazıllarla salavat nurları yüktür, kargodur. Ve nurlar daima ikişer ikişer gelir Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse ne olur? Bu nurlar madde bir, sadece zikirle gelir. Göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın yardığı yarıktan geçerek kalbinize gelir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğüslerini Allah Teala yarar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. O zaman bu insanlar mürşitlerine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlarlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ve bu zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı bu iki grup nuru çeker, o kalbe ulaştırır. Göğüsten içeri giren nurlar kalbe ulaşırlar. Ve kalbe ulaştıkları zaman kalbin rabani duhulünün içinde menfezinin üstünde bulunan yuvarlak kapıyı aşağıya doğru iterler ve zülmani menfezi kapatırlar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, yine Allah'ın katından gelen rahmetle salavat, o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Kalbe girer, birkaç dakika içinde kalp bütünüyle rahmet, faz ve salavatla dolar. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilir. Ne olur böyle bir husus tahakkuk ederse? Böyle bir husus tahakkuk ederse, sevgili kardeşlerim, bakınız ne oluyor? Allah, mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor.
başınıza gelen devrin imamının ruhu, size ait olan ruhu Allah'a geri gönderiyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ona ihtar ediyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, yevmüttelakın geldi. Vücudu terk edip Allah'a doğru yola çık diyor. Ruhunuz vücudundan ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. İşte böyle bir olayda zikir yapmak ruhunuzun Allah'a doğru olan yolculuğunun kesin kılavuzudur. Zikirsiz hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Oysa ki üzerinize defalarca farz kılınmış olan bir husus. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmakla mükellefsiniz. İşte Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhunuzun Allah'a ulaşması farz kılınıyor. Zümer 54 ve yeni bi ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekumul azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Önce ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra da iradeni teslim et, diyor Allah Teala. Böyle bir olayın ruhumuzun Allah'a ulaşmasını gerçekleşebilmesi sadece zikirle mümkündür. Başka hiçbir ilacı yok. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesiyle ters kutupların sahipleridir. Manyetik alan sahibidir ikisi de. Ve iman kelimesi kalbinizin duvarına yazılmıştır. İman kelimesi fazıları kendisine çeker ve rapt eder. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur başlangıçta. Bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkarlar. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isterler. Ama gelen fazıllar bunun tam zıttıdır. Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaya programlanmışlardır. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye. İşte nefsinizin kalbinde sizi Allah'a yaklaştıracak olan olaylar dizisi burada başlar. Adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin anahtarı ise zikirdir. Zikirle Allah'ın katından gelen evvela rahmet mürşidinize ulaşmadan evvel %2'lik bir bölümde nefsinizin kalbinde yerleşir. Ondan sonra fazıllar nefsinizin kalbi tarafından kabule başlanır. İman kelimesi fazılları kendisine çeker. Çünkü zıt kutup fazıllardadır. Nefsinizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefse emaredesiniz. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi inne nefse le emaretin bissu'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem diyor Hazreti Yusuf. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Öyleyse rahim esması ile tecelli Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerde oluşur. Ve onların bütün günahları örtülür. Ve sevapları günahlarından fazla olur. Daha mürşidine ulaşmadan evvelki işlev budur. Mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlar. Kişinin kalbine ulaşan bu rahmet fazla salavattan fazıllar kişinin nefsinin kalbinde %7'yi tamamladığı zaman ruh birinci gök katına yükselir. İkinci defa %7 fazıl birikimi ruh ikinci katta nefsi levvame. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Vela uksumu nefsin levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gök katında. Nefsi devam edesiniz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimedesiniz. Ve Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَاَتَّقْفَاهَا. Allah Teala Şems Suresinin
8. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. O nefse takvası ve fücuru ilham edilir. 3. gök katındasınız. Bir daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne. Fecir 28 ve Ela bi zikrullahi tatmainul kulubu. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Kalbin mutmain olması ancak Allah'ı zikretmekle mümkündür. İşte konumuzun özü bu. Ve nefsimizin kalbindeki nurlar burada 4. defa %7 fazla içeriyor. Ruhumuz 4. gök katında. Sonra Allah'tan razı oluyoruz. 5. defa %7 nur birikimi. Allah da bizden razı oluyor. 6. defa %7 nur birikimi. Ruhumuz 5. ve 6. gök katlarına ulaşıyor. Fecr suresi 27. ve 28. ayetler. Ya eyyetüen nefsün mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten vardiyyeh. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İşte 5. ve 6. basamaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 5. ve 6. gök katları. Ve nefsinizin kalbinde 7. defa %7 fazıl birikimi nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden? Çünkü Allah ezelde söz vermiştir nefsi tezkiye olacağına dair ve tasfiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a ulaşır. İlallahül masir. Allah'a geri döner diyor Allah Teala. İşte nefsinizde 7 kademe tezkiye %49 nur eder, fazıl eder. %2 de başlangıçtaki rahmetle beraber nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları burada aşar. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, düşmanlık, haset, isyan, iftiralar, nefret hepsi nefsinizin afetleriydi. Bu afetlerde %51 azalma sağladınız. Neyle sağladınız? Zikirle. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin zikri üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin kalbine ulaşır ve kalbine gelip yerleşmeye başlar. Yerleştikçe afetler azalacağı için kişinin mutluluğu her gün biraz daha artar. Asıl mutluluk ise ileride daimi zikirdedir. Bu noktadan sonra kişi zikrini artıracaktır. Ruhu Allah'ın zatında yok olacaktır. Fena makamının sahibi olacaktır. Sonra zikir daha artacaktır. Kişiye Allah'ın katında bir taht ihsan edilecektir. Beka makamındadır. Sonra zikri günün yarısını açacaktır. Kişi züht makamındadır. Sonra da nefsinin kalbinde %80'i açtığı zaman nurlar o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olacaktır. Nefsinin kalbinde hala %19 karanlık olan fizik vücut bu karanlığı hiç umursamaz. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemez. İşte burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. Nefsinizin kalbinde %80'i aşkın nur oluşmuştur. Ve bundan sonrası da daimi zikirdir. Ne zaman zikri daimi ulaşırsanız, hani uyurken zikirle uyuyorsunuz, uyandığınız zaman gene zikirle uyanıyorsunuz, hayatınızın her saniyesinde o zikir size eşlik eder. O zikrin size eşlik etmesi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu eşliğe dikkatle bakın.
kalbinde %100 nur birikimi oluyor daimi zikirde ve böyle olduğu için nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100'ü nurla dolmuştur. %98 fazıl, %2 rahmet. Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ulul elbab oldunuz. Ulul elbabın tarifini veriyor Allah Teala. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubim. Ulul elbablar için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur buyuruyor Allah Teala. Bu daimi zikirdir, nefsin teslimidir. Ve 28 basamağın 25.sindesiniz. 25. basamaktasınız. Ulul elbab makamındasınız makamlardan. Ve sonra size bu makam boyunca yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Zemin kattaki dergah gösterilir. Ana dergah, devrin imamının dergahı. Ve bundan sonra ne zaman gök katları gösterilmeye başlanırsa o zaman irşada ulaştınız demektir. Yani nefsinizin kalbi halis oldu demektir Allah'ın nurlarıyla. Ve gök katları birer birer gösterilir. Gösterilen gök katları bütün güzellikleri ihata eder. Birinci gök katı, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katının 7 tane alemi Sitret-i Münteha'ya kadar her yeri görürsünüz. Bu nokta daimi zikirde Ulul Elbab makamında 7 defa kalbiniz müzeyyen olmuştur. İhlas makamında irşada ulaştığınız noktada 7 defa daha olmuştur. 14 defa müzeyyen olmuştur. Ve Tövbe-i Nasuh'a davet edilirsiniz. 7. gök katının Sitret-i Münteha'sını, yani indi ilahinin en yüksek noktasını gördüğünüz zaman. Sevgili kardeşlerim, o zaman nefsinizin kalbi bu 28. basamakta salah makamında önce günahlarınız örtülür, sonra salah nuru verilir size, sonra günahlarınız sevaba çevrilir. Neden soruluyor bu? Tövbe-i Nasuh'a davet edilip de Tövbe-i Nasuh'unuzu gerçekleştirdiğiniz zaman. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde burada bu noktaya geldiğiniz zaman günahlarınız sevaba çevrildiği zaman bu son sevaba çevrilmedir. Arkasından Allah Teala mutlaka iradenizi teslim alır ve iradenizi teslim aldığı zaman olay bitmiştir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar Allah Teala sizi, iradenizi teslim alır. O noktadan itibaren Allah Teala size devamlı emirler verecektir. Siz de devamlı olarak bu emirler muvaciyesinde Allah'ın gerçeklerini tahakkuk ettireceksiniz. İrşat makamının sahibi kılınacaksınız. İşte sizi sıfırdan bu noktaya götüren husus Allah'ın zikridir. Sadece zikir Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine ulaştırır. Mürşidine ulaşmadan sadece rahmetle fazl gelir. Ve kalbin içine sadece rahmet sızabilir. Ama asıl işlev, tezkiye işlemi mürşidinize ulaşıp tabiyetten sonra başlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
görüyorsunuz ki insanı bütün merhalelere götüren şey nefsinin kalbindeki afetlerin faziletlerle değişmesi. Ve öyle bir noktaya ulaşırsınız ki nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Neden? İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga vardı. Nefsiniz afetlerden oluşuyordu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyordu. Yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemek istiyordu. Ruhunuz da tam aksine Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyordu. Yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyordu. Öyleyse her an iç dünyanızda kavga vardı. Diyalektik bir kavga. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bu kavga sıfırlanmıştır. İç dünyanızda kavga bitmiştir. İç dünyanızdaki kavganın bitişi dışa yansıyacaktır. Başka insanlarla olan kavganız bitecektir sizin cephenizden. Onlar sizinle kavgaya devam edebilirler, hiç aldırmazsınız bile. Çünkü onlara karşı kin duyamazsınız. Öfke duyamazsınız. O insanlara öfkelenemezsiniz. Siz onlara sadece acırsınız. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga bittiği için kimseyle paylaşılamayacak bir şeyiniz artık yoktur. Size göre düşman kalmamıştır. Onlar size düşman olmakta varsın, devam etsinler. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de Allah'ın size emrettiği her şeyi A'dan Z'ye gerçekleştiren birisiniz. Hangi sebeple? Allah size onları yaptırıyor, siz yapmıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın yardımıyla emirler ve nehirler cephesindeki her şeyi tam Allah'ın istediği gibi yerine getiren birisiniz. O zaman emirler cephesinde de her şeyi yerine getirdiğiniz için mutlusunuz. Nehirler cephesinde de mutlusunuz. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda mutlusunuz. Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Dört başı mamur bir mutluluk. Neyle sağladınız sevgili kardeşlerim? Bunu yapan şey zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbetin zevkine payan yok. Ama zaman adı verilen Allah'ın en kıymetli hazinesi de devamlı geçiyor. Ve bir saatimizi daha burada tamamlamış bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki zikir adlı konumuzu inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Mutlaka konunun her seferinde bir başka tarafında eksiklik vardır. Ama bu konuda ilk defa anlatmıyoruz zikri. Evvelkilerle de karşılaştırın. Birinde var olan ötekinde yoktur. Her seferinde yeni bir şeyler, her yeni kasette alırsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ederken Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Udu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ s-sırâta l-müstakîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan geriye kalanlar. İslam'ın 5 şartı acaba insanları cennete ulaştırmaya yeterli mi? Bu İslam'dan geriye kalanlarından belki en önemlisi İslam'ın 5 şartı. Bir hadisten bahsediliyor. Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir, diyor. Ey Allah'ın Resulü, ben bunların ne eksik ne fazla, hepsini yaparsam cennete girer miyim? Bunların hepsini yaparsan cennete girersin. İşte bir tarafta terazinin bir kefesinde Kur'an-ı Kerim var. Öbür kefesinde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. Bu hadisin gereği olarak insanlar bir sonuca ulaşmışlar. Madem ki hadis böyle söylüyor, öyleyse kim İslam'ın 5 şartını gerçekleştirirse mutlaka Allah'ın cennetine girer deniyor.

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'la karşılaştırın. Hangi hadisim Kur'an'a aykırıysa onu benim söylemem mümkün değildir buyuruyor. Kur'an Allah Teala tarafından Furkan olarak vasıflandırılıyor. Kur'an'ın Furkan olma özelliği. Furkan, doğruyu yanlıştan ayıran ayıraç. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın indirdiği tek bir din söz konusudur. İlk insan olan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar ikinci bir din hiç olmamış. Bundan sonra da olması mümkün değil. Kainat hep o tek din tarafından ve tek şeriat tarafından idare edilmiş. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz, indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de farz kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. İşte dinin ayakta tutulması ve fırkalara ayrılmama müessesesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fırkalara ayrılmamak ve dini ayakta tutmak, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin temel özellikleri. Üç tane temel şart var. Bir, vahdet. Allah'ın tekliği. Tek bir Allah var. Başka bir ilah yok. İki, tevhid. Sadece ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Ve üçüncü özellik, teslim. Sırasıyla ruhumuzu 22. basamak, fizik vücudumuzu 25. basamak, nefsimizi 26. basamak ve irademizi 28. basamak Allah'a teslim etmekten oluşan bir teslim dini. Vahdet, tevhid ve teslim Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç temel esasını oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu minval üzere dini incelediğimiz zaman Hazreti İbrahim'in Hazreti Musa'dan da, Hazreti İsa'dan da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de önde geldiğini görüyoruz. Önce o yaşamış ve böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın Hazreti İbrahim'in Hanif dini konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devreye girdiğinde neler olduğuna bakıyoruz. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Habibim veçini, yani şu fizik vücudunu Hanif olarak dine doğrult. O Hanif fıtratıyla ki
Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Allah'ın dininde değişiklik göremezsin. O din ezeli ve ebedi dindir, kayyum olan dindir. İşte Allah Teala'nın söylediği şey, biz bir tek din yarattık diyor. O din ezeli ve ebedidir. İsmi Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Sen de Hanifsin. Yani Hazreti İbrahim ve neleri vermişsek din olarak sana da aynı şeyleri verdik. Yani din onun diniyle senin dinin aynı dindir. Sen de Hazreti İbrahim gibi Hanifsin. Ve biz insanları kıyamete kadar hep Hanif fıtratıyla yaratacağız. Ve din de sadece Hanif dini olacak. Başka bir din hiç olmayacak diyor Allah Teala. Öyleyse burada bir bütün görüyoruz. Allah'ın insanı yaratması Hanif fıtratıyla, Allah'ın dini yaratması Hanif dini. İşte böyle bir dizayn içinde sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın din müessesesi ortaya çıkıyor. İnsanların ruhunu ve çini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği bir din. Ve şimdi İslam'ın 5 tane şartına geliyoruz. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. El-Hak doğru. İslam gerçekten teslim olmak demektir. Selim kökünden gelir. Sinnav ve mim. Ve İslam diyorlar teslim kökünden, selim kökünden gelir. Allah'a teslim olmak demektir. Ve 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Biz bunların hepsini hamdolsun ki gerçekleştiriyoruz. Allah'ın emrini tam olarak yerine getiriyoruz. Öyleyse madem ki bu hadis mevcuttur. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hadislerinin gerçek olduğuna inanırız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemişse doğrudur. Sevgili kardeşlerim, biz de aynı fikirdeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne söylemişse mutlaka doğrudur. Ama acaba bu hadisi o mu söyledi? Birçok uydurma hadisin günümüze girdiği, hatta bir yüzden idamların yapıldığı bir vakadır. 3000'den fazla hadis uydurdum diyen ve idam edilen birisini hatırlıyoruz. Şimdi aklımızdan çıkmış. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada biz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Öyleyse biz Allah'ın emrettiği gibi Allah'a teslim olanlarız. Hazreti İbrahim'in de Hanif dini zaten Allah'a teslim olmayı içeriyordu. Biz de Allah'a İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek teslim oluyoruz. Böyle diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Hay Allah razı olsun. Çok güzel, tebrikler. Ama bir sualimiz var.
siz Allah'a teslim olduğunuzu söylüyorsunuz. Allah'a birinci teslim ruh teslimidir. Allah'a ait olan ruh Allah'a iade edilir, teslim edilir. İkinci teslim şu fizik vücudumuzun Allah'a teslimidir. Üçüncü teslim nefsimizin Allah'a teslimidir. Dördüncü teslim irademizin Allah'a teslimidir. Acaba siz hangisini teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Bu sualin cevabını bugüne kadar kimse veremedi. Biz Allah'a teslim ettik, biz Allah'a teslim olduk diyenler nelerini teslim ettikleri konusunda bir şeyler söyledikleri zaman onlara teslimlerin öyle bedava işler olmadığını ve hepsinin bir gayret gerektirdiğini, şartlara Kur'an-ı Kerim tarafından bağlandığını ifade ettik. Ve 28 basamaklık bir İslam merdiveninde Allah'a İslam'ın 5 şartıyla hiçbir şeyin teslim edilemeyeceğini de kesin olarak ortaya koyduk Kur'an ayetleriyle. Öyleyse kim İslam'ın 5 şartıyla Allah'a teslim olduğunuza ne diyorsa bilsin ki Allah'a hiçbir şeyini teslim etmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin nesini, fizik vücudu mu? Hayır, ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kişi eğer gerçekten şuradan kalbinden bir dilekle Allah-u Teala'ya ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi sana ruhlarını ulaştırmışlar. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Diye Allah-u Teala'ya kalbinden bir dilekle müracaat ederse Allah-u Teala bu dileği mutlaka kabul ediyor ve o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunu garanti etmiş Allah-u Teala. Diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşâyü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu kendisine ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyorsa mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın kişiyi kendisine ulaştırması, kişinin ruhunu ulaştırmasıdır. Ve Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmemesi hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse şartlara bakıyoruz. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, onun cennete girmesi için yeterli bir sebep. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Sevgili kardeşlerim, kim böyle bir dileğin sahibi ise, Allah Teala tarafından insanların %90'dan fazlası seçilir.
Bu seçilenlerden kimler Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'a ruhlarını ulaştırmazlar. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Evvela Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman bir vasıta emirleri var Allah Teala'nın. Bir de hedef emirleri var. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde hedefler ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hedefler bunlar. Teslimler. İslam Allah'a teslim demek. Ruhumuzu teslim, fizik vücudumuzu teslim, nefsimizi teslim ve irademizi teslim. Hepsi Kur'an'da ayetlerle belli şartlara bağlanmış. Öyleyse Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim, o seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ifadesi açık ve kesin bir hüviyet gösteriyor. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırıyor. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse. Gerisi de kişinin gayretine kalmış. Devam ederse yoluna, Allah'ı kendisine vekil tayin ederse, o zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Ondan sonra devam ederse nefsini de teslim ediyor. Onunla da yetinmeyip daha ötesine iradesini kullanarak yürürse iradesini de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin ediliyor kişi Allah-u Teala tarafından. Böyle bir tayin olmaksızın bir insan çıkar da ben mürşidim derse, bu onun kendisine verdiği bir payedir. Allah'ın verdiği bir paye değildir. Kur'an şartlara bağlanmıştır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar başlangıçta ki iki basamağı sadece işgal ederler. Bütün insanlar olayları yaşarlar. Allah'a ulaşmayı dileseler de yaşarlar, dilemeseler de yaşarlar. Ve olayları kendi ölçülerinde değerlendirirler. Dileyenler de değerlendirir, dilemeyenler de değerlendirir. İkinci basamak. İşte olay bundan sonra başlar. O insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ancak üçüncü basamağa ulaşır. İnsanların ne yazık ki %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek için seçildikleri halde, dilemeleri için seçildikleri halde bunların %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Geri kalanı gene dilemeyecektir. Gene kurtuluşu mümkün olmayacaktır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun üzerinde derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin irşat makamına karşı kör olan gözlerini açar, sağır olan kulaklarını açar, idraksiz olan kalbini müdrik hale getirir, idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını Allah-u Teala açar. O kişi irşat makamına karşı
kör, sağır ve dilsizken, yani onu herhangi bir kişiden ayırt etmez bir hüviyetteyken, onun bir mürşit olduğunu ve kendisini Allah'a ulaştırabilecek olan özelliklerle mücehhez olduğunu kişi fark eder. Burada görme, işitme ve idrak hastalarının açılması üç ayrı basamak ifade eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda Allah kör, sağır ve dilsiz olan kişiyi irşat makamına karşı onun söylediklerini işiten, irşat makamını irşat makamı olarak gören ve söylediklerini kalbiyle de idrak eden bir insan ortaya çıkar. Bu Allah'ın ilk yardımıdır. Ondan sonra Allah'ın o kişiye ulaştığını görürüz. Allah Teala diyor ki: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amen olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onun kalbine ulaşırız diyor. Sonra ne yaparım diyor? Sonra diyor onun göğsünü, onun kalbini Allah'a çeviririm diyor. Sonra diyor onun göğsünü yararım, göğsünden kalbine nur yolu açarım diyor Allah Teala. Sonra o kişi

Bu şartların sahibi olan kişiye mutlak mürşidini gösterir. Bir kişi on dördüncü basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Bu tabiyetini gerçekleştiren insan kimdir? Özelliği nedir? Özelliği Allah'a ulaşmayı dilemiş olması. Dilemeseydi ne olacaktı? Dilemeseydi Allah ona yardım elini uzatmayacaktı. Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi için dileyenlerin dileyeceklerin 10 katından daha fazlası seçilir. Seçilen insanların %10'dan daha azı Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediklerine göre böyle bir olay çıkıyor. Böyle bir nisap, orantı. Ve kişi Allah'a ulaşmayı eğer dilerse, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması söz konusu değil. Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dininde böyle bir olay cereyan ediyor. Ve bu kişi irşat makamına ulaşıp da ona tabi olduğu zaman kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah tayin eder. Ve hacet namazı kılındığını mutlaka o kişiye gösterir. Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse Allah onu bilir. Tabiyet kişinin o ana kadar aldığı 12 tane ihsana yeni 7 tane de nimet eklenmesine sebebiyet verir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. O kişinin kalbinin içine iman kelimesi yazılır. O kişinin bütün günahları sevaba örtülür ve sevaba çevrilir. Örtülmüştü Allah'a ulaşmayı dilediği an. O kişinin bütün günahları örtülmüştü. Burada tabiyette sevaba çevrilir. O kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefs tezkiyesi zikir yoluyla Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikretmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne gelmesini temin eder. O gelen nurlardan fazıllar başlangıçtaki %2 rahmetin ötesi fazıllar olarak gelmeye başlar bu kademede. Tabiyetin gerçekleşmesiyle birlikte o noktadan itibaren o kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine rahmetle faz, rahmetle salavat beraberce girer. Ve de kişinin nefsinin kalbinde fazıllar başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra hep fazıllar birikmeye başlar. Bu fazıllar %7'yi bulduğu zaman kişinin ruhu, vücudundan ayrılan ruhu birinci gök katına ulaşır. Burası nefse emaredir. İkinci bir %7 fazla birikimi nefs-i levvame, ruh ikinci gök katında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime, ruh üçüncü gök katında. Böylece dördüncü katta nefs-i radiye, dördüncü katta nefs-i mutmainne,
5.

katta nefsi radiye, 6. katta nefsi mardiye, 7. katta nefsi tezkiye olmak üzere 7 kademede %7'den %49 fazl birikimi kişide gerçekleşir. Önce giren %2 rahmetle beraber nefsin kalbindeki nurlar karanlıkları aşar. O noktada nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49'da karanlık kalmıştır. %100'den karanlıkla %49'a düşmüştür. Ve ruh her nefs kademesinde bir gök katı yükseldiği için 7. seferinde 7. gök katını aşar. 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ruh yok olur. İfna olur. İşte burada ruh Allah'a ulaşmıştır. Fena filah olmuştur kişi. Fena, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde Allah'ta ruhun yok olması. O ruh zaten Allah'a aitti. Allah'ın bize gönderdiği, üflediği ruhtu. Sahibine geri dönme emri almıştı. Ruh hep bu taleple yaşar. Sonunda da eğer insanoğlu Allah'ın kendisine verdiği emri idrak ederse ve Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olguyla karşı karşıyayız. Kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman, Allah'ın zatında yok olduğunda Allah'ın bütün insanlara verdiği söz gerçekleşir. Diyor ki Allah Teala, kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezse ne olur? O zaman Allah Teala dalalette olan o kişiyi bulunduğu yerde bırakır. Onları kendisine ulaştırmaz. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala da bu sefer de onu söylüyor. Diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani kişi dalalettedir, Allah onunla ilgilenmez. Ama diyor o dalalette olanlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin dalalette olduğunu bu ayet-i kerimeden çıkartıyoruz. Dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Biliyorsunuz Allah Teala buyuruyor innel hüda hüdallah inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğunu tamamlaması ve ruhun Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olması o kişinin hedefe ulaşmasıdır. Aslında o kişi ulaşmamıştır. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onları kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Bundan sonrası kişisel gayrete dayalı. Ama ne oldu? Kişi ruhunu Allah'a teslim etti. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bırakınız fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini, iradenin teslimini, daha ruhun teslimi için ne kadar çok işlev gerekiyor. Mutlak olarak kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. E peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse dalalettedir. Söylediğimiz Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi gereğince. O kişi hüsrandadır, hidayette değildir. Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse,
ki bunların Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün değildir. İnkar ettiği bir şeyi bir insanın dilemesi söz konusu değil. Onlar hüsrandadır diyor Allah-u Teala, hidayete değildir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin takva sahibi olmadıklarını ve şirkte olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Rum suresinin 31-32. Ayetlerinde daha pek çok şeyler söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilememek, teslim olmamanın temelidir. Teslimin de ilk adımı mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman dalalette kalmak söz konusu, hüsranda kalmak söz konusu ve Allah'ın cennetine girmek hiçbir şekilde mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartı dediğimiz namaz kılmak, istediğiniz kadar namaz kılın. Oruç tutmak, isterseniz daima oruç tutun. Zekat vermek, emirlerden daha fazlasını verin. Hacca gitmek, 2 defa, 3 defa, 10 defa gidin. Ve kelime-i şehadet getirmek, binlerce defa getirin. Bunların hepsinin toplamı sizi asla Allah'a ulaştırmaz. Bunun için yeterli değillerdir. Şartlar sizde oluşmamıştır. Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemedikçe hidayette olamazsınız. Hidayete eremezsiniz. Ve ne ruhunuzu, ne veçinizi, ne nefsinizi, ne iradenizi Allah'a teslim edemezsiniz. Öyleyse hedeflerden birincisi ruhunuzu Allah'a teslim etmekte. Nasıl teslim edeceğinizi söyledik. Fizik vücudun teslimi bundan sonraki aşamadır. Nefsin teslimi ondan da sonraki aşamadır. İradenin teslimi ise son aşamadır. Birincisinin oluşması hiçbir zaman o kişi İslam'ın 5 tane şartını gerçekleştirdi diye gerçekleşemez. İslam'ın 5 şartı hedef değildir, vasıtadır. Şeytan hedefleri yok etmiş, vasıtaları da o yok ettiği hedeflerin yerine ikame etmiş. Ve biz insanlar Allah'a ulaşmayı, dilemeyi asırlar sonra unutmuşuz. Ve tabiatıyla gideceğimiz yer cehennem. Öyle mi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler cehenneme mi girer? Ne yazık ki öyle sevgili kardeşlerim. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtid dünyâ ve etme'nü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhimün nâru ve mâ kânû yeksubûn. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin sonu burası. Görülüyor ki İslam'ın 5 tane şartını bir kişi hangi ölçüde yerine getirirse getirsin, Kur'an-ı Kerim'in koyduğu şartların hiçbirisi tahakkuk etmiyor. O kişinin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde
mümkün değildir. Küfürden kurtulması mümkün değildir. Dalaletten kurtulması mümkün değildir. Hüsrandan kurtulması mümkün değildir. Şirkten kurtulması mümkün değildir. O kişinin gideceği yerde cehennemdir. Öyleyse sonuç, İslam'ın 5 şartı kimseyi kurtaramıyor. Ne yazık ki insanlar Kur'an'ı tamamen devreden çıkarmışlar, unutmuşlar. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına iblis onlara bağlatmış. Ve de hiçbirinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki Allah bize bu ilmi öğretti. Biz de sizlere Allah Teala'nın huzurunda hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanız konusunda teşhi ederken Allah'tan hepiniz için o hedefe ulaşmanız için duada bulunurken sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolcuları, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Hamd ederiz ki, şükrederiz ki Allah Teala bizlere bir üniversite kurdurdu. Allah'ın üniversitesini kurmayı nasip kıldı. Ve o üniversitenin derslerini veriyoruz. Hamdolsun ki sadece Allah'ın öğretisiyle gerçekleşebilen Kur'an-ı Kerim tefsiri de Allah-u Teala tarafından nasip kılındı. Bu dersleri takip edenler, derslerin normal bir İslami öğretiden ne kadar büyük farklılıklar gösterdiğini görecektir. Din, Kur'an'dadır. Kitaplarda değildir. Kur'ansa bir lafzın karşılığında tam 7 tane ruh oluşturur. Üstelik 7. ruh kendi arasında 7'ye bölünür. 7, 7, 7. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Hud suresinin 116'dan itibaren ayetlerine inşallah beraberce devam ediyoruz. 116. ayet-i kerime: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fe levlâ kâne minel kurûni min kablikum ulu bakiyetin yenhevne anil fesadi fil ardı illa kalilen mimmen enceyna minhum ve tebe'el lezine zalemu ma utrifu fihi ve kanu mücrimin. Fe kelimeler o zaman bu durumda levlakane olmaz mıydı, olmasaydı minel kurini nesillerden, asırlardan, min kabliküm sizden öncekilerden, ulu bakiyetin, bakiye sahipleri, asırlarca münkerden nehyedenler ve marufta emredenler, yani hevne nehyederler, men ederler, anel fesade fesatlardan, fil ardı yeryüzünde, illa kalilen pek azı hariç, mimmen enceyna kurtardıklarımızdan, minhum onlardan, ve teba ve tabi oldular. Ellezine zalemu zulmeden kimseler. Ma utrifu şımartıldıkları şeyler. Mal, mülk vesaire. Utrifu teref kelimesi. Buradaki görüntüsü utrifu şeklinde ama kök terefe, teref kelimesi. Şımarıklık, nimet ve bolluk içinde olup şımarmak. Fihi, onun içinde, onda, o şeylerde ve kânü ve oldular.
Mücrimin, mücrimler, suçlular, günahkarlar.

ve cümlecikler felevla kâne. Bu durumda olmaz mıydı? Minel kuruni nesillerden min kabliküm, sizden önceki ulu bakiyetin bakiye sahipleri asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler. Yenhevne alil fesedi fil ardı. Yeryüzünde fesattan neh ederler. İlla kalilen pek azı hariç. Mimmen enceyna minhum, onlardan kurtardığımız kimselerden. Ve tebaallezine zalemu, zalim olan kimseler tabi oldular. Ma utrufu fihi, onları şımartan şeylere, mal, mülk vesaire. Ve kânü mücrimin, ve mücrimler suçlular oldular. Cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Bu durumda sizden önceki nesillerden bakiye sahipleri, yani asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler, yeryüzünde fesattan nehmen etseler olmaz mıydı? Bu durumda sizden önceki nesillerden bakiye sahipleri, onlardan kurtardığımız kimselerden pek azı hariç zalim olanlar, onları şımartan şeylere mal mülk tabi oldular ve mücrimler suçlular oldular. Allah Teala diyor ki cümlelerde, bu durumda sizden önceki nesillerden bakiye sahipleri, yani asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler, yeryüzünde fesattan nehyetseler olmaz mıydı? Onlardan kurtardığımız kimselerden pek azı hariç zalim olanlar, onları şımartan şeylere tabi oldular. Onlardan kurtardığımız kimselerden pek azı hariç, bu durumda onlardan kurtardığımız kimselerden pek azı hariç, sizden önceki nesillerden bakiye sahipleri, asırlarca münkerden nehyedenler ve marufla emredenler, yeryüzünde fesattan nehyeseler olmaz mıydı? Zalim olanlar, onları şımartan şeylere tabi oldular ve mücrimler suçlular oldular. Burada Allah-u Teala çok önemli bir konuyu dile getiriyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Musa'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çağına gelinceye kadar 2600 yıl geçmiş. Hazreti Musa'ya tabi olanlar, sonra o tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, asırlar boyunca gelmişler gelmişler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde de yaşamaya devam ediyorlar. 600 yıldan beri de Hazreti İsa'ya tabi olanlardan, kendilerinden ondan sonra gelen nesiller boyunca hep tabiyet devam ettirenler. Bunlar onlardan kurtardığımız kişilerden pek azı hariç diyor Allah-u Teala. Bu hariç olanları devreye koymuyor ama o hariç olanların dışında olanlar, onlardan sadece pek azı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi yaşıyor. Geri kalanlar artık o ilk kurtulanlardan bugüne kadar gelen bakiye, onların çocukları, onların çocukları, onların çocukları, onlardan da bir kısmı, bakiyenin bir kısmı gene yoldan çıkmış ve güzellikleri yaşayamıyorlar. Ve onlar diyor Allah-u Teala, o pek azı yaşıyorlar Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe gibi Musevilerin içinde de, Hristiyanların içinde de yaşayanlar var. Ama o pek azın dışındaki geri kalanlar, onlar yaşamıyor. Bu 116. ayet-i kerime bu açıdan çok önemli bir ayet-i kerime. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 116'da bu ayet-i kerimede tabiiyetle gelenlerin sayısının azlığı çarpıcı bir şekilde Allah-u Teala tarafından ortaya konuluyor bu ayette.
Allah razı olsun. Ve 117. ayet-i kerimeye geliyoruz. Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kâne rabbuke li yuhli kel kur'a. Kura bi zulmin ve ehluha müslihun. Ve mâ kâne ve olmadı Rabbike senin Rabbin li yuhlike helak edici el kura beldeler ülkeler bi zulmin zulümle ve ehluha ve halkı müslihun ıslah eden kimseler. Ve mâ kâne Rabbike senin Rabbin olmadı li yuhlike el kura beldeleri helak edici bi zulmin zulüm ile ve ehluha müslihun ve onun halkı ıslah eden kimselerdir. Ve şöyle diyor Allah Teala ve senin Rabbin halkı ıslah edici olan beldeleri zulüm ile helak edici olmadı. Demek ki bir takım beldeler olmuş tarih boyunca ama halkı insanları ıslah eden kişiler olmuş. Yani insanları salaha ulaştırmak konusunda gayret sahibi insanlar. İşte bu devirde de insanları salih kimselerden olmaya ikna etmeye çalışanlar bu devirde de var. Bunlardan biri de biziz. Ama halkın büyük kısmı söylenilenleri anlamıyor, idrak etmiyor ve tabii kurtuluş da bu sebeple mümkün olmuyor onlar için. İnsanlar kendilerine her devirde olduğu gibi bu devirde de yazık ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala hiçbir devirde halkı ıslah edici olan beldeleri zulme uğratmamış, yok etmemiş. Zulüm ile helak edici olmamış. Bismillahirrahmanirrahim. 118. ayet-i kerime. Ve lev şa'e rabbuke le ce'a len nase ummeten vahideten ve la yezalune muhtelifin. Öyle ve eğer olsa bile şayet diledi Rabbike senin Rabbin necale elbette kıldı yaptı ennase insanlar ümmeten bir ümmet vahideten tek bir ve la yezalune ve devam edecek bitmeyecek zahil olmayacak muhtelifin çeşitli anlaşmazlıklar ihtilaflar. Ve lev şâe rabbike ve Rabbin şayet dileseydi lecealen nase insanları yapardı ummeten vahideten tek bir ümmet ve la yezulüne muhtelifin oysa ihtilaflar devam edecek. Şimdi Allah Teala diyor ki eğer senin Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Buradan bir sonuç çıkıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Aslında öyle olsaydı bile demek istiyor Allah Teala. Allah Teala insanları bir ümmet yapsaydı bile ihtilaflar hep devam edecek diyor. Zaten aslında bir ümmet var. Yani Müslümanların içinde, Musevilerin içinde, Hristiyanların içinde bir ümmet küçük, topluma göre %10'dan daha küçük, daha az sayıda bir toplum ihsanı, ihlası yaşıyorlar. Tabiyetleri devam ediyor.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin o günkü yaşadıkları devirdeki hayatını bugün de onlar devam ettiriyorlar. İşte bizimle beraber olanlar da aynı statüdeler. O hayatı yaşıyorlar. Ama ihtilaf bitmiş mi? Hayır. İnsanlar ihtilafa devam ediyorlar. Ama şu andakinden daha güzel günler mutlaka gelecek. Çünkü gelecekte dinlerin birleşmesi söz konusu. O zaman gene bu az sayıda insanların önderlik ettiği bir birlik dinler arasında kurulacak ve görülecek ki aslında dinler yok, tek bir din var. Allah razı olsun. 119. ayet-i kerime şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. İlla men rahime rabbük. Veli zalike halakahum. Ve temmet kelimetu rabbike le emle enne cehenneme minel cinneti ve nasi ecmain. Kelimeler illa hariç men rahime rahmet ettiği kişiler, Rabbike senin Rabbinin, ve lizalike ve bunun için halakahum onları yarattı ve temmet ve tamamladı, tamamlandı. Kelimetü sözü, kelimesi Rabbike senin Rabbinin. Le emleyenne muhakkak dolduracağım cehenneme cehennemi minel cinneti cinlerden ve ennasi ve insanlar. Ecmaine toplu olarak hepsi tamamı tümü. İlla men rahime rabbike, Rabbinin rahmet ettiği, rahmet nuru gönderdiği kimseler ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve nizalike ahle kavhim ve onları, insanları bunun için ihtilafa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için yarattı. Rabbinin ihtilafa düşenler yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için sözü tamamlandı. Le emleyenne cehenneme, cehennemi mutlaka dolduracağım. Minel cinneti ve nâse ecmain. Toplu olarak insanlar ve cinlerle. İşte Hud suresinin 119. ayeti. İnsanları insanlarla ve cinlerle cehennemi dolduracağım. Sözü tamamlandı diyor. Toplu olarak insanlar ve cinlerle. Ve cümleciklerin cümle haline dönüştürülmesi. Rabbinin rahmet ettiği, rahmet nuru gönderdiği kimseler, ihtilafa düşmeyip Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve onları, insanları bunun için ihtilafa düşenlerle düşmeyenleri ayırmak için yarattı. Rabbinin ihtilafa düşenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için ihtilafa düşenler yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için sözü tamamlandı. Ve 120. ayet-i kerime ve
Bismillahirrahmanirrahim. Ve kullen nekussu aleyke min enba'ir rusuli ma nusebbitu bihi fuadek ve ca'eke fi hazihil hakku ve mev'izatun ve zikra lil müminin ve kullen kelimeler hepsini hepsi nekussu anlattık, naklettik aleyke sana min enbai haberlerden er resulü resuller ma şey nüsebbitü sabitleştiririz, sağlamlaştırırız bihi onunla fuadeke senin kalbin senin kalbindeki deki idrak hastasını ve cahike sana geldi fi hazihi bunda el hakku hak ve mevzatun ve öğüt ve zikra ve zikir li el müminine müminler için müminlere ve kullen nekussu aleyke ve sana anlattıklarımızın hepsi min enbâir rüsul resullerin haberlerindendir ma nusebbutu bihi fuadike onunla senin kalbindeki idrak hastasını sağlamlaştıracağımız şeylerdir. Onunla senin kalbindeki idrak hastasını sağlamlaştırırız ve bunda bu haberlerde sana hak müminlere öğüt ve zikir geldi. Fiziğin ötesindeki idrak hastasını.

0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hud suresinin 120. ayet-i kerimesi çok önemli bir konuyu içeriyor. Fuat. İnsan kalbinin idrak müessesesi iki ayrı safhadan oluşuyor. Bir, fıkıh, idrak anlamına geliyor. İki, fuat, o da idrak anlamına geliyor. Ama birisi dünya hayatına yönelik idrak, ikincisi fiziğin ötesine yönelik idrak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, birinci ve ikinci basamakları biliyorsunuz. Birinci basamakta olayları yaşarız ve yanlış değerlendiririz. İkinci basamakta olaylardan gerekli dersleri çıkartırız. Olaylar karşısında tavrımız belli olur. Allah-u Teala da bu tavırlarımız neticesinde bizi seçer veya seçmez. İşte biz birinci basamakta da ikinci basamakta da Allah'a göre ölüyüz. Gözlerimizde icab-ı mestur olduğu için göremeyiz. İrşat makamına bakarız, onu göremeyiz. Kulaklarımızda vakra olduğu için onun sözlerini duyarız ama işitemeyiz, manasına varamayız. Onu mürşit olarak değil, herhangi bir kişi olarak bakarız, öyle görürüz. İrşat makamının sahibi olduğunu göremeyiz, bilemeyiz, idrak edemeyiz. Kulaklarımızda vakra olduğu için onun sözlerinin İrşada mütalik manalarını anlayamayız. Baş gözlerinde hicab-ı mestur olanlara da ölü diyor Allah Teala. Onları sana bakar görürsün, seni gördüklerini zannedersin diyor. Ama göremezler, sadece bakarlar diyor. Onlar ölülerdir diyor Allah Teala. Sonra da diyor, onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitmezler. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Ve onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Senin söylediklerini anlayamazlar. Akıl edemezler, idrak edemezler. Ve onların ölüler olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse hem gözleri kör, hem kulakları sağır, hem de kalpleri fıkıh edemiyor, idrak edemiyor. İşte Araf 179'da Allah-u Teala bu insanları söylüyor. Onların kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler. Onların gözleri vardır ama göremezler, hicab-ı mestire var. Onların kulakları vardır, onunla işitemezler diyor Allah-u Teala. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor. Biz cehennemi işte bunlarla dolduracağız diyor. İnsanların çoğunla dolduracağız, onların özellikleri. Neymiş bu insanlar? Ölüler. Durumları idrak edemiyorlar. İşte idrak edemeyen bu insanlara eğer Allah-u Teala onları seçmişse, onlar Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah bu ölüleri canlı hale getiriyor. Allah-u Teala o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görüyor, işitiyor, biliyor ve rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dördüncü basamakta rahim esmasına muhatap olduğu zaman, beşinci basamakta rahim esmasının ilk tesiri kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor ve irşat makamına o kişi baktığı zaman onu mürşit olarak görmeye başlıyor. Yani gözleri artık bakmıyor, sadece görüyor. Kulakları irşada mütalik olan şeyleri işitsin diye Allah-u Teala kulaklarındaki vakrayı alıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor ve kişilerin kalbi, kulakları işitmeye başlıyor. Kulaklar duyuyor, zihin manaya varmaya başlıyor. İrşada müteallik şeyleri artık anlıyor. İşitmiş oluyor kişi. Sonra onları kalbine indiriyor. Kalbinde ekinnet vardı. Allah-u Teala ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Ve kişinin kalbi bunları idrak ediyor, fıkıh ediyor. Ne oldu? Ölü canlandı. Fıkıh etmeye başladı. Kaçıncı basamakta? Kişi 7. basamakta. Sonra Allah-u Teala bu kişiyi mürşidine ulaştırıyor. 12. basamak. Sonra o kişinin ruhunu, affedersiniz, 14. basamak. Sonra o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıyor. 21. basamak. Ve ruhunu Allah'a teslim ediyor. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. 25. basamak. Sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikrin sahibi kılıyor. Ne olur daimi zikrin sahibi kılarsa? Daimi zikrin sahibi kıldığı zaman kişi bir defa daha hayata geliyor. Evvela dünya hayatını yaşayan bu kişi Allah'a göre ölüydü. Baş gözleri görmüyordu, baş kulakları işitmiyordu ve dünyaya müteallik şeyleri de kalpleri fıkıh etmiyordu. Fıkıh diyor Allah-u Teala bunu. Ama bu kademede kişi daimi zikre ulaştığı zaman baş gözü değil, kişinin kalp gözünü açıyor Allah-u Teala. Fiziğin ötesini görmeye başlıyor kişi. Kalp kulağını açıyor. Fiziğin ötesinde Allah'ın söylediklerini kişi işitmeye başlıyor. Allah'ın fiziğin ötesinde gösterdiklerini görüyor. Fiziğin ötesinde Allah'ın kendisine söylediklerini kalbindeki kulakla işitiyor. Ve kalp gözüyle ve kalp kulağıyla idrak ediyor. İşte bunun adı Kur'an-ı Kerim'de Fuat'tir. İnsanoğlunun ikinci defa hayata gelmesi. Hayır, üçüncü defa hayata gelmesi. Birisi doğduğumuz anda hayata geliyoruz, yaşıyoruz ama Allah'a göre bir ölüyüz. Çünkü gözlerimizdeki hicab-ı mestüre, kulaklarımızdaki vakra, kalbimizdeki ekinnet sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitmiyoruz, kendisini mürşit olarak görmüyoruz, herhangi bir kişi olarak görüyoruz ve söylediklerini kalbimize indiriyoruz, fıkıh edemiyoruz, kalbimizde ekinnet var. Yaşıyoruz, doğmuşuz, bu dünya üzerinde hayattayız ama Allah'a göre bu dünyanın Allah'ın standartlarında yaşayanlarından değiliz, ölüyüz. Kalbimizde Fuat hastası var ama kalbimizde ekinnet olduğu için irşada müteallik şeyleri hiçbir şekilde işitemediğimiz için, idrak edemediğimiz için Allah'a göre yaşamıyoruz. Körüz. Sağırız, dilsiziz ve ölüyüz. Kalbimizdeki Fuat hastası hiç çalışmıyor. Ne zaman Allah-u Teala baş gözümüzdeki hicab-ı mestureyi alırsa, kulaklarımızdaki makrayı alırsa, kalbimizdeki ekinneti alırsa, yerine ihbat koyarsa, o zaman şu dünyaya ait olan dünyadaki fizik standartlardaki irşadı işitmeye başlıyoruz, görmeye başlıyoruz ve idrak etmeye başlıyoruz. İşte bu idrakin adı fıkıhtır. Fıkıh etmektir. Ve şu dünya hayatında doğduğumuzdan itibaren yaşamamıza rağmen Allah-u Teala bizi ölü kabul ederken, yaşamıyor kabul ederken, göremediğimiz için, duymadığımız için, işitmediğimiz için, idrak etmediğimiz için ölü olarak kabul ederken, o günden itibaren şu dünya hayatında yaşamaya başlıyoruz. Allah-u Teala bizi diriltiyor. Ve kalbimizdeki fıkıh hastası çalışmaya başlıyor. Henüz fiziğin ötesini yaşayamıyoruz ama
1: ruhumuzun Allah'a ulaşması lazım geldiğini idrak ediyoruz. Mürşidimize ulaşıyoruz, nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'a ulaşıyoruz, nefs tezkiyesinden sonra tasfiyesine de başlıyoruz. Fizik vücudumuzu da Allah'a teslim ediyoruz. Ama hala fiziğin ötesine açık bir kalbimiz, fiziğin ötesine açık bir gözümüz yok. Ne zaman ki daimi zikre ulaşıyoruz, o zaman daimi zikrin sahibi oluyoruz. Bir, kalbimizin, nefsimizin kalbinin bu sebeple bütün afetleri yok oluyor, yerini faziletler alıyor. İki, böyle olduğu için kalp gözümüz açılıyor. Üç, böyle olduğu için kalp kulağımız açılıyor. Ve dünya hayatını yaşayan biz, dünya hayatının ötesindeki fizik hayat için bir ölüyken, fizik hayat için de hayata dönüyoruz. Fiziğin ötesindeki ilmin asıl ifadesiyle irfanın sahibi olmak üzere bir defa daha hayata getiriliyoruz. Artık kalp gözümüz açılmış, fiziğin ötesinde Allah'ın bize gösterdiklerini kalbimizdeki gözle görüyoruz. Artık kalp kulağımız açılmış, Allah'ın söylediklerini işitebiliyoruz. Ve kalbimizdeki idrak üst seviye bir idrak oluyor. Fiziğin ötesine açılan bir idrak. İşte bu idraki Allah-u Teala Fuat diyor. Burada Allah-u Teala senin Fuat'ın diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fuad'a sahip olduğunun son derece açık bir ifadesi. Öyleyse demek ki Allah-u Teala nüsebudu tespit ederiz dediği şey kalbin tespiti, kalpteki Fuad hastası ne zaman çalışmaya başlarsa, fiziğin ötesi için hayata gelirsek bir ölüyken hangi basamakta geliriz? 26. basamakta geliriz. Dikkat edin, 7. basamakta ölüyken dünya hayatı için diriliyoruz. 26. basamakta dünya hayatında diriyken, fiziğin ötesi için ölüyken, fiziğin ötesi için de diriliyoruz. Ve kalbimizde başlangıçta Fuat da yok, tabiatıyla fıkıh da yok, Fuat da yok. Ne zaman baş gözümüz, baş kulağımız açılırsa o zaman fıkhın sahibi oluyoruz. Fizik aleme mütalik olan hususları anlıyoruz, idrak ediyoruz. Daimi zikre ulaşmadıkça Fuat sahibi olamıyoruz. Burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Fuat sahibi olduğunu ifade ediyor. Yani kalbindeki idrak hastası fiziğin ötesini de ihata etmek için hazır. Öyleyse şimdi cümleciklere bir defa daha bakalım. Ne diyor Allah Teala cümleye? Ve sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki idrak hastasını, yani fiziğin ötesindeki idraki, idrak hastasını sağlamlaştırırız. Ve bunda, bu haberlerde sana hak, müminlere öğüt ve zikir geldi. Sana hak geldi demekle ne demek istiyor Allah-u Teala? Sana hak geldi, kalbindeki gözü açtık. Sana hak geldi, kalbindeki kulağı açtık. Ve böylece Fuat hastasına kavuştun. Fıkıh hastan, kalbindeki dünyaya açık olan fıkıh hastan öteye geçti. Fıkıh hastasına dönüştü. Allah razı olsun. Ve 121. ayet Allah-u Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul lillezine la yu'minu na melu ala mekaneti kum inna aminun. Ve kul, ve de ki li ellezine la yu'minu, mümin olmayan kimselere amel amelu yapın. Ala mekanet hüküm yapmakta olduğunuz şeyler. İnna muhakkak ki biz aminun yapanlar, amel edenler. Ve kul lillezine ya la yu'minun. Ve mümin olmayanlara de ki amelu ala mekanet hüküm. Siz yapmakta olduğunuz şeyleri yapın. Devam edin. İnna aminun. Muhakkak ki biz de yapanlarız. Ve mümin olmayanlara de ki, cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Siz yapmakta olduğunuz şeyleri yapın. Devam edin. Muhakkak ki biz de yapanlarız. Yani Allah Teala bununla demek istiyor ki siz yine o kötülükleri işlemeye devam edin. Ama biz de her kötülüğünüzün karşılığında size negatif dereceler vererek biz de yapacağımızı anında yaparız. Hesabınızı döreriz diyor Allah Teala. Allah hesabı çabuk görendir, biliyorsunuz Allah'ı seriül hesap. Ve 122. ayet-i kerime وَاَنْتَزِرْ اِنَّا مُنْتَزِرُونَ. Ve intezuru ve gözleyin bekleyin, inna muhakkak ki biz müntezurun, bekleyenler, gözleyenler. وَاَنْتَزِرُوا ve bekleyin, inna مُنْتَزِرُونَ, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Ve bekleyin, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde ne diyordu? Birbirinize şahit olun, biz de sizinle beraber şahitlerdiniz. Burada da diyor ki, gözleyin, bekleyin ve biz de sizinle beraber bekleyenlerdiniz diyor. Yani siz hangi fiilleri işlerseniz işleyin, biz onun cezasını size anında yazarız. Ve böylece siz de biz de gözleyenleriz, bekleyenleriz diyor Allah Teala. Ve Hud suresinin son ayeti kerimesi, 123. ayeti kerimesi, Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve lillahi gaybus semavati vel ardı. Ve ileyhi yürce'ul emru kulluhu fabuthu ve tevekkel aleyh ve ma rabbuke rabbeke rabbuke bi gafilin amma ta'melun. Veli Allah'ı ve Allah'ın Allah'a ait gaybu es-semavati, semaların ve göklerin gaybı. Ve el-ardı ve yeryüzü, arz ve ileyhi ve ona yürcehu, döndürülür. El-emru, emir, iş, kulluhu, onun hepsi. Fabithu, artık ona kul olun. Ve tevekkel ve tevekkül edin. Aleyhi ona ve ma değil. Rabbüke senin Rabbin. Bi gafilin, gafil habersiz. Ama tahminun yaptıklarınızdan. Cümlecikler, ve lillahi gaybı semavati vel ardı, semaların, göklerin ve arzın gaybı Allah'ındır. Ve ileyhi yurcaul emri kulluhu, işlerin hepsi ona döndürülür. Fabuthu ve tevekkel aleyhi, artık ona kul olun ve tevekkül edin. Ve ma rabbüke bi gafilin, senin Rabbin gafil, habersiz değildir. Ama tabilun, tamelun, yaptığınız şeylerden. Ve cümleciklerin cümleler haline getirilmesi, semaların, göklerin ve arzın gaybı Allah'ındır. İşlerin hepsi ona döndürülür. Artık ona kul olun, tevekkül edin. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil, habersiz değildir.

0: dediğin şey son derece açık ve kesin. Allah Teala gaybı bildiğini söylüyor. Öyleyse gayb müessesesi. Bir husus daha, bütün işlerin neticede Allah'a döndüğü, Allah Teala tarafından bilindiği kesin. Sizde de Allah'la devamlı ilişki kuran bir müessese var. Her yaptığınızdan anında haberdardır. Allah Teala diyor ki öyleyse ona kul olun. Öyleyse ona kul olun ve tevekkül edin. Ne diyordu Allah Teala? Eğer bana inanıyorsanız tevekkül edin. Tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Burada da Allah Teala'nın tevekkül müessesesi var. Artık ona, Allah'a kul olun. O büyük harf olacak. Ve tevekkül edin. Ve Allah'a kul olun ve tevekkül edin. Ona güvenin. Onu vekil kılın. Senin Rabbin yaptığınız şeylerden gafil değildir, habersiz değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'tan gelen bir fiil işleyen, tekrar Allah'a dönen her şey emirdir. Her şey tekrar Allah'a geri döner. İşte Allah Teala'dan onun katından gelen bütün nötrinolar görev yaptıktan sonra tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Tekrar gelirler, tekrar geri dönerler. Böylece bir devir daimdir, devam eder gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hamdolsun ki bu akşam sizlerle beraber Hud suresini de bitirmeyi Allah Teala bizlere nasip kıldı. Bundan sonraki suremiz Yusuf suresi. Gelecek dersimizde inşallah Allah Teala Yusuf suresine başlamayı nasip kılar. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde yeni bir sureyi, Hud suresini hamdolsun ki burada Allah Teala bizlere tamamlamayı nasip kıldı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dersimizde de Hud suresini tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Enâmte aleyhim gayril magdûbi aleyhim velâddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Mutluluk mu? Var. Mutluluk mu? Sizin için. Dünyanın neresinde olursanız olun, hangi büyük negatif faktörlerin etkisinde olursanız olun, hangi büyük günahları işlemiş olursanız olun, sakın Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlak olarak kurtaracaktır. İşte biz size Allah'ın bize öğrettiklerini öğretiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete.

Öyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan, kalpten, şuradan söyleyeceksiniz. Yani, ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman, dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala, sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Ne olur Allah Teala'ya deseniz ki, ya Rabbi, ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Beni de kabul et kullarının arasına. Deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz. Ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine, Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve bize mülaki olmayı, ulaşmayı dilemeyenler, bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi, dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar. O gün melekleri görecekler. İzin günü mücrimlere müjde yoktur. Ve melekler onlara, size müjde yasak edilerek haram kılınmıştır, diyecekler. Ve onların yaptığı amellerin önüne geçtik. Amellerini boşa çıkardık. Böylece onu, onların amellerini savrulmuş toz zerresi kıldık, değersiz kıldık. İzin günü cennet ehlinin kalacağı yer, en hayırlı ve en güzel dinlenme yeridir. Ve semanın bulutlarla yarıldığı gün, melekler sırayla indirildi. Mülk, izin günü Rahman için haktır ve o gün kafirler için zor bir gündür. Ve o gün zalim ellerini ısırır, keşke Resul'le beraber Allah'a giden bir yol ittihaz etseydim der. Yazıklar olsun, keşke ben filanı o kişiyi dost edinmeseydim. Andolsun ki bana zikir, Kur'an'daki ilim geldikten sonra beni zikirden saptırdı ve şeytan insana yardımı engelleyendir. Ve Resul, ey Rabbim, muhakkak ki benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı, Kur'an'ı terk etti, dedi. Ve işte böylece nebilerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin Rabbin hidayete erdiren ve yardımcı olarak kafidir. Ve kafirler, Kur'an ona bir defada bütün toplu olarak indirilmeli değil miydi, dediler. İşte bu, onu Kur'an'ı senin idrakine tespit etmemiz, sabitlememiz içindir. Ve onu kısım kısım tertipleyerek beyan ettik, okuduk. Ve sana hak ile ve en güzel ahsen tefsirle ulaştırdığımızdan meselelerden başka bir meseleyi sana getirmediler. Cehenneme yüzleri üstü haşredilenler, toplananlar, işte onlar, gideceği mekanı şerli olanlar ve sebilden sapanlar, dalalette kalanlardır. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitabı Tevrat'ı verdik. Ve onunla beraber kardeşi Harun'u ona vezir, yardımcı kıldık. Bundan sonra ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin, dedik. Sonra da onları helak ederek yok ettik. Ve Nuh aleyhisselamın kavmi, Resulleri tekzip ettiği, yalanladığı zaman onları suda boğduk. Ve onları insanlara ayet, ibret kıldık. Ve zalimler için elim azap hazırladık. Ve Ad ve Semud kavmini ve Res ashabını, Hazreti Şuayb'ın kavmini ve bunların arasındaki sürede yaşayan birçok nesilleri helak ettik. Ve onların hepsine misaller verdik ve hepsini mahvederek helak ettik. Ve andolsun ki onlar felaket yağmuru yağdırılmış olan kasabaya geldiler. Onu görmediler mi? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ümit etmiyorlardı. Ve seni gördükleri zaman Allah'ın Resul olarak gönderdiği bu mu, diyerek seni ancak alay konusu edinirler. Ona sabretmemiş olsaydık, gerçekten neredeyse bizi ilahlarımızdan saptırıyordu. Azabı gördükleri zaman kimin yoldan daha çok saptığını öğrenecekler. Hevasını ilah edinen kişiyi gördün mü? Yoksa sen mi ona vekil olacaksın? Yoksa onların çoğunun işittiğini veya böylece akıl ettiğini mi sanıyorsun? Onlar sadece hayvanlar gibidir. Hayır, onlar sebilden, yoldan daha çok sapanlardır. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi elbette onu sakin, sabit kılardı. Sonra da güneşi ona, gölgeye delil, yol gösteren kıldık. Sonra da onu yavaş yavaş kısaltarak bize, kendimize çektik. Ve geceyi size libas, örtü yapan ve uykuyu dinlenme zamanı kılan O'dur. ve gündüzü de yayılma, çalışma zamanı yaptı. Ve rüzgarı müjdeleyici olarak rahmetinin önünde gönderen O'dur. Ve biz semadan tertemiz su indirdik. Bu, onunla ölü beldeyi canlandırmamız ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan çoğunu sulamamız içindir. Ve andolsun ki tezekkür etmeleri için onu, suyu, rahmet, fazl ve salavatı onların aralarında paylaştırdık, açıkladık. Fakat insanların çoğu sadece inkar ederek direndiler. Eğer dileseydik, elbette bütün kasabalara da nezir, uyarıcı gönderirdik. Artık kafirlere itaat etme ve onunla, bu Kur'an ile onlarla büyük cihatla savaş. Ve iki denizi serbest bırakan O'dur. Biri lezzetli ve tatlı, diğeri tuzlu ve acı. İkisinin arasına berzah, engel kıldı. Böylece onları engelleyerek birbirine karışmalarına mani oldu. Ve sudan beşeri, insanı yaratan O'dur. Sonra ona nesep ve sıhriyet kıldı, verdi. Ve senin Rabbin kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve onlara fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve kafir, Rabbine karşı zahir oldu, şeytana arka çıktı. Ve biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben sizden onun için, tebliğ için, dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum. Ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et, güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan O'dur. Sonra Rahman arşa istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana, Cebrail aleyhisselama sor. Ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman, Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz? Dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir, şanı yücedir. Ve orada bir kandil ve aydınlatıcı olarak ayı kıldı. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren O'dur. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazuyla yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği, laf attığı zaman selam derler. Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Ve onlar, Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimi helak edicidir derler. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler ve zina yapmazlar. Ve kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ancak kim mürşidi önünde tövbe eder, böylece kalbine iman yazılıp imanı artan mümin olur ve salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde işte onların Allah seyyiatlerini, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve kim mürşidi önünde tövbe eder ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, o takdirde muhakkak ki o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır, hayattayken ruhu Allah'a ulaşır. Ve onlar, yalancı şahitlik yapmazlar. Ve boş sözle karşılaştıkları zaman vakarla, kerim olarak geçip giderler. Ve onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara ayetlere karşı kör ve sağır olmazlar. Ve onlar Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere, takva sahiplerine imam kıl derler. İşte onlar sabırlarından dolayı cennette yüksek makamlarla mükafatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet, selamet dilekleriyle ve selamla karşılanırlar. Orada ebedi kalıcılardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel ikamet yeridir. Onlara, Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat azap kaçınılmaz olacak de. Şuara Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 227 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ta, Sin, Mim. Bunlar Kitab-ı Mübin'in ayetleridir. Onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Eğer dileseydik gökten onlara ayet indirirdik. Böylece onların boyunlarını gölgelerdi de, hükmü altına alırdı da ona itaat ederlerdi. Ve Rahman'dan hiçbir yeni zikir, emir gelmez ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlar yalanladılar. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri onlara yakında gelecek. Onlar yeryüzünü görmediler mi? Orada çeşit çeşit çiftlerin hepsinden nicelerini nice bitkiler yetiştirdik. Muhakkak ki bunda elbette ayet vardır. Ve fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Rabbin Musa aleyhisselama zalimler kavmine gitmesi için nida etmişti. Firavun kavmi hala takva sahibi olmuyorlar mı? Musa aleyhisselam, Rabbim, muhakkak ki ben beni tekzip etmelerinden, yalanlamalarından korkuyorum dedi. Ve göğsüm daralıyor ve dilim dönmüyor. Bunun için Harun'a gönder. Ve onlara göre ben günahkarım. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Allahü Teala, hayır, haydi, ayetlerimizle ikiniz birden gidin. Muhakkak ki biz sizinle beraber işitenleriz dedi. Haydi, Firavun'a ikiniz gidin ve böylece ona muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin resulleriyiz deyin. Beni İsrail'i, İsrailoğullarını bizimle beraber gönder. Seni biz çocukken içimizde himaye edip yetiştirmedik mi? Ve ömrünün birçok yılında içimizde kalmadın mı? Dedi. Ve sen yapacağın işi yaptın, cinayet işledin. Ve sen kafirlerdensin. Musa aleyhisselam, onu yaptığım zaman ben dalalette olanlardandım dedi. O zaman sizden korktuğumdan dolayı kaçtım. Fakat Rabbim bana hikmet bağışladı. Ve beni mürselinlerden, gönderilen elçilerden kıldı. Ve bu bana lütufta bulunduğun nimet, beni İsrail'i, İsrailoğullarını senin köle yapmandır. Firavun, alemlerin Rabbi nedir, ne demektir dedi. Musa aleyhisselam, eğer yakin hasıl ederek inananlarsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir dedi. Firavun etrafındakilere, işitmiyor musunuz dedi. Musa aleyhisselam, sizin ve sizden evvelki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, muhakkak ki size gönderilmiş olan Resulünüz mutlaka mecnundur, delidir dedi. Musa aleyhisselam, eğer akletmiş olsanız, şarkın ve garbın, doğunun ve batının ve ikisi arasındakilerin de Rabbidir dedi. Firavun, Eğer gerçekten benden başka bir ilah edinirsen, seni mutlaka zindana atılanlardan kılarım. Musa aleyhisselam, sana apaçık bir şey getirsem de mi? Dedi. Firavun, öyleyse sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir, dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını attı. O zaman o apaçık gerçek bir yılan oldu. Ve elini çıkardı. İşte o zaman onu seyredenler için o bembeyaz nurlu oldu. Firavun etrafındaki ileri gelenlere, muhakkak ki bu gerçekten bilgin bir sihirbazdır, dedi. Sizi sihriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu takdirde ne emredersiniz? Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder, dediler. Bilgin, alim sihirbazların hepsini sana getirsinler. Böylece sihirbazlar, bilinen bir günün belli bir vaktinde bir araya getirildiler. Ve insanlara, siz toplandınız mı, denildi. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı, dediler. Firavun, evet, muhakkak ki siz o zaman bana yakınlardan olacaksınız, dedi. Musa aleyhisselam onlara, atacağınız şeyi atın, dedi. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette bizleriz, dediler. Sonra Musa aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o Musa aleyhisselamın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. O zaman sihirbazlar hemen secde ederek yere kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik, dediler. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim. Ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım, dedi. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönücüleriz, dönecek olanlarız, dediler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz. Ve Musa aleyhisselama, kullarımla gece yola çık. Muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız, diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren, bize karşı çok öfke duyan bir toplum. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Böylece biz onları, Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Ve hazinelerden ve kerim, ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. İşte böylece onlara, onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Böylece doğuya doğru, Kızıldeniz'e doğru onların peşine düştüler. İki topluluk birbirini gördüğü zaman Musa aleyhisselamın ashabı gerçekten bize yetiştiler, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, muhakkak ki Rabbim benimle beraber. O beni hidayete, kurtuluşa ulaştıracaktır, dedi. O zaman Musa aleyhisselama, asanı denize vur, diye vahyettik. Hemen deniz infilak etti, patlayarak yarıldı ve ikiye ayrıldı. Böylece her parça büyük ve yüksek dağ gibi oldu. Ve diğerlerini de oraya yaklaştırdık. Ve Musa aleyhisselamı ve onunla beraber olanların hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini denizde boğduk. Muhakkak ki bunda gerçekten ayet, ibret vardır. Fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, işte o elbette azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın haberini tilavet et, oku. Babasına ve onun kavmine, taptığınız şey nedir demişti. Biz putlara tapıyoruz. Böylece onlara devamlı ibadet edeceğiz dediler. İbrahim aleyhisselam, dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı dedi. Yoksa size fayda veya zarar veriyorlar mı? Hayır, babalarımızı böyle yapıyor, ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, öyleyse taptığınız şeylerin ne olduğunu gördünüz mü dedi. Siz ve sizin geçmişteki babalarınızın taptığı şeyleri. Muhakkak ki onlar benim için düşmandır ama alemlerin Rabbi hariç. Beni yaratan da, hidayete erdiren de O'dur. Ve beni yediren ve içiren O'dur. Ve hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur. Ve beni öldürecek, sonra da beni diriltecek olan O'dur. Ve din günü, benim hatalarımı mağfiret etmesini umduğum O'dur. Rabbim, bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et. Ve beni sonrakilerin lisanlarında sadık kıl, sonraki nesiller arasında benim anılmamı sağla. Ve beni nimetlendirmiş cennetinin, naim cennetinin varislerinden kıl. Ve babamı mağfiret et. Muhakkak ki o dalalette kalanlardan oldu. Ve beyaz günü, yeniden dirilme günü, kıyamet günü beni mahzun etme. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Ve cennet takva sahiplerine yaklaştırıldı. Ve cehennem azgınlara, azgınlar için bariz olarak gösterildi. Ve onlara tapmakta olduğunuz şeyler nerede denildi. Allah'tan başka ilahlarınız size yardım ediyorlar mı? Edebiliyorlar mı veya kendilerine yardım edebiliyorlar mı? Onlar putperestler ve azgınlar oraya cehenneme yüzüstü burunları yere sürtünerek atılırlar. Ve iblisin ordularının hepsi. Onlar taptıkları şeyler ve onlara tapanlar orada hasım olarak düşmanca çekişerek dediler ki, Allah'a yemin olsun ki biz mutlaka apaçık bir dalalet içindeydik. Alemlerin Rabbi ile sizi putları bir tutuyorduk. Ve bizi mücrimlerden, hidayete mani olanlardan başkası dalalette bırakmadı. Artık bizim için bir şefaatçi yoktur. Ve bizim için sadık bir dost yoktur. Oysa bizim için keşke bir kere daha dünyaya dönüş olsaydı. O zaman biz müminlerden olurduk. Muhakkak ki bunda elbette bir ayet, İbret vardır. Fakat onların çoğu buna rağmen mümin olmadılar. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nuh'un kavmi, mürselinleri, resulleri tekzip ettiler, yalanladılar. Onların kardeşi Nuh aleyhisselam onlara, takva sahibi olmuyor musunuz demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Ve ona tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Sana en basit insanlar tabi olduğuna göre biz de mi sana inanalım dediler. Onların yapmış oldukları şey hakkında benim ilmim, bilgim yoktur dedi. Onların hesabı sadece Rabbime aittir. Keşke farkında olsanız. Ve ben müminleri tard edici, kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, eğer sen gerçekten bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka taşlananlardan olacaksın. Nuh aleyhisselam, "Rabbim, muhakkak ki kavmim beni tekzip etti, yalanladı," dedi. Bu durumda benimle onların arasını öyle bir açışla aç ki ve böylece beni ve müminlerden benimle beraber olanları kurtar. Böylece onu ve onunla beraber olanları dolu bir gemi içinde kurtardık. Sonra biz onların arkasında kalanları, gemiye binmeyenleri boğduk. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ad kavmi, mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Hud aleyhisselam onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Bütün yüksek tepelere ayet eserler bina ederek abesle mi iştigal ediyorsunuz? Boşuna mı uğraşıyorsunuz? Ve bu dünyada ebedi kalacağınızı umarak yapıtlar ediniyorsunuz. Ve yakaladığınız zaman cebirle, zorbalıkla yakaladınız, zulmettiniz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve bildiğiniz, sizlere öğrettiği şeylerle size yardım eden Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin. Size hayvanlar ve oğullarla yardım etti ve bahçelerle ve pınarlarla. Muhakkak ki ben azim günün, kıyamet gününün azabının sizin üzerinize olmasından korkarım. Sen bize vaaz etsen de veya vaaz edenlerden olmasan da bizim için eşittir," dediler. Bu ancak evvelkilerin hulukundan, yaratmalarından, uydurmalarından başka bir şey değildir. Ve biz azaplandırılacak değiliz. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Biz de bu sebeple onları helak ettik. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Semud kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Salih aleyhisselam da onlara, "Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?" demişti. "Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz burada bulunduğunuz yerde emin olarak bırakılacak mısınız? Bahçelerde ve pınarlarda ve ekinler, çiçekleri açılmış hurmalıklar ve dağlardan maharetle evler oyuyorsunuz, yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun. Ve müsriflerin, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Onlar, müsrifler, yeryüzünde fesat çıkarırlar ve ıslah etmezler. Sen sadece büyülenenlerdensin," dediler. "Sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Öyleyse eğer sen sadıklardan isen bize bir ayet, mucize getir." Salih aleyhisselam, "İşte bu dişi deve, su içme hakkı onun. Bilinen, belirlenen günlerde de su içme hakkı sizin," dedi. "Ve ona kötülükle dokunmayın. Dokunursanız O zaman büyük günün azabı sizi alır yakalar. Buna rağmen onu kestiler, sonra da pişman oldular. Böylece onları azap aldı, yakaladı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Lut aleyhisselamın kavmi de mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Onların kardeşi Lut aleyhisselam da onlara, ''Siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz?'' demişti. ''Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin, bana tabi olun. Ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Siz alemlerden, insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz, yaklaşıyorsunuz? Ve Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi, eşleriniz olan kadınlarınızı bırakıyorsunuz. Hayır, siz azgın, haddi aşan bir kavimsiniz. Ey Lut, eğer gerçekten sen bizi uyarmaktan vazgeçmezsen, sen mutlaka yurdundan, ihraç edilenlerden, çıkarılanlardan, kovulanlardan olacaksın, dediler. Muhakkak ki ben sizin amellerinize şiddetle buğz edenlerdenim, kızanlardan, tiksinenlerdenim, dedi. Rabbim, beni ve ehlimi, ailemi ve bana tabi olanları onların yaptıklarından kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini, ailesini ve ona tabi olanları hepsini kurtardık. Geride kalanların içinde bir ihtiyar kadın, Lut aleyhisselamın hanımı hariç. Sonra diğerlerini dumura uğrattık. Nesillerini sona erdirdik. Ve onların üzerine yağmur yağdırdık. İşte bu uyarılanların yağmuru çok kötüydü. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar. Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey ki halkı da mürselleri, gönderilen resulleri tekzip etti, yalanladı. Şuayb aleyhisselam onlara, siz takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Demişti. Muhakkak ki ben sizin için emin bir Resulüm. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ve bana itaat edin. Bana tabi olun ve ona tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim sadece alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü ifa edin, mizanınızı eksiye düşürmeyin ve muhsirinden, nefslerini hüsrana düşürenlerden, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlardan olmayın. İstikamet üzere olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kıstası, ölçüsüyle tartın, kaybettiğiniz derecelerden daha fazla derece kazanın. İnsanların şeylerinden kısmayın. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak kazandıkları derecelerin kaybettiği derecelerden az olmasına sebebiyet vermeyin. Ve buna sebep olarak yeryüzünde fesat çıkararak bozgunculuk yapmayın. Ve sizi ve evvelki toplumları yaratana karşı takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Sen sadece büyülenmişlerdensin, dediler. Ve sen bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin. Ve biz seni mutlaka yalancılardan zannediyoruz. Öyleyse eğer sen sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökyüzünden bir parça düşür. Şuayb aleyhisselam, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi bilir, dedi. Böylece onu tekzip ettiler, yalanladılar. Bunun üzerine gölge günün azabı onları aldı, yakaladı. Muhakkak ki o azim günün, büyük bir günün azabıydı. Muhakkak ki bunda mutlaka bir ayet, ibret vardır. Ve onların çoğu mümin olmadılar, Allah'a ulaşmayı dilemediler. Ve muhakkak ki senin Rabbin elbette o azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve muhakkak ki o Kur'an gerçekten alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Onu Ruhul Emin Cebrail aleyhisselam indirdi. Nezirlerden, uyaranlardan olman için senin kalbine. Apaçık bir Arap lisanı ile. Ve muhakkak ki o, evvelkilerin kitaplarının sayfalarında mutlaka vardır. Ve Beni İsrail'in ulemasının, alimlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil olmadı mı? Ve eğer biz, onu bir kısım acemine, Arap olmayan bir gruba indirseydik. Böylece onlara, onu okusaydı gene de ona iman etmezlerdi, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Biz onu mücrimlerin kalplerine işte böyle soktuk, işledik. Onlar elim azabı görmedikçe ona iman etmezler, mümin olmazlar, Allah'a ulaşmayı dilemezlerdi. Böylece o azap onlara ansızın gelir ve onlar farkında olmazlar. O zaman biz bekletilenler, mühlet verilenler olur muyuz dediler. Yoksa onlar azabımızı acele mi istiyorlar? İşte gördün mü, onları senelerce metalandırsak bile. Sonra vaat olundukları şey azap onlara geldi. Onların metalandırıldıkları şeyler onlara fayda vermez, onları müstahni kılmaz. Ve hiçbir kasabayı nezirler olmadıkça ona nezirler göndermedikçe helak etmedik. Hatırla ki biz zalimler, zulmedenler olmadık. Ve onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Ve bu onlara yakışmaz, onların harcı değildir ve onlar buna muktedir olamazlar. Muhakkak ki onlar vahyi işitmekten kesin olarak azledilmiş, men edilmiş olanlardır. Öyleyse Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme. O takdirde azap edilenlerden olursun. Ve en yakının olan aşiretini uyar. Ve müminlerden sana tabi olan kimselere kanatlarını ger. Eğer onlar sana asi olurlarsa, isyan ederlerse o zaman muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Ve aziz, yüce ve rahim olan, rahim esmasıyla tecelli eden Allah'a tevekkül et. Onu vekil et ve güven. O, sen kıyam ettiğin zaman seni görür. Ve secde edenler arasında senin dönmeni de görür. Muhakkak ki o semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Şeytanlar kimlere iner size haber vereyim mi? İftira eden, yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Ve Allah'a karşı olan şairler, onlara sadece azgınlar tabi olurlar. Bütün vadilerde onların hayal peşinde koştuklarını görmedin mi? Ve muhakkak ki onlar yapmadıkları şeyleri söylerler. Âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar ve Allah'ı çok zikredenler ve kendine zulüm yapıldıktan sonra Allah tarafından yardım edilenler hariç zulmedenler, yakında hangi dönüş yerine cehenneme döneceklerini, ulaştırılacaklarını bilecekler.
1: Neml Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 93 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bunlar apaçık bir kitap olan Kur'an'ın ayetleridir. Müminler için hidayete erdirici ve müjdeleyicidir. Onlar namazı ikame ederler, zekatı verirler ve onlar ki, onlar ahirete yakın sahibi olarak inanırlar. Muhakkak ki ahirete, ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayanlara onların amellerini süsledik. Böylece onlar şaşkın bir halde bocalarlar. İşte onlar ki, onlar için azabın kötüsü vardır. Ve onlar ki, onlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır.
0: Muhakkak ki bu Kur'an sana mutlaka hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve alim olanın katından gizli ilminden ilka ediliyor, ulaştırılıyor.
1: Musa aleyhisselam ehline, ailesine, "Gerçekten ben bir ateş fark ettim. Size ondan bir haber veya bir parça kor halinde ateş getireceğim. Böylece siz ısınasınız" diye demişti. Böylece oraya gittiği zaman ona nida edildi. Ateşin nurun içinde yanında ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Ve alemlerin Rabbi Allah sübhandır, her şeyden münezzehtir. "Ey Musa, muhakkak ki ben aziz, yüce, hakim, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ve asanı at." Bunun üzerine asasını atınca, onun yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. "Ya Musa, korkma, muhakkak ki benim, benim yanımda, huzurumda Resuller korkmazlar. Ancak zulmedenler hariç. Ama kim kötülüğü işledikten sonra iyiliğe, mürşidine tabi olup günahlarını sevaba çevirirse, o zaman muhakkak ki ben gafurum, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahimim, rahim esmasıyla tecelli edenim. Ve elini koynuna sok. Onu kusursuz beyaz olarak çıkar." Bu ayet, mucize, Firavun'a ve onun kavmine ait 9 ayet içindedir. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Ayetlerimiz onlara görünür olduğu zaman, "Bu apaçık bir sihirdir" dediler. Ve onu yakin, kesin olarak bildikleri, inandıkları halde, nefslerine zulmederek ve büyüklenerek bile bile inkar ettiler. Öyleyse müfsitlerin, fesatçıların akıbetlerinin nasıl olduğuna bak. Ve andolsun ki Davud aleyhisselama ve Süleyman aleyhisselama ilim verdik. Ve onlar, "Mümin kullarının çoğundan bizi üstün kılan Allah'a hamdolsun" dediler. Ve Süleyman aleyhisselam Davud aleyhisselama varis oldu. Ve "Ey insanlar, kuş dili bize öğretildi. Bize her şeyden verildi. Muhakkak ki bu apaçık bir fazıldır" dedi. Ve Süleyman aleyhisselam için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular toplandı. Sonra da onlar düzenlendi. Karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz. Süleyman aleyhisselam ve onun orduları farkında olmadan sakın sizi ezmesin." Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam onun sözüne gülerek tebessüm etti. Ve "Rabbim, bana anne ve babama en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve senin razı olduğun salih amel nefs tezkiyesi yapmakta beni başarılı kıl ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil et" dedi. Ve kuşları yokladı, teftiş etti. Sonra "Hüdhüdü niçin ben göremiyorum? Yoksa o kaybolanlardan mı oldu?" dedi. "Ona mutlaka şiddetli azap edeceğim veya onu mutlaka boğazlayacağım, keseceğim. Ya da bana kesin olarak apaçık bir delil getirsin." Çok geçmeden geldi ve "Senin ihata edemediğin bir şeyi ben ihata ettim, öğrendim. Seba'dan sana yakın, kesin bir haber getirdim" dedi. "Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın sebilinden, yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayette değiller. Göklerde ve yerde saklı olanı meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? O Allah ki Arş-ül Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Süleyman aleyhisselam, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Yalancılardan mı oldun bakacağız dedi. Bu yazımı, mektubumu götür. Böylece onlara onu at, ulaştır. Sonra onlardan geri dön, neye dönecekler, ne cevap verecekler bak. Sebe melikesi, ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli bir yazı, mektup bırakıldı, dedi. Muhakkak ki o Süleyman aleyhisselamdan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olmak üzere gelin. Sebe melikesi, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Siz bana şahitlik etmedikçe, yanımda bulunup fetva vermedikçe ben kat'i, kesin emir verecek değilim, dedi. Biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir. Öyleyse sen bak, karar ver, ne emir vereceksin, dediler. Sebe melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman onu ifsad ederler, bozguna uğratırlar ve onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar böyle yaparlar, dedi. Ve muhakkak ki ben onlara hediye ile Resuller göndereceğim. Böylece bakalım Resuller, elçiler ne ile dönecekler. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman aleyhisselama geldikleri zaman Süleyman aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz, dedi. Onlara geri dön. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız. Süleyman aleyhisselam, ey ileri gelenler! Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir, dedi. Cinlerden ifrit, sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim, dedi. Kitaptan ilmi olan kişi Hızır aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm, dedi. Süleyman aleyhisselam böylece onun yanında önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için, dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir. Süleyman aleyhisselam, onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi, yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak, dedi. Böylece geldiği zaman ona, senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi, denildi. Sebe melikesi, sanki o, dedi. Ve Süleyman aleyhisselam, ilim bize ondan önce verildi. Ve biz Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olduk. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o, kâfirler kavmindendi. Ona, köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı, eteklerini çekti. Süleyman aleyhisselam, muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür, dedi. Sebe melikesi, Rabbim, muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman aleyhisselamla beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, dedi. Ve andolsun ki Semud kavmine Allah'a kul olsunlar diye onların kardeşi Salih aleyhisselamı gönderdik. Fakat onlar o zaman hasım olan, çekişen iki grup oldular.
0: Salih aleyhisselam dedi ki, ey kavmim, niçin hasenattan önce seyyiat için acele ediyorsunuz? Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? Böylece rahmet olmasınız diye. Sen ve seninle beraber olanlar bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Salih aleyhisselam, sizin uğursuzluğunuz Allah'ın katındadır. Hayır, siz fitneye düşmüş bir kavimsiniz dedi. Ve şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki, yeryüzünde fesat çıkarıyorlar ve ıslah etmiyorlardı. Allah'a kasem yemin ederek dediler ki, biz geceleyin mutlaka ona ve ailesine baskın düzenleyelim, onları öldürelim. Sonra da onun dostlarına, muhakkak ki onun ailesinin helak edilmesine şahit olmadık ve gerçekten biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz diyelim. Ve hile düzenlediler. Ve biz de onlara hile düzenledik, fakat onlar farkına varmazlar. Bundan sonra onların hilelerinin sonunun nasıl olduğuna bak ki, onları ve onların kavminin tamamını nasıl yok ettik.

0: sevdiğini sevdiyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için farklı bir mutluluk imajı vardır. Birisi çevresindeki insanlarla ilgilenemez. Belki şu etrafındaki insanlar bir iyi olsaydı ben mutlaka mutlu olurdum. Birisi iş yerindeki arkadaşlarıyla ilgilenemez. Onlar bana iyi davransalardı ben mutlu olurdum derler. Bir kısmı eşleriyle, çocuklarıyla, babalarıyla ilgilenemez. Onlar bana iyi davransaydı ben mutlu olurdum derler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler dikkat ediyor musunuz? Hep onlar. Hayır, onlar değil, siz. Sizsiniz. Eğer mutluluk sizin için ulaşılması lazım gelen bir handikapsa, onlar değişmeyecekler, siz değişeceksiniz.
1: Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz.
2: Siz bir dünya oluşturacaksınız. Dışınızda başka bir dünya olacak. Ama o dünyada yaşayan insanların hepsinin birer piyon olduğunu diyeceksiniz. Onlar Allah-u Teala size ne emrederse sadece onu yaşamanız için birer vasıtadır. Size huzursuzluk verecekler davranışlarıyla. Bu huzursuzluklar sizi huzursuz ederse o zaman dikkat edin, kendinize ki çok dikkat etmeniz lazım. Öyleyse sizi huzursuz kılan dışınızdaki sebepler değil. Sözlerini lütfen yerli yerine oturtmaya çalışın. Önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların bizim üzerimizde vücuda getirebildiği tesir. Bu tesir nefsiniz, bu olayların tesirine ne kadar açıksa o kadar kendini hissettirir size.
1: Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez.
3: Yapılan top size geldikten sonra sizin davranışınız. Onların davranışları topu size getirir sadece. Topun size gelmesiyle düşünce standartlarınız hareketine geçer. Siz, size doğru gelen karanlık bir saygıyı Allah'ın nuru haline dönüştürebilirsiniz.
0: Allah'a teslim olmuş olan bir kişi nasıl bir teslimiyetin içindedir? Düşüncenin esası şu. Ya Rabbi, sen her şeyden haberdarsın. Benim başıma neler geldiğini ve niçin geldiğini en iyi sen bilirsin. Ben sana teslim olmak istiyorum. Birçok insan başına gelen olayları onu üzücü olaylarsa Allah'ın bir cezalandırması şeklinde tecelli ettirir. Öyle düşünür. Azabın içindeki insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar başlarına bir musibet geldiği zaman o musibeti güzel yüzle karşılarlar ve derler ki ya Rabbi sen bana ne yaparsan yap. Başkalarının hani cezalandırma dediği olayların hangisini bana tatbik edersen et, ben bilirim ki sen beni cezalandırmıyorsun. Sen bana sadece olgunlaşma vasıtalarından birini daha kullanıyorsun. Ne muradın? Beni kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmak. Ya Rabbim, başkalarının ne kadar üzüleceğini bildiğim bu olaylar eğer benim başıma geliyorsa ben kesin olarak şuna inanıyorum ki senin buradaki muradın beni huzursuz etmek değildir. Bana ceza vermek değildir. Böyle oldu.

0: biliyorum. Sen söylüyorsun bana bunları.
1: Ezbe, sıfırına yapılacak olan bir davranış biçiminin içinde olmalısınız. İşte daim titreme ulaştığınız zaman tesir sıfırlanacaktır. Her alanda artık tesir sıfırdır. O sıfır tesire ulaşmanız asıldır.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluk sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere, onun mutluluğundan bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk mu? Kim Allah'ın yolundaysa o kişi mutlak olarak mutludur. Mutlak olarak mutludur. Ve Allah'ın yolunda olmayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değildir. Hadi bakalım şimdi, buyurun. Bir iddia söz konusu gibi görünüyor. Hayır, bu bir iddia değil. Sadece Kur'an hakikatlerinin ortaya konması. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'ın yolunda olmak ne demek? Allah'ın yolunda olmamak ne demek? İşte burası Türkiye, insanların %99'undan fazlasının Müslüman olduğu bir ülke. Nüfus kağıtlarında öyle yazıyor. Ama Kur'an hakikatlerine baktığımız zaman, Kur'an'daki adı geçen Müslümanların, Kur'an'da vasıf verilen Müslümanların hiçbir zaman %10'a ulaşamadığını görüyoruz. En kötüsü, o Müslümanların standartında olmayan bir kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, belki %10 da çok büyük bir rakam. Belki %5 bile değil. Sevgili kardeşlerim, Kur'an unutulmuş. Bu sebeple insanlar artık mutlu olma istikametinde bir yaşantının sahibi olamıyorlar. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey bir dilekle başlar. Mutluluğun var olabilmesi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Bir başka ifade, kim Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezse o kişinin mutluluğu yaşaması mümkün değildir. İşte Kur'an bunu söylüyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönüldaşlar. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Sizlere mutluluktan bahsetmek üzere buradayız, huzurlarınızdayız. Mutluluğun tarifi nedir? Kim mutludur, kim mutsuzdur? Bizim mutluluktan muradımız ne? Acaba mutluyum diyen insanların muradı ne? Soruyoruz, siz mutlu musunuz? Mutluyuz diyorlar. Peki
Mutluluğunuz devamlı mı? Beklemediğiniz bir kötü haber sizin üzerinizde nasıl bir tesir icra eder? Bir ölüm haberi, bir hastalık, bir başka olay. O zaman üzülürüz diyorlar tabii. Sevgili kardeşlerim, mutlu olan insanın mutluluğunu dünyadaki hiçbir hadise değiştiremez. O hep mutludur. Bu olayların en kötüsü ölümdür, öyle değil mi? Yani insanı en çok üzen şu mutluyum, mutluyum, mutluyum diye ortalıkta gizlenenleri, yakınlarından birisi, sevdiklerinden birisi öldüğü zaman ne halde görürsünüz biliyorsunuz. Öyleyse onlar mutlu değiller. Mutluluk öyle bir betiredir ki kesintisiz bir müessesedir. İnsanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde, hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde o kişinin kesintisiz bir mutluluğu, huzur halini, uyum halini yaşaması lazım. Mutluluk bir uyum halidir. Asıl tabiriyle sulh ve sükun halidir. Kişinin çevreyle ilişkisinde onlarla huzur içinde bir yaşamı bütünleyebilmesi halidir. Allah ile olan ilişkilerinde huzur içinde bir bütünü sağlaması halidir. İç dünyasında kesintisiz bir huzur ve mutluluğu, uyum halini yaşamasıdır. Öyleyse ne mene bir şey bu mutluluk denilen olay ki bu kadar uzun uzun tarifler ediyoruz. Mutlu musunuz diye soruyoruz herkese. Herkes de mutluyum cevabını veriyor. Peki bu cevabı verenler buyursunlar bakalım şimdi. İç dünyanızda mutluluğun tahakkuk edebilmesi için içinizdeki iki düşman kardeşin barışması lazım. Ya eğer bu düşman kardeşler barışmazsa mutlu olamazsınız. Sadece kendisini bazen mutlu zanneden bir insan olursunuz. Düşman kardeşler mi dediniz? Yani ne demek istiyorsunuz diyeceksiniz. Evet. Bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Fizik vücudunuz bir mekandır. Bu mekanı paylaşan iki ayrı sistemin sahibisiniz. Birisi Allah-u Teala'nın size üfürdüğü ruhunuz. %100 hasletlerle doludur. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir varlık. Hani yanlış bir şey yaptığınız zaman içiniz acır ya, bir huzursuzluk duyarsınız ya, işte o huzursuzluğu size yaşatan ruhunuzdur. Ne zaman birisine karşı kötü bir davranışta bulunduysanız, haksız bir davranışta bulunduysanız, arkasından duyacağınız azap Allah'ın size azabıdır ve huzursuzluk da ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluktur. Öyleyse bunların olmadığı bir dünyada yaşamak mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? İçinizdeki kavgayı bitirerek mümkün. Yani ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şunu demek istiyoruz. Ruhunuz ve nefsiniz birbirine zıt yapıda yaratılmıştır. Nefsiniz kalbinde %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, haset, düşmanlık, isyan, iptilalar, bütün bu afetler
Allah'ın bütün emirlerine kendi cephelerinden, kendileriyle alakalı olan kesimde mutlaka karşı çıkacaklardır. Gene kendi cephelerinden Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, her biri kendisi açısından karşısına çıkan olaylarda mutlaka işlemek isteyecektir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, reddeden, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir afetler kumkumasıdır. Afetlerle donatılmıştır. Ve bunlar sizi sadece huzursuz eden özelliklerdir. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleseniz huzursuzluk duyarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Çünkü Allah Teala emir vermiştir. Onu gerçekleştirmediğiniz zaman Allah Teala yasak etmiştir. Özellikle yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman içinizde bir huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. İşte Allah Teala nefsinize azap eder. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Ve insanlar mutluluğu ne olduğunu bile anlamadan, yaşayamadan bu dünyada yaşarlar. Sonra da ölüp giderler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, bütün insanlar için söz konusu olan mutluluğu yaşamak hepinizin elindedir. Evet, hepiniz bu yetkinin sahiplerisiniz. Anahtar, mutluluk kapısını açacak olan anahtar, o bir dilektir. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bir insan bu dileğin sahibi olmadığı sürece hep iç dünyasında huzursuz olacaktır. Çünkü nefsinin tersi olan, nefsinin afetlerinin tersi olan hasletlerle donatılmış olan bir de ruhunuz var içinizde. Allah neyi emrediyorsa mutlaka yerine getirmek isteyen, buna can atan, Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir ikinci varlık size üfürülmüş doğumunuzda. Herkes bir ruh taşır, herkes bir de nefs taşır. Fizik vücut bu ikisinin de mekanıdır. Şekli ise fizik vücudunuzun %100 aynıdır her ikisinin de. Her saçının teline kadar her şeyiyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, o zaman akıl denilen bir güç size kumanda ediyor. Beyninizi size kumanda etmek için kullanıyor. Allah Teala'nın evrensel aklı. Bu akıl Allah Teala'nın bir mahlukudur. Ve Allah Teala da aklı kullanır, siz de kullanırsınız. O akıl ki fizik vücudunuzu idare etmek için beyninizi vasıta olarak kullanır. Beyniniz fizik vücudunun kullanılmasının laboratuvarıdır. Bu laboratuvara ulaşan akıl vücudunuzun sinir sistemiyle bağlantılı olarak her istediğini size yaptırır,
ve siz onu o zaman akıl sizi kullandığı halde siz de onu kullanmış olursunuz, aklınızı kullanmış olursunuz. Öyleyse aklın bütün insanlara eşit olarak verildiğini bilelim. Ama insanların bu akıldan istifade etme yetenekleri beyinlerindeki kabiliyetlerle hudutludur. Herkes farklı bir beyin yapısının sahibidir. Bu sebeple akıl herkese eşit dağıtıldığı halde insanların onu kullanabilme yeteneği sınırlıdır. Herkese göre de farklılıklar gösterir. İşte vücudunuzu kumanda eden bu sistem karar merciidir, aklınız. Nerede dünyaya gelmişseniz aklınız oradaki ortamda, oradaki fizik ortamda şekillenir. Oradaki fizik ortamda hüviyet kazanır. Oradaki fizik ortamın standartlarına tabidir. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için aynı güzellikler söz konusu. Aklınız sizin doğup büyüdüğünüz ve şu anda da yaşadığınız ortamda şekillenir, hüviyet kazanır. O mekanda aklınız o mekana uygun standartların sahibi olur. Orada bir o ortama uygun şuur kazanırsınız. Nerede doğmuşsanız, nerede yaşamışsanız, yaşadığınız ortama uygun bir şuuru kazanacaktır aklınız. Ve de o şuurla size hükmedecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, Allah'ın yasakladığı fiillerinde tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda aklınız hep nefsinizin dediklerine yeşil ışık yakacaktır. Bu ise sizi devamlı mutsuz edecektir. Devamlı yanlışlıklar işleyeceksiniz. Hem emirler cephesinde Allah'ın emirlerini gerçekleştirmeyeceksiniz, hem de yasaklar cephesinde Allah'ın yasak ettiği fiillerde işleyeceksiniz. Her seferinde bir cezalanma olayıyla karşılaşacaksınız ve ömür boyunca bu huzursuzluğu hep yaşayacaksınız, yaşayacaksınız, yaşayacaksınız. Üç ayrı cephede de mutsuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda devamlı bir kavga olacak. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyi istediği için, ruhunuz da istemediği için aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Nefsiniz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak istemediği için, ruhunuz da yapmak istediği için gene aralarında devamlı bir kavga olacaktır. Diyalektik bir iç dünya kavgası. Ömür boyunca bu kavgayı sürdüreceksiniz. Hep kavgada, savaşta yaşayacaksınız. Hangi an hangisi galip gelirse onun dediğini yapacaksınız ki buradaki galibiyet %90'ın çok ötesinde nefsinize ait olacaktır. Çünkü aklınız o nefsani ortamda şekillenmiştir. Size göre içki içmek söz konusudur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek söz konusudur. Bunda da bir beyiz görmüyorsunuz. Çünkü yaşadığınız ortam onun ortamı. Bizim de hayatımızın 30 yılı öyle bir ortamda geçti.
aklımız ona göre şekillendi. Hakikatleri öğrendiğimiz zaman o kadar büyük hataları nasıl işlediğimize şaştığımız hatalar yaptık. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında herkes hata yapar. Öyleyse hayatınızın dizaynı içerisinde bütün güzellikleri yaşamak hepinizin hakkı. Ama çevre şartları, aklınızın şuur kazandığı ortam size Allah'a ulaşmayı dilemedikçe devamlı hatalar yaptıracaktır. İşte iç dünyanızda her olayda nefsiniz Allah'ın emirlerine ters düşen talebin sahibi olarak devreye girecektir. Ruhunuz da nefsinizin bu negatif talebine karşı çıkacaktır. Ruhunuzla nefsiniz arasında her an bir çatışma, bir kavga söz konusu olacaktır. Nerede kavga varsa orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve bu Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece sürgüt devam edecek olan bir iç dünya savaşıdır. Nefsinizle ruhunuzun kesintisiz çatışmalarına hep sahne olacak iç dünyanız. Hep kavga içinde, anlaşmazlık içinde bir hayat yaşayacaksınız. Ve hep kavganın içinde olduğunuz için hep mutsuz ve huzursuz olacaksınız. Ama paranız varmış, ama dünyada siz rahat yaşayacağınızı zannediyormuşsunuz. Göreceksiniz ki paranız size mutluluk sağlayamaz. Onun için Allah-u Teala'ya hep yalvarıyoruz. Ya Rabbi, şu mutlu olacaklarını zanneden insanlara parayla şu parayı ver de onunla mutlu olamayacaklarını anlasınlar. Belki o zaman senin yolunu tercih ederler diye Allah'tan talepte bulunuyoruz hep insanlar için. Allah da kendi hükmünü icra ediyor. Allah-u Teala sadece dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir defa iç dünyanızda mutsuzsunuz. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemediniz. O zaman nefsinizle ruhunuz arasında her gün kesintisiz bir kavganın sahibisiniz. Hep iç dünyanızda bir çekişme olacak. Ve aklınız da genel standartlarda hep nefsinize yeşil ışık yakacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri hep işleyeceksiniz. Arkasından söylediğim huzursuzluğu yaşayacaksınız ve sıkıntıyı yaşayacaksınız. Allah size azap edecek, ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verecek. Ya da Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmeyeceksiniz. Gene bilmediğiniz bir şekilde huzursuzluğu yaşayacaksınız. İç dünyanızda kesintisiz bir kavga var. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Gidelim dış dünyanıza, başka insanlar. Herkes de nefs mevcut olduğu için, nefsin de egosu, ego dediğimiz standart nefsin afetleri, herkesten üstün olmak veya en azından üstün görünmek sevdasındadır. Bunun için de etrafındaki insanlara hep öyle olduğu intibaını nakşetmeye çalışır. Arkasında ben senden üstünüm,
bana saygı göster gayreti vardır. Bu bütün nefslerin ortak özelliğidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat için çeşitli yollar dener. Ömrü boyunca da bunu devam ettirir. İşte sevgili kardeşlerim, bu sebeple böyle olan her davranışınız sizinle beraber olan kişiye negatif bir etkiyi mutlaka oluşturur. Her etki bir tepkiyle sonuçlanır. O sizinle beraber olan kişi de o sizden daha üstün olduğunu ispata çalışır. Böylece aranızda ya açık bir anlaşmazlık ya da ortaya konulmayan ama davranışlarda özellikle kendisini gösteren bir stresli hayata sizi iter. Görünür veya görünmez şekilde iki tarafta birbirinden üstün olduğunu karşı tarafa ispatlamak için devamlı gayretlerin içindedir. Ve de her seferinde taraflardan biri mutlaka kırılacaktır. Alternatif yoktur. Davranış biçimleri mutlaka bu noktaya kişileri devamlı olarak getirecektir. Ve üstünlük taslayan herkes etrafındaki insanların beğenmediği bir özelliğin sahibidir. Belki bazılarının ondan nefret etmesine sebebiyet veren bir aşağılık duygusunun dışarıya vuran üstünlük psikozu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir davranış biçiminde etrafınızdaki insanlarla aranızda kesintisiz bir kavga her tendansta gerçekleşir. Ve de hep mutsuz bir insan olmakta, etrafınızdaki insanlarla geçimsiz, sıkıntılı ve mutsuz bir insan olmakta devam edersiniz. Çünkü dış dünyanızda kavga vardır. Kavganın ve kaosun mevcut olduğu her yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır, anlaşmazlığın verdiği stres vardır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dış dünyasında da kesinlikle mutsuz bir insandır. Devamlı bir kavganın içindedir etrafındaki herkesle. Herkesin üstün olduğunun ispatı sebebinde devamlı çabalar harcar ama devamlı kavga içinde bir hayat geçirir. Çünkü etrafındaki insanlar da ondan üstün olmanın sevdasındadırlar. Onlar da o cepheden bir görüntü sergilemeye çalışırlar. Böylece birbirine zıt olan talepler sebebiyle anlaşmazlık devam eder, gider. O kişi çevresiyle de devamlı savaş halinde olan bir insandır. Bunun sadece tendansları değişiktir. İnsanların her biriyle ayrı bir açıdan, ayrı bir cepheden ve ayrı bir boyutta bazılarıyla çok, bazılarıyla az bir anlaşmazlık içinde ama mutlaka anlaşmazlık içindesiniz. Bu iki faktörün ötesinde bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Bütün bunların ötesinde bir de Allah ile olan ilişkilerde insanın mutsuzluğu söz konusudur. Allah'ın emrettiği emirler vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu Allah'ın ibadetlerini yapmadığı sürece insan farkına varmadığı bir huzursuzluk yaşar. Bu emirler cephesindeki huzursuzluktur. Bir de Allah'ın yasak ettiği fiiller söz konusu. İçki içmek, kumar oynamak, zina, Allah'ın
yasak fiilleri, bunları yapan kişi de her olaydan sonra mutlaka huzursuzluğu yaşar. Çünkü Allah-u Teala ona mutlaka azap edecektir. Ruhta nefse huzursuzluk verecektir. Hem emirler cephesinden kişi azaba muhatap olur, huzursuzluğa, hem de yasaklar cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan iç dünyasında mutsuzsa, huzursuzsa, nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle o kişi iç dünyasında huzur içinde değildir. O kişi dış dünyasında nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlarla devamlı bir çekişmenin içindeyse, devamlı bir stres söz konusudur bu kişinin üzerinde. Bu kişi dış dünyasında da mutlu değildir. Ve devamlı huzursuzluğu yaşar. Bu kişi mutlaka başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunacaktır. Bulunduğu zaman ilk huzursuzluk oluşmuştur. Allah-u Teala ona azap edecek. Ruhta nefse huzursuzluk verecektir. Yeter mi? Yetmez. Bu davranışı yaptığı kişi de ona mutlaka mukabele edecektir. Fırsatı bulduğu zaman mukabele edecektir. Bu sefer de bu kişi kendi yaptığı hatayı artık unutmuştur. Ama o karşısındaki kişinin kendisine yaptığı, kendisine karşı yaptığı davranış biçimi o kişiyi onun aynını mukabele etmeye zorlayacaktır. Ve kişi kendisine yapılan kötü davranışın intikamını almaya çalışacaktır. Aldığı zaman kendisinden intikam alınan kişi ikinci defa huzursuz olacaktır. O başka kişiye kötü davrandığı zaman Allah'ın kendisine verdiği huzursuzluğu, bu sefer başka birisinin kendine yaptığı o haksız davranış sebebiyle yaşayacaktır. Çünkü kendisine göre bu bir haksız davranıştır. Kendisinin karşı tarafa yaptığı olayı, bu olayı, ikinci olayı doğuran bir faktör olarak görmez. Kendisine yapılan bir yanlış davranış söz konusudur ve bu onu üzer. Üzerse onun da intikam almasına sebebiyet verir. Tekrar intikam almak sevdasına düşer. İntikamını alabilirse Allah-u Teala ona azap edecektir. Kişi huzursuz olacaktır. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecektir. İntikamını alamazsa bu sefer de şuur altı birikimi onu huzursuz edecektir. Kişi hep huzursuz olacaktır sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz olacaktır. Hep sıkıntı içinde yaşayacaktır. İş dünyasında mutsuzdur. Nefsiyle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle. Dış dünyasında mutsuzdur. Bu anlattığımız olaylar sebebiyle. Allah ile ilişkilerde de mutsuzdur. Allah'ın ibadetlerini yerine getirmediği için ve yasak ettiği fiilleri devamlı işlediği için. Öyleyse madalyonun bu tarafını bir kenara koyalım ve yeniden bir madalyon alalım, öbür tarafına bakalım. Orada ne var? Orada mutluluk var. Nasıl bir mutluluk? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutluluğu. Bu kişinin mutluluğu derece derece artar. Başlangıçta bu kişi de başkaları gibi mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar. Ne yani? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hemen mutlu mu olur? Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediği an mutsuzluk dünyası bıçakla kesilmiş gibi o kişiden ayrılır. Acaba neden? Artık şeytan ona tesir edemediği için. Allah-u Teala şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini yok etmiştir. Yoksa
O insan devamlı şeytan tarafından aldatılmakta, yanlışları işletilmektedir. Şeytanın tarafından ona yanlışlıklar işletilmektedir. Ve kişi bunu kendi düşüncesinin mahsulü zannetmektedir. Herkesin etrafında mutlaka bir şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, ne zaman içinizdeki ses size Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa ve Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanızı söylüyorsa, sakın o sesin sizin sesiniz olduğunu zannetmeyin. O ses şeytanın sesidir. Hepinize şeytanla hitap etmek imkanının sahibidir. Ve kendi sesini zannettiğiniz için onun dediklerini gerçekleştirirsiniz. Arkasından da bir azap duyarsınız, huzursuzluğu yaşarsınız. Neden böyle olduğunu da bir türlü bilemezsiniz. Ama huzursuzluğu mutlaka yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, neden böyle? Çünkü bütün insanlar doğuşlarından Allah'a ulaşmayı diledikleri ana kadar şeytanın kuludurlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. Bizi ilk defa dinleyen birisi, hadi canım sen de. Yani bir dilekle hemen şeytanın kulu olmaktan kurtuluyor muyuz? Hem de sen şeytanın kulu olduğumuzu nereden biliyorsun? Diyeceklerdir. Biz de onlara diyeceğiz ki haklısın kardeşim. Gerçekten nereden biliyoruz suali? Çok yerinde bir sual. Bizi yaratan Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e yazdırdığı, indirdiği Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرِ عِبَادِي. Sahabeden bahsediyor Allah Teala, diyor ki onlar şeytana, tağut insan ve cin şeytanlar demek. Hem insan şeytanların kandırılarıyla hem de cin şeytanların kandırılarıyla, kandırmalarıyla devamlı olarak insanlar şeytanın kulu olarak kalırlar. O kişiye kendi düşüncesi gibi düşünceleri yutturan o etraftaki şeytanlar o insanı huzursuz eden davranışlara sürüklerler. Arkasından bu kişi huzursuzluğu yaşar. Şimdi ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ve onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Çünkü onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve de şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah Teala diyor ki onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor. Başlangıçta şeytana kul olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Yani Allah Teala şeytanın o kişiye içindeki sesiyle hükmetmesini bıçak gibi kesmiş. Kestiği noktadan itibaren kişi inanılması güç bir mutluluğu yaşamaya başlar. Harika bir şekilde kişi huzur içinde bir dünya hayatını yaşayacaktır. Çünkü Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmiştir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu o kişi hayattayken kendisine ulaştırır. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa. Yok, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 2-3 ay sonra öldü. Burada
Bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine ulaştı, tabiyetiyle beraber ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı ama ulaşamadan evvel yolda öldü. Bu kişi ikinci kat cennete mutlak olarak girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Gene cennete girer ama birinci kat cennete girer. Cennetler yukarıya doğru mutluluk dizaynı içerisinde yaratılmışlardır. Daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir hayatın yaşanacağı cennetler yukarıya doğru sıralanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Bütün ibadetleri yapmak o kişiye artık zevk vermeye başlar. Namaz kılmaktan hoşlanır, zikir yapmaktan hoşlanır, oruç tuttuğu zaman açlığı hissettirmez Allah-u Teala o kişiye. Zekat verdiği zaman bundan büyük zevk duyar. Ve sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün emirleri onun için sadece bir mutluluk kaynağı olur. Neden? Çünkü bu noktadan itibaren şeytanlarla, insan şeytanlarla da, cin şeytanlarla da ilişkisi bütünüyle tesir sahası kesilmiştir. Artık başkaları ona negatif istikamette bir tesirin sahibi olamaz. Kendi iç sesiyle ona şeytan telkinde bulunamaz. Onları yapması Allah Teala tarafından şeytanın kesinlikle önlenir. Böyle olduğu için o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği bir söz var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte kişi Allah Teala'nın söylediği bu Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesinde geçen ifadesinde diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar zaten Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel dalalettedir. Onlardan dilediğini Allah Teala dalalette bırakır. Onlar dalalettedir. Allah Teala onlarla ilgilenmez. Ama diyor, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala o kişiyi mutlu kılıyor. Şeytanın o kişiye tesir etmesine kesinlikle engel oluyor. Ve artık o kişi iç sesiyle şeytan ona tesir edemeyeceği için Allah'ın kendisine verdiği telkinler istikametinde hareket ediyor. Mutluluğu yaşamaya başlıyor. Bu kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırıyor. Tabi kılıyor mürşidine. Ve kişide nefs tezkiyesi başlıyor. Nefs tezkiyesi boyunca o kişinin nefsindeki afetler azalıyor, azalıyor, azalıyor. O kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin afetleri de o devre içerisinde 5-6 aylık süreç içerisinde de adım adım azalarak o kişinin nefsinin kalbindeki fazıllar, nurlar afetlerden daha fazla oluyor.
Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluyken, o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman, ki burası 21. basamaktır, bu noktada o kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşıyor. Ve o kişinin davranış biçimlerinin yarısından fazlası artık mutluluğu ifade ediyor. Ona huzur içinde bir sonuç sağlıyor. Ve diğer taraftan nefsinin kalbinde sadece %49 afet olduğu için kişinin davranış biçimlerinde %49 yanlışlıkla onu huzursuzluğa sevk eden unsur da mümkün. Ama bu noktadan sonra mümkün. Çünkü o noktaya kadar ruhunu Allah o kişinin kendisine ulaştırıncaya kadar o kişinin nefsindeki afetler üzerinde mutlak hakimiyeti söz konusu oluyor. Allah-u Teala'nın o kişinin şeytan tarafından tesir alanı haline gelmesi önleniyor. Şeytan veya şeytanlar o kişiye ister cin şeytan olsun ister insan şeytan olsun artık tesir edemiyor. Onların tesirini Allah önlüyor. Nereye kadar? Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Bu ise 7 defa %7 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimi, yani %51 nur birikimiyle gerçekleşiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir olay o kişinin mutluluğunun devamlı olduğu bir yere kadar sürer ve ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'i aşar. İşte bu nokta Allah'ın verdiği sözün tamamlanmasıdır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu ulaştırması şeytanın hakimiyetinin yok olduğu, nefsin afetlerinin %51 oranında yok olduğu, nurların %51 nefsin kalbine hakim olduğu bir noktadır. %49 hala karanlıklar vardır ama kişi zikrine devam etmektedir. Bu noktaya kadar herkes emniyettedir. Çünkü Allah söz vermiştir, sözünü mutlaka yerine getirecektir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bu garantiyi veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği söz buraya kadar. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz 3. basamakta dünya saadetini yaşatmaya başlar. Kesintisiz bir mutluluğu yaşarsınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşana kadar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda o gün ölseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cehenneme gitmesi mümkün değildir. Mutlaka birinci kat cennet onundur. Kim mürşidine ulaşır da tabiyetini gerçekleştirirse mürşidi Allah gösterir. Üstelik de herkese göstermez. Bir kişi kötü niyetli olarak biri hakkında hacet namazı kılsa, istihare namazı kılsa Allah Teala ona göstermez. Görmek için huşu sahibi olmak lazım. Allah Teala bunu söylüyor Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki Allah Teala vestaînü bis sabr ve salate innehu lekebîratun illâ alel hâşiyîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn.
sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi, mürşidinizin kim olduğunu öğrenin. Ya da sorun, falanca kişi devrin imamıdır diye sorun diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiratun illa alel haşi'in. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'a sorun. Bu muhakkak ki büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine, geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Öyleyse ruhun Allah'a dönmesi söz konusu, ölmeden evvel kişi Allah'tan mürşidini soruyor ve Allah-u Teala ona söylüyor. İşte o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, 100 defa sorsa ona Allah-u Teala bir şey göstermez. Huşu sahipleri hariç, Allah'a ruhlarını mutlaka ulaştıracağına inananlar, onlar hariç. Özellikler, o kişi Allah'a inanıyor. 1-2 Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına inanıyor. 3.'sü de bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4.'sü Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki belirttiği gibi, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın kendisini mutlaka Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. Bu 4 inancın sahibi olan kişi, o huşunun sahibidir. Kesin şekilde inanıyor Allah'a ulaşacağına. O zaman ancak ona Allah-u Teala gösterir mürşidinin kim olduğunu, devrin imamının kim olduğunu da Allah'a soracak kişinin bu özellikleri taşıması gerek. O zaman o kişiye Allah-u Teala mutlaka onu gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde, iç dünyanızda kavganın bitmesi, dış dünyanızda

geçirirsiniz. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar, ulaşınca şeytanla ilişkinizi ortadan kaldıran Allah Teala tek aradan çekilir. Ve şeytan size Allah'ın yolundan saptırmak için elinden gelen bütün gayreti gösterir. O noktada gereken şey sizin 33 bin zikre ulaşmış olan zikrinizin devamlı artış göstermesidir. Eğer zikrinizi arttırmaya devam edebilirseniz şeytanın üzerinizdeki tesiri asla oluşmayacaktır. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaksınız. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ihlas sahibi olacaksınız. Sonra da iradenizi de Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edileceksiniz. İşte bütün bu güzellikleri yaşamak mutluluğun ayrı ayrı bölümleridir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu sohbetimizde de inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

وبركاته. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu konumuz Resullerin hidayetle gönderilmesi. Bütün Resuller hidayetle gönderilir. Çünkü Allah-u Teala'nın muradı bütün insanları hidayete erdirmektir. Allah'ın hedefi açık ve kesin bir şekilde budur. Allah insanları hidayete erdirmekle kendisini görevli kılmıştır. Ve bunun dünyada verilen bu gezegende yapılmasını da o konuda yetiştirdiği kişilere havale etmiştir. Resul denilince aklınıza gelen şey ne olmalı? Allah'tan emir almış olan bir kişi. Allah'la konuşabilen bir kişi. Allah'ın açık bir şekilde kendisine hitap ettiği ve risalet görevi verdiği kişi. Sevgili kardeşlerim, risaleti ve nübüvveti sakın birbirine karıştırmayalım. Nübüvvet yani nebilik, peygamberliktir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte nübüvvet müessesesi, peygamberlik müessesesi sona ermiştir. Ama bizim ülkemizde nübüvvet ve risalet alimlerimizin bu konudaki eksikliği sebebiyle ters anlamda kullanılmıştır, kullanılmaktadır. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'in kavramlarıdır. Kur'an-ı Kerim'de bizim peygamberlik dediğimiz müesseseye

kara nübüvvet diyor. Kur'an-ı Kerim'de bizim Resullük dediğimiz müesseseye Risalet diyor. Öyleyse bir nebiler vardır. Onlar peygamberdir. Peygamber Farsi bir tabir. Bir de Resuller vardır. Onlar peygamber değildir. Onlar her kavimde bulunan, her kavimde mutlaka bulunan Resullerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul vazifeli kılınır. Bu Allah'ın kanunudur. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü görevlidir. Bu Resul Allah'tan emir alır ve aldığı emri diğerlerine iletir. Hep beraber emre itaat edilir. Öyleyse bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul mutlaka vardır. Resulü olmayan bir kavim mevcut değildir. Ne zaman bir ülkede Resul ölmüşse onun yerine Allah Teala aynı anda yenisini tayin eder. Hiçbir ülke, hiçbir devirde Resulsüz kalmaz. Öyleyse bu cümleden olarak muhtevaya baktığımızda hiçbir kavmin Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmadığı vakasıyla karşılaşırız. Her devirde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul vardır. Bu Resullerin arasından birisi Allah-u Teala tarafından devrin imamı olarak seçilir. Devrin imamı Allah'ın katındaki huzur namazını kıldıran imamdır. Sevgili kardeşlerim, her devirde hiçbir zaman yokluğu oluşmayacak olan birisi odur, devrin imamı. Bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının bir imamı vardır. Hiçbir devirde yok olması söz konusu değildir. Çünkü ne zaman bu konudaki vazifeli olan Resul, ister Nebi olsun, ister Veli Resul olsun, rahmet-i Rahman'a kavuştuğu zaman, öldüğü zaman, aynı anda onun yerine Allah-u Teala hayatta olanlardan birini asaleten bu göreve tayin eder. Ve de yeni bir huzur namazının imamı oluşmuştur. Huzur namazının imamlığı nebilerin var olduğu devrelerde mutlaka nebilerdir. Ama biliyorsunuz ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki o hiçbir erkek çocuğun babası değildir ve nebilerin hatemidir. Nebilik onunla son bulmuştur. Bir başka ifadeyle nebilerin sonuncusudur. Yani son nebidir. Son peygamberdir. Allah Teala en açık bir şekilde bunları Kur'an-ı Kerim'de söylediği halde insanlar İslam aleminde büyük bir hata yapmışlar. Risaleti nübüvvetten öteye geçirmişler. Risalet resullüktür. Bütün kavimlerde bir resul yaşadığı cihetle
her kavimde mutlaka bir Resul kıyamete kadar var olacaktır. Ama Nebi kıyamete kadar var olacak bir müessesenin sahibi değildir. Hazreti Musa bir Nebi'ydi. Hazreti İsa bir Nebi'ydi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir Nebi'ydi. Bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Nübüvvet Risaleti içine alır ama Risalet nübüvveti muhtevasına alamaz. Nebi Resuller de vardır, Veli Resuller de vardır. Bütün kavimlerdeki Resuller Risalet görevini gerçekleştirirler. Eğer Nebi varsa o Resullerden birisi nübüvvetin sahibidir, Nebidir, Peygamberdir. İşte Allah Teala bütün Resullerin hidayetle gönderildiğini söylüyor. Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman Bakara suresinin 213. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Kânen nâsu ümmeten vâhideten ve ba'asallâhum nebiyyîne mübeşşirîne ve münzirîne." İnsanlar bir tek ümmetti. Kâne ennâsu. Kâne idiler. Ennâsu nas insanlar, ümmeten, ümmet olarak, vahideten, tek bir ümmet olarak. Ve o zaman beasallahum Allah beasallahu ennebiyyine beasallahu ennebiyyine nebileri beas etti. Nebiler beas etti. Nebiler vazifeli kıldı. Hayata getirdi. Mübeşşirine müjdeleyici olarak ve münzirine ve uyarıcı olarak. Ve enzele meahümül kitabe ve onlarla birlikte ve enzele ve indirdi meahü meahüm onlarla birlikte, mea birlikte, hum onlarla el kitabe, kitap indirdi. Bil hakkı hak ile. Li yahküme beynen nasi, li yahküme hüküm versinler diye. Beynen nasi insanlar arasında. Fi mahtelefu fihi. Ayrılığa düştükleri şey hakkında. Ve mahtelefe fihi illellezine utuhu min badi maca'etumul beyinatü bayen beynehum. Kendilerine beyinler geldikten sonra sırf kendi aralarındaki çekememezlik yüzünden onun hakkında ayrılığa düşenler sadece kendilerine kitap verilenlerdir. Feyedallahu lezine aminu. Ve o zaman edallahu lezine Allah onları hidayete erdirdi. Aminu, amin olanları.

Allah'a ihtimen yaşarı, Allah dilediğini hidayete erdirir. Buradaki ihtiyacı hidayete erdirmek istikametinde değil, ulaştırmak istikametinde. İlahi sırat-ı müstakim, onları sırat-ı müstakime iletir diyor Allah-u Teala. Yukarıdaki hedallahüllezine aminu, amin olanları hidayete erdirdi Allah-u Teala diyor. Böylece Resul'ün hidayetle gönderildiği neticesine varıyoruz. Tövbe suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Hüvellezi odur ki ersele gönderir Resulehu, Resulünü bil hüda hidayetle ve dini el hakkı, dinil hakkı ve hak dinle. Li yusrehu, li için yusrehu, onu, hu, onu ishar etsin diye, açıklasın diye alet dini din üzerine, küllihi, bütün dinlerin üzerine,

biiznihi. Vallahi yehdi men yeşayı ve Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediğini ulaştırır. Yehdi, hidayet eder, ulaştırır. İlâ sıratın müstakim, sıratı müstakime ulaştırır. Öyleyse Resullerin hidayetle gönderilmesi söz konusu. Bütün Resuller hidayetle vazifelidir, hidayetle gönderilirler. Tevbe suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Hüvellezi, odur ki ersele gönderir resulehu, resulünü bil hüda, hidayetle ve dinil hakkı hak dinle. Li yusrehu, israr etsinler diye, alet dini küllehi, bütün dinlerin üzerine israr etsinler diye, açıklasınlar diye, dinin bütün özelliklerini açıklasınlar diye gönderen odur. Ve lev kiriyel müşrikün, müşrikler kerih görseler bile." Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah Teala mutlaka Resul gönderiyor ve hidayetle gönderiyor. Eğer söz konusu olan Resul ise şu kanun geçerli: bütün devirlerde, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü vardır, vazifelidir. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma erselna min resulün." Biz resullerden göndermedik. "İlla bi lisani kavmihi." Sadece onların kendi kavimlerinin lisanıyla. Yani Türkçe'ye tam olarak uygularsak, biz bütün resulleri onların kendi kavimlerinin lisanıyla gönderdik. Kendi kavimlerinin lisanından başka bir lisanla göndermedik. Li için yübeyyine lehum. Onun söylediklerini beyan etsin diye. Onlara beyan etsin diye, yani kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Ve idullahi men yeşayı, Allah dilediğini dalalete bırakır ve yehdi men yeşâ, ve dilediğinde hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir, hikmet sahibidir. Allah Teala iki çeşit insandan bahsediyor. Bir, dalalette bıraktıkları, bir, hidayete erdirdikleri. Dalalette bıraktıkları başlangıç noktası itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayete erdirdikleri ise Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi Allah'a ulaşmaz, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bu vakta Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır. Eğer böyle bir dilek yoksa,
Allah'ın kendisine ulaştırması da söz konusu değildir. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Velekat be'asna ve andolsun ki biz be'as ettik fi külli ümmetin, bütün ümmetlerin içinde resulen, resul be'as ettik, vazifeli kıldık, hayata getirdik ve onu orada vazifeli kıldık. Feminhum men hedallahu, onlardan bir kısmı hidayete, onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Hedallahu, Allah hidayet etti, hidayete erdirdi. Ve minhum men hakkat aleyhi delala, ve bir kısmında üzerine dalalet hak oldu. Ve minhum, ve onlardan bir kısmı men, o kişi hakka, o kişinin üzerine hak oldu. Aleyhi, onun üzerine dalale, dalalet hak oldu. Öyleyse bazı insanlar Allah tarafından Allah'a ulaştırılıyor. Bazı insanlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a ulaşmıyorlar. Biliyorsunuz ki Allah'a vasıl olmak, Allah'a ulaşmak ve böylece ruhun Allah'ın zatında yok olması ruhun hidayetidir. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Fizik vücudumuz hidayete erer. Sonra nefsimiz Allah'a teslim olur. Nefsimiz hidayete erer. Sonra irademiz Allah'a teslim olur. İrademiz de hidayete erer. Öyleyse hidayet müessesesi ruhun ve için nefsin ve iradenin hidayeti olarak dört ayrı safa gösteriyor. Önce ruh teslim oluyor. Sonra fizik vücut. Ruhun Allah'a teslim olması 7-8 aylık bir vetiredir. Ve Allah Teala bunu bütün insanlara hediye etmeye hazır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala söz verdiği zaman mutlaka sözünü tutar ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın Kur'an'da açık bir şekilde beyan ettiği bu hususlar bir bütünü ifade eder. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti, iradenin hidayeti şeklinde dört ayrı hidayet kavramı mevcuttur. Ve insana da verilen bu mahluktan Allah Teala evvela emanetini geri alıyor. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanlara doğuşlarında ruhundan üfürür. İşte bu üfürdüğü ruhu mutlaka geri ister. Asgari standart budur. Teslimlerin en aşağısında, en altında bulunur. Teslimlerin başlangıcıdır. Ruhun teslimi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.
teslim alır. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelecektir. Fizik vücudun teslimi ruhun tesliminden çok daha ötede bir olaydır. Ruhun teslimi asgari standartlarda herkese nasip olan bir müessesedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine, eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka ulaştırır. Ama bir insan fizik vücudunu teslim etmeyi düşünüyorsa bu 7-8 aylık bir evreyi yeterli bulmaz. Fizik vücudun teslimi uzun bir vetiredir. Nefsin teslimi ise mutlaka daimi zikri gerektirir. Öyleyse ruhun teslimi az zikirle gerçekleşen bir olaydır. Fizik vücudun teslimi çok zikirle gerçekleşen bir olaydır. Yani günün yarısından daha fazla zikri mutlaka gerektirir. Nefsin teslimi ise daimi zikirle gerçekleşir. İradenin teslimi de bu daimi zikrin ötesinde bir olaydır. İradenin Allah'a tesliminden evvel nefsin teslimiyle iradenin teslimi arasında bir muhlis olma müessesesi de yerleştirilmiştir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse ona Kur'an-ı Kerim muhsin diyor. Kim daha öteye geçmişse ruhunu Allah'a teslim etmişse o daha üst boyutta bir işlemin sahibidir. Onlar Allah-u Teala'nın indinde daimi zikrin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleri üç ayrı bölümde oluşuyor. Bir ruh, Allah-u Teala'ya hizmet sadedinde, eğitim standartlarında daimi zikre ulaşan herkes, ullelvab muhtevasına sahip olur. Bunlar ruhlarını, meclerini, nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. Ama bir insan iradesini Allah'a teslim ettiği zaman salihlerden olur. Muhlisler ulul elbabla salihlerin arasında özel bir yer işgal ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir tekamül müessesesi, manevi tekamül, manevi gelişme müessesesi Allah Teala tarafından sıraya konularak dizayn edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması. 2. Ruhun Allah'a ulaşması, teslimi. 3. Fizik vücudun teslimi. 4. Nefsin teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek.
iradeyi Allah'a teslim etmek teslimlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevayı bir bütün olarak ele aldığımız zaman Allah Teala hepsini farz kıldığı cihetle bütün insanların bu hedeflere ulaşmasını istiyor demektir. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bırakınız bunların hepsinin teslimini, insanlar dinlerini unutmuşlar. İblis insanlara, bütün kavimlerde insanların çoğuna dinlerini unutturmayı başarmış. Veya dini dejenere etmiş. İşte İslam alemine baktığımız zaman bir korkunç gerçeği mutlaka görüyoruz. İslam, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, beçin Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek üzere 7 safa gösteriyor. Ve 7 safada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Bu teslimler Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve onun sahabesi bunları gerçekleştirmişler. Sahabenin büyük kısmı bunları gerçekleştirmişler. Ve göç ettiklerinde, varlıkları yerlerde hepsi irşat makamının sahibi olarak görev almış. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak mutlaka kemalat derecelerini gerektirir. Allah için yaşamak demek, Allah'a teslim olmayı dilemek demektir. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse, o Allah için yaşayan birisi olmak şerefine erer. Allah için olduğu zaman da bundan büyük mutluluk ve huzur duyar. Kim Allah'ın yoluna girerse bu Allah'ın bir hediyesidir. O kişiyi mutlu kılmak, huzur içinde bir dünya hayatı yaşatmak Allah'ın hediyesidir. Çünkü Allah Teala bütün emirlerini insanları mutluluğa, daha çok mutluluğa, daha çok mutluluğa ulaştırmak istikametinde vermiştir. Ve manevi tekamülle mutluluk paralel bir seyir takip eder. Daha çok Allah'a yakın olmak, daha çok mutluluğu ifade eder. Ve daha çok mutlu olmaksa, daha çok zikirle mümkündür. İnsan, Allah-u Teala'nın emrettiği mutluluğa, nihai noktanın başlangıcı olarak daimi zikirde ulaşır. Daimi zikir, ullelbab, ihlas ve salah diye üç makamı ifade eder. Üç makamdakilere daimi zikrin sahibidir. Ve bunların en üstünde olanlar salihlerdir. İrşat makamı mutlaka, eğer Allah'ın tayin ettiği bir irşat müessesi söz konusuysa, Allah bir insanı mürşidle tayin etmişse, bu onun mutlaka salih makamına ulaştığını gösterir. Allah Teala tüm
Bu zamanlarda devrin imamlığı vazifesini ortaya koymuştur. Bütün devrin imamları sadece salihlerden Allah-u Teala tarafından seçilir. Daha aşağı mertebeden birisi devrin imamı olamaz. Sevgili kardeşlerim, şimdi konumuzun asli muhtevasını yerlerine oturtalım. Allah-u Teala ne istiyor insanlarda? İstediği bir tek şey var. İnsanların mutluluğu. Bu mutluluğun daha Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını hepimiz biliyoruz. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 7-8 aylık bir sürede ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Daha doğru bir ifadeyle 7-8 ayda bu kişi mutlaka Allah tarafından teslime ulaştırılır. Ruh teslimi bütün insanlar için dünyadaki en kolay ulaşılan sonuçtur. Çünkü ruh teslimini biz insanlar gerçekleştirmeyiz. Allah gerçekleştirir. Allah insanların bu hedefe ulaşmasını zaten istiyor ve bunun için de insanlara bir hediye vermiş. Diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterlidir. Siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediğiniz zaman siz bana ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Biz sizlerin ruhunuzu, ruhlarınızı kendimize ulaştıracağız. Zaten diyor Allah-u Teala biliyorsunuz ki doğuşunuzda size ruhumuzu üfleyen biziz. Ve o ruhu geri istiyoruz. Birçok insan, ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyor. Bu dindeki en yanlış noktalardan biridir. Hayır, ruh vücuttan ayrılınca insan ölmez. Ruh vücuttan dilerse günde yüzlerce defa